0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
3: It's the anger, of course. It's the responsibility, sense of responsibility. Maybe it's some relief that I see myself as privileged that I can do all these things, that I can at least express my anger through writing, and through writing into a kind of mainstream paper.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Let us, therefore, throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance, and join hands across this wide expanse of space, and make the dream and the hope of democracy a reality.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
4: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Can Atik ve Cem Ati'ye teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

0: listen.
1: Günaydın. Jason Molina ile başladık bu sabah sabahlığa Farewell Transmission dinleyerek. Şimdi sırada Morphine var. In Spite of Me dinleyeceğiz. Ardından Danielle Johnston'a kulak vereceğiz ve Story of an Artist dinleyeceğiz.

Sabahlıkta Smog var, sırada Let's Move to the Country dinleyeceğiz. Ardından Linda Perach radyonuzda olacak ve Chimacum Rain.

Sabahlıkta Sharon Van Etten var sırada. Our Love dinleyeceğiz. Ardından Electric Lane grubuna kulak vererek ilk bölümü kapatacağız. Birds dinleyeceğiz.

0: Azalian, Atif Burakatlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme başlarken Jessica Pratt'e kulak verdik. Moondude dinledik. Şimdi Life Without Buildings'den Sorrow dinleyeceğiz. Ardından yine aynı gruptan Newtown radyonuzda.

sabahlığı kapatırken önce Lil Neil radyonuzda olacak. Blue Wayne dinleyeceğiz. Ardından John Cale'e kulak vereceğiz. You Know More Than I Know dinleyeceğiz Fear albümünden. Böyle görüşmek üzere.

Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Can Atik ve Cem Ati'ye teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Very good. Great.
3: Açık Mimarlık. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Perşembe sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Merhaba Kainat. Bugün 29 Temmuz Çarşamba. Yıl 2026, ay 7, gün 211, Hızır 85.
1: 1448 Hicri, Sefer 15, 1442 Rumi, Temmuz 16.
0: Demirtaş Ceyhun'un vefatı, 2009.
1: Yaprak aşısı sonu.
0: Günün sözü. Yabancı bir devletin himayesini kabul etmek, insanlık niteliğinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Mustafa Kemal Atatürk.
1: Günün tarihi. 17 yıl önce bugün, 29 Temmuz 2009'da gazeteci, şair, yazar Demirtaş Ceyhun'u kaybettik.
0: 112 yıl önce bugünse, yani 29 Temmuz 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın ilk ateşi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun nehir filosunun Belgrad'ı bombardıman etmesiyle yakılmıştır.
1: Günün malumatı, Bağdat Müzesi'nin yağmalanması. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti Bağdat'ın işgal edilmesinin ardından müzenin güvenliğini almamakla suçlanmıştı. Yağma üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın kültürel danışmanları Gray Wicken ve Richard S. Lanier durumu protesto ederek görevlerinden istifa etmişti. Yağmaya karşı en önemli tepkilerden birisini Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac vermiş ve 16 Nisan 2003 günündeki açıklamasında müzenin yağmalanmasını insanlığa karşı bir suç olarak nitelendirmişti.
0: Büyük Saatli Marif Takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Üçüncüsü bu haftanın. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı Propagandi grubundan, Kanadalı punk grubundan Fire Season, Yangın Mevsimi adlı parçasını çalarak başladık, açılışımızı yaptık. Bunu arkadaşımız Didem Gençtürk bizim için de seçti.
1: Kanadalı bir grup olması da anlamlı olmuş tabii.
0: Evet, çok anlamlı. Fire Season, yangın mevsimi devam ediyor zaten Kanada'da olağanüstü şekilde. Azaldı dedikleri de 900'den 860'a mı 870'e mi ne?
1: Şimdi bakıyorum hemen canlı olarak 888. 900'lerden de buna işte 10 tanesini evet söndürmüşler.
0: Söndürmüşler. Yok şey yapma. 12 tanesini söndürmüşler.
1: Doğru.
0: Evet, yani bu iklim krizinin en görünür sonuçlarından biri haline gelen o uzun ve yıkıcı orman yangını sezonlarını konu alıyor bu şarkı. Özellikle de Kanada'da ve Kuzey Amerika'da her yıl daha erken başlayıp daha uzun süren yangın mevsimlerine de dikkat çekiyor ki bunun tam ortasındayız. Cehennemin ortalık yerinde olduğumuzu söylemek hiç abartma olmayabilir. Hatta istisna değil, yeni normal haline geldiğini de vurguluyor. Sert sözleri ve politik tavrıyla grubun çevreci, aktivist duruşunu da yansıtan önemli eserlerden biri. Sözleri de şöyle aşağı yukarı. Kapkara bir gökyüzünün örttüğü berbat bir kasaba, bize daha bilim kurgu gibi bir gelecek vaat etmişlerdi. Hastalığın ve çürümenin ötesini görebilmeye çalışıyoruz. Sevdiğin her şeyin bir şekilde hayatta kalmasını umut ederek bir şekilde sıranın bize geldiğini kabullenmişiz artık. Çünkü bir yangın mevsiminin içindeyiz. Nefesini içine çek ve bunu tüm gerginliğinle hisset. Sayısız otoyol, uçsuz bucaksız şehirler, gökdelenler, bütün yollarımız şiddet dolu günlere çıkıyor. Yanan ciğerler, yükselen denizler, yüreğinin sesini dinle. Sana verebileceğim bir öğüt yok. Işıl ışıl parlayan ruhlardan oluşan bir deniz, can çekişen turuncu bir güneş, yanarak kaçıyorlar. İşte bu, yangın mevsimi. Nefesini içine, ciğerlerine çek ve bunu tüm gerginliğinin içinde hisset. Sayısız otoyol, kalabalık şehirler, hayatından saatler usul usul eksiliyor. Yanan ciğerler, yükselen denizler. Sen yüreğinin sesini dinle. Sana verebileceğim bir öğüt yok. Kapkara gökyüzü, kuşlar gidiyor, yangınlardan kaçarak göç ediyorlar, kasvetli bir manzara. Bitmek tükenmek bilmeyen karanlık bir geceye karşı direnmeye çalışırken aşağıda kalanlar diri diri yanıyor. Bizi geride bıraktığımız her şeyden kurtaracak ileride bir şeyler olduğuna inanıyoruz. Sanki acımız bir gün dinecekmiş gibi. Ama bu yavaş yavaş silinen bir hayalden ibaret. Yanan ciğerler, yükselen denizler, kabaran denizler, yüreğinin sesini dinle diyor. Biz de size Propagandi'den Fire Season adlı parçayı dinleterek başladık. Zaten fazla da tartışılacak bir tarafı yok. Gelen haberler öyle. Şimdi bir özet vermeye çalışırsak, yangınlar alev alev ve korkunç şekilde devam ediyor. Fransa'da da, İspanya'da da, aynı zamanda da işte biraz önce de Özdeş'le konuştuğumuz gibi Kanada'da da azaldı diyorlar. Azalması falan olmadan korkunç o boreal orman yangınları devam ediyor.
1: Bu arada Kanada İtfaiye Teşkilatı'nın internet sitesi var. Oraya bakıyorum. Her gün yeni aslında 10 kadar yangın çıkıyor. Bir kısmını söndürüyorlar ama her gün yenisi çıkmaya da devam ediyor. O yüzden böyle 900'den 888'e düşmüş ama işte 9 tane de yeni yangın var mesela.
0: Evet, alay eder gibi yani hakikaten. Bir yandan da petrol ve gaz çıkarımına devam edeceğini müjdeliyor Kanada Başbakanı da, eski maliyeci. Yani ayrıca da Oregon'da, Minnesota'da, da ciddi yangınlar çıktığı da, büyük yangınlar çıktığı da ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde eklenmeli. Öte yandan Afganistan'dan Tayvan'a Asya'da seller, sular, tayfunlar götürüyor her şeyi. Yüksek sayıda kayıplar var. Ayrıca açlık devam ediyor birçok yerde. İran'da açlık grevi ve idamları protesto etmek için hapishanede açlık grevine giden ve dudaklarını diken insanlar var. Japonya'da da bir deprem, büyük bir deprem oldu. Sayısını, şeyini düşürdüler.
1: Büyüklüğünü.
0: Büyüklüğünü düşürdüler biraz ama bir türlü sayı verilmedi. İnanılmaz bir şey
1: Kaç kişinin öldüğü anlamında söylüyorsunuz.
0: yani. Öldü ve yaralandı ya da tahliye edildi. Kaç bina tahrip oldu. Hiçbir bilgi verilmiyor. Bu da Japonya için pek alıştığımız bir şey değil. Öte yandan da Netanyahu'nun ve Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri ziyareti var. Savaşı körükleyici şeyler de bahsediliyor. Şeylerden. Ve demin konuşuyorduk, bir de ne vardı yeni?
1: Türkiye'den haberler vardı. Üsküdar Belediyesi'ne operasyon var sabah saatlerinde.
0: Evet, Üsküdar Belediyesi'ne büyük bir operasyon yapıldığı da belirtiliyor. Ayrıca rozet skandalının devamı da geliyor. Can alıcı sorusu günün sonradan soracağım araştırmacı gazeteci olarak sana.
1: CHP'ye katılım törenini
0: Evet,
1: kastediyorsunuz sanırım Rosette.
0: onu. Ama
1: Evet.
0: şeyimi, sorumu şimdilik
1: Sonraya
0: askıda
1: bıraktınız,
0: bırakıyorum.
1: tamam.
0: Sonraya bırakıyorum. Bir de ilginç bir şey var. Özgür Özel başkanlığındaki ilk kapalı grup toplantısını yapan yeni parti, meclis grup yönetimini de açıkladı. Ayrıca da bir oldukça yeni partinin kuruluşunu tamamladı ve pek çok partinin yeni partiye birçok katılım olduğunu da belirtmek gerekiyor. Öte yandan da Victor Jara cinayetinin firari sanığı yakalanmış. Günün en ilginç haberlerinden bir tanesinin de bu olduğunu söyleyelim. Hadi şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: 1950 yılında bugün Türk Barışseverler Cemiyeti kurucusu ve başkanı Behice Boran ve genel sekreter Adnan Cemgil tutuklanmışlar. Cemiyet Kore'ye asker gönderilmesini, Kore Savaşı'na yani asker gönderilmesini protesto ediyor. 25 Temmuz tarihinde Galata Köprüsü'nde savaş karşıtı bildiriler dağıtmışlar. Ne büyük suç. Bu eylem karşısında Demokrat Parti hükümeti sert tedbirler alarak cemiyetin önde gelen yöneticilerini tutuklatıyor. Barışseverler Cemiyeti'nin eylemi Cumhuriyet tarihindeki ilk savaş karşıtı eylem olarak da tarihe geçiyor.
0: Ve ilk savaş karşıtlarının da ilk tutuklanması herhalde. Onu
1: Büyük ihtimal.
0: belirtmemişler ama cevap olarak. Evet. 1962'de bugünse İngiliz Nazi Oswald Mosley bir gösteri yürüyüşü için geldiği Manchester şehrinde karşısında antifaşistleri buluyor. 250 polisin eşlik ettiği Mosley domates, yumurta, madeni para ve taş yağmuruna tutuluyor. Yürüyüşün ardından konuşma yapmaya çalışıyor. 5.000 kişinin slogan atması, sürekli sloganları nedeniyle sadece 7 dakika kalabilmiş sahnede ve sonrasında alanı terk etmek zorunda kalmış. Şimdi durum daha farklı değil mi dünyada?
1: Tabii.
0: Faşistler çok daha fazla zaman
1: Maalesef.
0: bulabiliyor.
1: Evet.
0: Konuşma zamanı bulabiliyorlar kendilerine de doğrusu. Evet, şimdi haberlerimize dönelim. Yeni tahliyeler var. Özellikle Fransa'da, Bordo yakınlarında ve İspanya'da da, başkentin yakınlarına da gelen, her iki başkentin de yakınlarındaki bölgelerde de yangınlar devam ediyor yani. Fransa'da 4.000'den fazlası Lacanau bölgesinden sıcak dalgasının geri gelmesi dolayısıyla zaten bekleniyordu ve telaş içindeydi yöneticiler de. Beklenen oldu ve Guardian'dan bildirdiklerine göre 4000 kişi turist, özellikle turist sitelerinden, turistlerin bulunduğu yerlerden,
1: Bölgelerden evet.
0: bölgelerden Fransa'da Atlas Okyanusu, Atlantik kıyılarında tamamen tahliyeler başlamış ve
1: Toplamda zaten 360 bini bulmuştu İspanya ve Fransa'daki orman yangınlarında yaşanan tahliyeler. Şimdi 4000 kişi daha, özellikle Atlantik deniz kıyısı tarafından 4000 kişi daha işte yerlerini terk etmek durumunda kalmış.
0: evet, yani bizzat Macron da önümüzdeki haftalar çok zor geçecek. Yani Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve var gücümüzle mücadeleye devam etmeliyiz demiş. Ama nasıl yapacaklar? Tabii çok tartışma konusu, çünkü itfaiye teşkilatları da çok zor durumda. Birden fazla, pek çok yangının bir arada hem malzeme açısından hem eleman açısından çok zor duruma düşürdüklerini söylemek lazım. Gironde bölgesinde Le Monde gazetesinin bildirdiğine göre bu yangın 42 bin hektar orman yakmış ve yani nispeten görece kontrol altında olduğunu söylüyorlar, ama bu yeni tehlikelerin haberinin de verilmesiyle birlikte itfaiyeciler bir kuzey batı yakasında Lacanau bölgesine doğru tekrar yangının artacağından da korkuyorlar. Onun için zaten bu turist kamplarının boşaltılması, tahliye edilmesi şeylerini verdik diyorlar. Çok ayrıntılı haberler var. Yetişmeye neredeyse imkan yok yani.
1: Guardian gazetesine London School of Economics'ten Doktor Thomas Smith bir açıklamada bulunmuş. Orman yangınlarını inceleyen bir bilim insanı kendisi. Ulusal Halk Sağlığı Kurumları ve bağımsız bilim insanları tarafından yapılan sıcak dalgalarının yol açtığı ölü sayısına ilişkin tahminler diyor. Bu olayların şu ana kadar en az 11 kişinin hayatına mal olduğunu gösteriyor demiş. Bu sadece sıcak dalgaları. Bir de bunun ardından yaşanan tabii orman yangınları var. Şu ana kadar sanırım İspanya'da herhalde 13-14 kişi hayatını kaybetmişti ama o da geçtiğimiz haftalarda yapılması gerekenler açık diyor. Kömür, petrol ve doğalgazdan daha hızlı bir şekilde vazgeçmek, yenilenebilir enerji kaynaklarını genişletmek ve etkilerin şimdiden en şiddetli şekilde hissedildiği yerlerdeki insanları korumak, yani tedbirler almak demiş Doktor Thomas Smith.
0: Evet, yani Fransa'da ve İspanya'da yeni dalgalarla uğraşıyorlar. Şu ana kadar, evet, seninle de konuştuğumuz gibi, bahsettiğin gibi 360 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı, tahliye edildi. Doğu İspanya'da da bir şehir, sakinleri, şehir değil de kasaba sakinleri anlatmışlar. İnanılmaz yani, demokrasinin adı vardı. Yani filmlerdeki gibiydi diyor. Yani yer yarıldı, içine girdik. Yani kıpkırmızı cehennem ateşleri sardı etrafı. Gerçekten böyleydi diyor. Yani 15-20 metre yüksekliğinde alevler vardı. Ömrümde böyle bir şey duymadım, düşünemezdim bile diyor. Ve insanın kendi evini, komşularının evlerini, kasabasındaki bütün yerleşim yerlerini ve komşularının yanıyor olduğunu görmesi, hissetmesi anlatılamaz bir çaresizlik duygusu veriyor diye. Şeyde Pedro Sanchez de, İspanya Başbakanı, yani bizim yaşamakta olduğumuz şey birbirinden izole olaylar dizisi değil. Daha önce de söylendiği gibi en korkunç en acıklı iklim aciliyet durumunun altıncı kuşak orman yangınlarını daha da şey yaptı diyor. Yani 120 yıldan beri filan herhalde tutuluyor. Yani sıcak dalgaları daha sık ve sonuç olarak da çok daha kırılgan hale getirdi bütün yaşanan bölgeleri ve artık bir istisna değil. Bu yeni gerçekliğimiz bu demiş Pedro Sanchez. yazları çok daha zor oluyor, giderek yıkıcı oluyor ve ölümcül oluyor diye özetlemiş durumu. Yani hakikaten inanılır gibi değil. Bu ölüm.
1: Sanchez'in bu yeni gerçekliğimiz dediği şeye şimdi dönüp Extreme Temperatures Around the World hesabına bakıyorum. Tabii ki dünyanın dört bir yanından yine rekor sıcaklıklar söylüyor. İşte kış mevsimini yaşayan Güney Amerika'da yine 40 derecelerde Bolivya ve birçok yerde. Çin'de, Kore'de, Japonya'da önümüzdeki günlerde 40 dereceyi bulacak deniyor ki Japonya'yı deprem vurdu biliyorsunuz. 30 derecenin üzerindeymiş sıcaklıklar. Ama en ilginci en kuzeyinde dünyanın Arktik bölgede Rusya'nın Arktik şehirlerinde sıcaklıklar 36 derece şu
0: Evet,
1: anda ölçülmüş
0: bu
1: durumda.
0: tarihte ne duyulmuş, görülmüş ne de hayal edebilecek bir şey
1: Sibirya'nın
0: yani.
1: yukarısından bahsediyor.
0: Kuzey, evet yani ya, rakamlar da 23, 24 dereceye yakın, 22'den 23'e yakın böyle gidiyor yani. Ve bir de yani Çin'de de 40 virgül 6 derecelik, Asya'nın tamamen olağan dışı sıcaklıklarla kasıp kavrulduğu da var. Kazakistan'da da öyle, Moğolistan'da da öyle, Çin'de de öyle. Ve tabii Japonya'da 41 dereceyi aşmış durumda. Extreme Temperatures Around the World'e artık bakmak bile bir macera filmi, dehşet, korku filmi seyretmek gibi oluyor yani. Sürekli olarak her yerde ve daha fazla tarihi günler yaşayacağız. Kuşaklar boyu bir hatırlanacak demiş Maximiliano Herrera profesör. Kuzey, güney diye yarı kürelerinde, Amerika'da, Asya'da, Avrupa'da ve tam bir çılgınlık, manyaklık olacağını da bekleyin rakamları demiş yani.
1: Ama tüm bunlara rağmen müjdeli haberler gelmeye de devam ediyor. Sadece Kanada değil, dün Türkiye ile Irak arasında bir yeni fosil yakıt anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu duyurdu kendisi. Irak ile imzalanan enerji anlaşmasının önemine dikkat çekiyor Erdoğan. Irak'ın Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol vereceğini duyurdu. Bugün imzalanan anlaşma denmiş enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve British Petrol'ün operatörlüğünü yürüttüğü Kerkük üretim sahasında Türkiye petrollerine ortaklık verilmiştir diyor. Bir de böyle bir anlaşma yapılmış. Türkiye petrolleri British Petroleum'un bir kısmını almış, ortaklık verildi de diyor. Türkiye'ye 1 milyon varilde petrol verilecek. Sayın Başbakan diyor Irak için biz Türkiye'ye petrol verebiliriz. 1 milyon veril başka yere muhtaç olmayın dedi bize demiş. Sağ olsunlar bizi muhtaç etmek istemiyormuş Irak Başbakanı da. Böyle bir anlaşma imzalanmış.
0: Evet, ayrıca ufak da bir skandalımsı durum
1: Bir de
0: olmuş değil mi?
1: kriz yaşanmış. Evet, canlı yayında imza kriz diye veriyor T24. Iraklı bakan imza atmakla tereddüt ediyor. Canlı yayın sırasında Erdoğan da uyarmış o sırada kendisini. İmza töreninde kısa süreli bir kriz yaşandı demiş T24. Irak Ulaştırma Bakanı iki ülke arasındaki ulaştırma anlaşmasını ilk etapta imzalamak istemedi canlı yayın sırasında. Canlı yayınlanan imza töreninde yaşanan kriz sırasında Erdoğan da dönüp beş anlaşma değil miydi diye sormuş. Niye bunların bir tanesi eksik imza yok diye.
0: Anlaşma sayısını eksik verdin diye son derece yani tamamen Lewis Carroll romanı gibi Alice Harikalar Diyarı'ndayız. Tekrar izlemekteyiz. Hopa
1: bu ne?
0: kraliçesi var. Deli şapkacı var.
1: İşte bu burada da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan var. O çıkmış sahneye. Hemen bu Cumhurbaşkanı'nın uyarısı üzerine biraz konuşmalar falan geçmiş. Sonra imzalar atılmış, düzeltmişler hemen.
0: Evet, fakat bu şeyden bahsettin sen, özellikle de işte gaz, aslında doğal gaz terimini kullanmaktan uzunca bir süredir kaçınmaya çalışıyoruz, ben başta olmak üzere arkadaşlarla. Yani son derece çarpıcı gözlemler var. Yani özellikle de bu sayısız insan ölüp gider, tahliye olmaya devam ederken bir de büyük petrolcüler muazzam bir kar elde etmeye devam etmişler. Brett Wilkins yazıyor Common Dreams'de. Yani büyük petrol deniyor ona ya, işte Big Oil. Yaşanabilir bir gezegenle bağdaşması imkansız karlar yaptı diyorlar. Hem yani vurgun ya da öldürücü vurgun deniyor ya, hem metaforik anlamda hem de gerçek anlamda ölümlere yol açıyor. Büyük petrol şirketleri bu korkunç yangınlar ve sıcaklıklar arasında iki katına çıkarıyorlarmış ikinci çeyrek karlarını. 2026'nın ilk çeyreğinde de büyük artış yaptılar. Şimdi iki katına da çıkarıyorlarmış. Windfall deniyor ya bunlara.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir sıcaklık. Yüz binlerce kişiyi dünyanın dört bir tarafında, yılda yüz binlerce kişiyi öldürürken ve giderek bu sayıda artarken, Oxfam International kuruluşunun analizinde dünyanın en büyük 6 petrol ve gaz şirketi 23 milyar dolar kârdan ilk çeyreğinde yılı

0: Yüksek karlar, hem arz düştü hem talep arttı. Bütün dünya devletleri stoklarını artırmaya başladı. Dolayısıyla bunlar da büyük karlar elde ediyorlar. Dün akşam da yeniden Amerika'nın saldırıları başladı. Birkaç günden beri biliyorsunuz bir hani adı konmamış bir ateşkes vardı. Karşılıklı olarak saldırılar durdurulmuştu ama dün yeniden başladı. Hemen zaten petrol fiyatları da yükselişe geçmiş tekrar. Böyle bir biraz düşmüştü. Kârları azalacaktı yani şirketlerin. Şimdi yeniden
1: Hiç öyle değil.
0: toparlamışlardır.
1: Evet, yani BP, Chevron, Eni İtalyan, ExxonMobil, Shell ve Total Enerji şirketleri, yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 büyük şirket, dev şirket, toplamda bu yıl toplam karı 147 milyara çıkaracaklarmış. Daha doğrusu, yani daha önceki 21 ay boyunca derlenen karların toplamından daha fazla. Böyle 2000 ve en büyük kazananlardan Chevron 4 katına çıkarmış olacak. Yani saniyede, burada bir saniye tekrarlıyorum, saniyede 1200 dolardan son 3 ayda 4 kata çıkartmış oluyor. ExxonMobil'in şirketleri de saniyede 1800. 3 katına çıkarıp 1800 dolara, saniyede 1800 dolar kazanıyorlar. Ve iklim krizinden muazzam bir sorumluluğu var. Hem gaz hem petrol şirketlerinin demişler. Ve yani dünyadaki rapor edilen 4 sıcak dalgasından birini ortaya koymaya yeterli deniyor. Yani 2000 ile 2023 yılları arasındaki 3 ya da 4 yıl içinde sıcak dalgaları imkansız olurdu eğer insan kaynaklı iklim değişikliği olmasaydı diyorlar. Çok acayip. İşte senin de sözünü ettiğin Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in birlikte İran'a saldırıları, ayrıca Rusya'nın istilası Ukrayna'yı ve üçüncü olarak da işte bu büyük karbon şirketlerinin petrol ve gaz en şeyleri böyle yaptıklarını söylüyorlar. Fiyatları bu kadar yükselttiklerini, yaşanabilir bir dünya olmaktan çıkarıyorlar. Öte yandan yalnız petrol meselesinin değil, Bill McKibben ilk ortaya koyanlardan birisi dünyada bu iklim meselesini, 27 yaşında bir genç bir muhabir yazarken, New Yorker muhabiriyken ortaya koydu. Şimdi son yazısında da net olarak söylüyor ki, asıl gözden kaçırdım, bir ara ben ilk fark edenlerden biriydim gazın, yani doğal gaz demiyor o da tabii, ama çok büyük bir gazın yerine konması çok büyük sağlık problemlerini giderebilir, ortadan kaldırılması da diye aynı zamanda çok ciddi analizlere yer vermiş. Bir mahkemenin ayrıntılarıyla şey yapmayacağız ama şimdi yani Trump'ın enerji politikaları ne bedellere yol açacak diye ayrıntılı bir yazı kaleme almış kendi sitesinde, Substack'taki. Ve yani bu doğal güneş enerjisi ve doğal şeyler, metanın en hemen ortadan kaldırılmasını özellikle söylüyor, mutfaklarda kullanımının filan. Çünkü çok yeni bir kelime bulmalıyız diyor. Fosil gaz demeliyiz diyor, doğal gaz yerine. Bir çeşit görevimiz bunun oldukça kirli bir kelimeyle ifade etmeliyiz. Bütün geleceğimiz buna bağlıdır diye de anlatmış Bill McKibben. Böyle de bir durum var. Amerika'daki yangınların tükettiği miktar da, yani Oregon'daki büyük yangınlar 405 bin hektar yangına yol açmış. Yani yarım milyon hektara yakın böyle. Minnesota'da da sadece birkaç günlük şeyde 68 bin acre, yani 27 bin hektarda, orada birkaç günlük yangında yol açan miktarlar böyle. Bu arada

0: Türkiye'deki Kaş'taki yangını galiba kontrol altına alınmıştı değil mi? Sonunda birkaç defa baktım, tam net bir sonuca ulaşamadım. Sonunda son dakika haberi olarak onunla kapatmıştık dün.
1: Valla bununla ilgili ben de bir haber göremedim.
0: Evet, araştırdım ama galiba enerjisi düşürüldü diyor. Ne demekse bu tam. Enerjisinin düşürüldüğü, kontrol altına alınmasının beklendiği yolunda haberler vardı ama öyle kaldı. Eğer bir şey olursa ona da bakarız, tekrar öğreniriz. Bu arada da Türkiye'den son dakika haberleri de var. Üsküdar Belediyesi'ne bir baskın var değil mi gene? Tutuk.
1: Evet, bir operasyon var. Belediye başkanı
0: Operasyon diyor.
1: da evet gözaltına alınmış. Üsküdar Belediye Başkanı. Bu arada Antalya'da şimdi Evrensel Gazetesi'nde gördüm. Kaş'taki orman yangını ikinci gününde denmiş. Sabah saatlerindeki bir haber bu. 8'de girilmiş haber.
0: Ha, işte
1: Havadan
0: ben
1: ve
0: de onu tam
1: karadan
0: söylüyordum. Çok önemli bu işte. Demek ki daha kontrol
1: edilememiş. Evet.
0: edilememiş.
1: Havadan ve
0: Olabilir.
1: karadan müdahale sürüyor deniyor.
0: Evet, böyle iç karartıcı haberlerimiz maalesef olmaya devam edecek. Şimdi bir ara verelim.
2: Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada.
2: Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Evet.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
2: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30-5 geçiyor. Ve tekrar beraberiz Açık Gazeteciler olarak. Evet, son dakika haberleri de var galiba.
3: Bir duyuruyla başlayabiliriz bu ikinci bloğa, ikinci yarım saate. Filistin konvoyu İstanbul'a geliyor. Bir çağrı yayınladılar sosyal medya hesaplarından. Filistin konvoyu dediğimiz, bildiğiniz üzere en son Sumut filosu vardı. İkinci kez Gazze ablukasını delmeye çalışmıştı. Ama aynı zamanda Sumut konvoyu da vardı. Onlar da Libya üzerinden yola çıkmıştı. Yine Mısır'da engellendiler. Gazze'ye gitmeleri engellenmişti. Bunun üzerine yeni girişimler var. Karadan bu sefer bütün bir, hatta Türkiye üzerinden geçerek Batı Şeria'ya ulaşmaya çalışacak konvoylar, konvoy hazırlıkları vardı. Bunlardan bir tanesi yola çıktı. Bundan birkaç gün kadar önce farklı ülkelerden 500 kadar katılımcıyla birlikte yola çıkıyor. Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'dan geçiyorlar. En son dün Selanik'teydiler. Buralarda güçlü dayanışma buluşmaları, etkinlikleri oldu demişler Filistin konvoyu hesabı üzerinden. Yarınsa İstanbul'a geliyorlarmış. 30 Temmuz'da İstanbul'a ulaşacak deniyor. Konvoyu karşılamak için Filistin Adalet, Özgürlük ve insanlık onuru için sesimizi birlikte yükseltmek üzere düzenlenecek büyük mitinge herkesi davet ediyoruz demişler. 30 Temmuz Perşembe saat 19'da Başakşehir Merkez Camii'nde olacakmış. Bu miting, herkesin katılmasını istedikleri miting, aynı zamanda yarın saat 12 gibi Edirne İpsala sınır kapısından giriş yapacaklarmış. Orada da bir karşılama töreni gibi, yani tören değil de karşılama yapılacakmış.
2: Evet, şimdi evet, ikinci yarım saatlik bloka girdikten sonra savaş meselelerine tekrar dönelim. Trump'tan da İran'a yeni bir tehdit geldi ve savaşın hızlandığı da belirliyor. Anlaşma yapmazlarsa işi bitiririm demişti, değil mi? Karar Gazetesi'nin İhlas Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre İran için anlaşma yapmak için iyi bir zaman. Eğer bir anlaşma yapmazlarsa geri döner ve işi bitiririm. Köprülerinin çoğunu bir saatten kısa sürede ortadan kaldırabilirim. Yani tam bir mafya.
3: Evet. Aylardır bunları söylüyor ama.
2: Mafya patronunun ifadesi değil mi bu yani? Bir saat, köprülerin çoğunu bir saatten kısa sürede ortadan kaldırabilirim. Enerji santrallerini bir gün içinde devre dışı bırakabilirim diyor. Bu arada da karışık bir,
3: tabii,
2: durum
3: var. Tabii sivillerin aslında hedef alınabileceğinden söz etmiş oluyor. Evet. Açıkça yani köprülerle enerji kaynaklarını vurduğunda ne yapmış oluyorsunuz? Sivillerin ulaşımını, kaçmasını ya da evlerine işte yemek yapması için ya da ısınmak için ya da bu sıcaklarda tabii klima için gereken elektriği ortadan kaldıracağınızı söylüyorsunuz. Bu sivillere hedef almak demek. Savaşı kazandığını daha böyle ilk haftalarda iddia etmişti. Bütün İran ordusu yenildi demişti ama buna rağmen işte görüşmeler yapmaya devam ediyor. Fakat dün hem bu uyarıyı yaptı, işi bitiririm dedi Donald Trump. Ardından da Netanyahu ile bir görüşme yaptı. Netanyahu ise toplantı çıkışında ayrıntı vermemiş ama mükemmel bir görüşme olduğunu söylemiş. Tam bir işbirliği, karşılıklı destek ve İran'ın nükleer silah sahibi olmaması başta olmak üzere ortak hedeflerimiz konusunda tam mutabakat içinde gerçekleşen bir görüşmeydi demiş. Bunun ardından da zaten Amerika'nın saldırısı başladı ama Amerikan ordusu tam tersi şekilde tabii duyurdu bunu. İran'ın sürpriz bir saldırı girişimi kapsamında Orta Doğu'daki Amerikan güçlerine çok sayıda balistik füze fırlattığı açıklandı. Yani İran ilk saldırmış. CENTCOM duyuruyor bunu, Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı. 28 Temmuz'da gerçekleşen, yani dün gerçekleşen saldırılardaki tüm füzelerin başarıyla engellendiği bildirilmiş. Bunun üzerine Amerikan ve Suudi Arabistan güçleri, burada şimdi Suudi Arabistan'ın da dahil olması ilginç, İran kaynaklı insansız hava aracı saldırılarına misilleme olarak Irak'taki İran yanlısı teröristleri hedef aldı diye de bir açıklama bu şekilde devam ediyor. Irak'a vurmuşlar Suudi Arabistan'la birlikte.
2: Evet, yani oradan da bir açıklama yok ama Rusya'dan da istihbarat desteği gibi iddialar da var, değil mi? Böyle acayip pek çok yönlü bir savaşın durumu, savaşın seyri değişiyor diye de bir haber var, kararda yer alan bir haber. İran'ın yeni füzeleri Amerika Birleşik Devletleri'ni dize getirdi diye, yani İran füze kapasitesini korudu ve bölgedeki Amerikan üslerine yönelik daha isabetli saldırılar gerçekleştirmeye başladı. Bu modern füzelere geçiş, hareketli fırlatma taktikleri, radar sistemlerinin hedef alınması ve dışarıdan sağlanan istihbarat desteği Washington'ın hava savunma üstünlüğünü aşındırıyor diye bir açıklama var. Ayrıca da dün de
3: Tabii bu
2: önemli.
3: aslında Financial Times'ın analizi, karar
2: Evet.
3: ona yer vermiş. Yoksa ama yani Financial Times bu analizi yapıyor.
2: Evet ve yani daha önceki gelişmeleri de doğrulayan nitelikte. Amerika Birleşik Devletleri vurma kapasitesini giderek düşürüyor diye bir haber vardı. Çünkü gene Economist ve Financial Times'da mıydı tam hatırlamıyorum ama kaynağını bu füze mühimmat şeyin birkaç yılda ancak yenilenebileceği gibi kaygılardan dolayı durdurma kararı da düşünülüyordur. Yani çok karmaşık bir durum var yani ortada. Öte yanda da İran'ın en büyük hapishanesinde idam karşıtı açlık grevinden bahsediliyor. Yani Tahran yakınlarındaki Gezel Hesar hapishanesinde en az 1500 idam mahkumu, 6 mahpusun infaz edilmek üzere hücreye konulmasının ardından açlık grevine başlamışlar. Hatta görüntüler de var. Bazı mahpuslar hapishane yönetiminin eyleme yanıt vermemesi üzerine dudaklarını dikti diye dehşet verici haberler de devam ediyor yani.
3: Evet,
2: İdam
3: bu
2: karşı.
3: idamlar özellikle Ocak ayında biliyorsunuz on binler sokağa, hatta yüz binler sokağa çıkmıştı İran rejimine karşı. Ve İran rejimi çok sert şekilde müdahale etmişti. Çok sayıda kişinin, binlerce kişinin öldürüldüğü, bu resmi sayı, yani İran resmi olarak her zaman tabii düşük sayılar veriyor ama kaç kişinin öldüğü bilinmiyor. Hastanede yaralılara dahi saldırdığı, bir kısmını orada infaz ettiği söyleniyordu. Bu olayın ardından yine binlerce kişi gözaltına alınmıştı ama Amerika'nın tabii saldırısı bunu unutturdu aslında, medyanın bütün gündeminden düşmüş oldu. Fakat bu savaş hengamesi içerisinde İran'ın bazı bu olaylara karışan ya da liderlik ettiğini iddia ettiği kişileri idam ettiğine, bunlar arasında ağırlıklı olarak da Kürt mahpuslar var. Onları idam ettiği zaman zaman haberleri düşüyordu. Daha dün de iki kişi yine Ocak ayındaki eylemlere katıldığı için idam edilmişti. Şimdi buna karşı işte bu idamların, savaşın sisi altında idamları yükselten İran rejimine karşı 1500 mahkum, idam mahkumu açlık grevine başlamışlar. Daha doğrusu ikinci haftasına girmiş.
2: İkinci haftasına evet çok vahim görüntüler ve haberler var.
3: Bu
2: Sızan
3: yıl,
2: görüntüler de oluyor işin ilginç tarafı hapishanenin içinden bile.
3: bu arada hani savaştan bahsediyoruz ama bu yıl içerisinde İran 424 kişiyi idam etmiş.
2: Evet. Yani bir toplu
3: Amerikan bombalar altında yani.
2: katliam bir yandan, evet savaş. Evet yani gene bir şey durumu işte Alice durumundan bahsetmek mümkün. Öte yandan tam Alice demişken bir de aklımıza düşen, sık sık gönderme yapmaya çalıştığımız bir haber var. İran'daki Şecare Tayyibe İlkokulu'nda, Minap şehrindeki ilk daha başlangıç günlerinde saldırıların
3: Tabii ilk saldırı,
2: ilk
3: ilk saldırı.
2: saldırıda, Minab'a yapılan saldırıda 150'nin üzerinde, sayıları da tam verilmedi bir türlü, 150'nin üzerinde
3: En son 175
2: ilkokul.
3: açıklaması yapılmıştı.
2: Evet,
3: Çocuk.
2: bir de çocuklar, bir de
3: 10 kadar da
2: öğretmenleriyle,
3: öğretmen.
2: öğretmen, evet. ya da 12 işte neyse düzine. Yani inanılmaz bir başka manzara da o. Şimdi 5 ay geçti bunun üzerinden İran saldırılarının ilk gününden bu yana ve açıklama hala yapılmadı. Ne bulgular buldu? Araştıracağız, bakıyorum demişti Donald Trump
3: Tabii.
2: kendisine sorulduğu zaman.
3: Soruşturma açılmıştı. Çünkü Amerika'nın çeşitli kurumları bu olayı soruşturuyorlardı. Nasıl gerçekleşti, kim hata aldı vesaire diye ama hala bulamamışlar.
2: Bulamamışlar ve yani önemli bir merkezin, askeri bir kurmay merkezinin yanında olduğu fakat tamamen şeysiz olduğu, hiçbir ilgisi olmadığını askeri işlerle, filan silahla, külahla net olarak ortaya konmuştu. Buna rağmen orayı bombalamasının nasıl böyle bir yani tarihin sayılı vahşi bombalamalarından bir tanesi göz göre göre hepsi kız ilkokul çocuklarından oluşuyordu. Yani hakikaten akıl durdurucu bir durum. Henüz bir cevap gelmemiş yani. Hatta şey diyorlar yani 2 hafta önce de 25 Demokrat Parti senatörü bir mektup gönderip savunma ya da savaş bakanına Pete Hegseth'e yani sonuçlarını Pentagon araştırmasının sonuçlarını Kongre'ye sun artık nedir ne yapıldı bu bir daha olmasın bu korkunçluk bir daha olmasın diye böyle bir hata ne gibi tedbirler aldınız diyorlar ama hiçbir açıklama yok. Böyle bir şey devam ediyor yani. Öte yandan Filistin'de de Batı Şeria'da 1330 olay cereyan etmiş. Yani çatışma
3: Sadece bu yıl.
2: sadece bu yıl,
3: Çatışma
2: Ocak'tan bu
3: dediğimiz
2: 7 ay için.
3: yerleşimcilerin, paramiliter yerleşimcilerin aslında Filistinlilere yönelik saldırılarından bahsediyor. Köylere ve mahallelere yönelik 1330 Ocak ayından beri ne oldu? 6 ay mı oldu?
2: 7
3: Hemen hemen
2: yaklaşık
3: her
2: 7.
3: güne ya her güne birkaç tane saldırı düşüyor. Bu zaten sık sık aslında basında yer alıyor. Hem El Cezire'de hem Middle East Eye gibi yerlerde yer alıyor. Democracy Now! Da bundan bahsediyor sık sık ama onun dışında diğer Batı kanallarında çok fazla görmüyoruz tabii. İsrailli yerleşimcilerin şiddetli eylemlerini. Binaları yakıyorlar, arabaları ters çeviriyorlar, Filistinlileri sopalarla, silahlarla saldırıyor. Üstelik bunları da kameraya alıyorlar. Çünkü
2: Evet.
3: Filistinlilerin direnme hakkı yok. Eğer adamın evine saldırıyorsunuz, ailesini dövüp işte evini ateşe veriyorsunuz, karşı koyarsanız bu sefer işin içine İsrail askerleri giriyor. İsrail vatandaşlarının hayatını tehlikeye attı diye böyle el kol bile yapacak olsanız. Dolayısıyla bir de kameraya alıyorlar yerleşimciler bu şiddet eylemlerini. Dolayısıyla bu saldırılar devam ediyor. Gazze'ye yönelik tabii saldırılar da ayrıca İsrail ordusunun o da ayrıca devam ediyor.
2: Evet, dünyanın da en feci yerlerinden birini Afrika'da yaşıyor. Açlık Uganda'da büyük bir açlıktan bahsediliyor. O da kuraklıktan dolayı. Ona da değinmekte fayda var. Dünya halini böyle daha Türkiye'ye tam olarak gelemeden bunu da söylemek iyi olabilir diye düşündük. Uganda hükümeti bir 19 kişinin açlıktan öldüğü ülkenin doğusunda gittikçe uzayan devam eden bir kuraklık dolayısıyla hemen acil yiyecek dağıtımına başlamış. Fakat 19 kişinin öldüğü haberi de yeni ve yani bir kuruluş var, Famine Early Warning Systems Network diye. Yani erken uyarı, açlık, kıtlık erken uyarı sistemleri ağı diye ve Karamoja bölgesinde Uganda'nın tamamen yetersiz yağmur, 1,5 yetersiz yağmur, hiç yağmur yağmıyormuş. 1,5 milyon insanın da büyük bir yiyecek sıkıntısı içinde ve beslenme zorlukları içinde olduğunu belirtiyorlar. Dünya Gıda Programı diye örgüt var. O da Uganda'daki Uganda'ya yardımı USAID diye bir şey var ya, kuruluş, o Donald Trump onu da Elon Musk başladı. Sonradan Donald Trump da tamamen sonunu getirdi. Dünyaya yoksul bölgelerdeki destek kuruluşunun çalışmalarını engelledi. Şimdi bir yandan dünya World Food Program diye adlandırılan Dünya Gıda Programı kuruluşu çekilmek zorunda kalırken, mali bakımdan hiçbir şeyi kalmadığı, desteği kalmadığı için, büyük ölçüde destekler USAID'den geldiği için gidiyor. Şimdi büyük bir açlık, Uganda'dan felaket haberleri gelmeye devam edecek diye bakabiliriz yani. Sanırım.
3: Bu felaket haberleri maalesef bitmiyor. Dün de Japonya'da bir deprem meydana geldi. 7'nin üzerinde oldu. Farklı sayılar veriyorlar aslında. 7,1 büyüklüğünde denmişti. 6,8 de deniyor. Ancak ölü sayısı son olarak Guardian'daki haberde 13 olarak açıklanmış durumda. Bir alışveriş merkezi çökmüştü. 29 kişinin hafif şekilde yaralandığını söylüyor yine Japon yetkililer. 9.000 kişinin evlerinden tahliye edilmek durumunda kaldığı şu ana kadar açıklanmış durumda. İstanbul'da tabii beklenen deprem biliyorsunuz 7 ve üzerinde olacak deniyor. Japonya'da bu şekilde bu büyüklükte bir depremde beklenenlerin çok üzerinde hasar olmuş aslında. Japonya daha hazırlıklı yani,
2: Görünüyordu
3: evet,
2: ama öyle
3: görünüyordu.
2: olmadığı gibi bir izlenim de yok değil doğrusu son durumlardan sonra yani.
3: Evet, bir AVM'nin çökmesi gibi bir durum var ve 13 kişinin ölmesi gibi bir durum var şu ana kadar.
2: Ve burada da ilginç olan şeylerden bir tanesi, rakam telaffuz edilmiyor hiç, ne başbakan tarafından ne de yetkililer tarafından. Bayağı ilginç bir durumdan bahsetmek mümkün yani.
3: Rakam dediğiniz ölü sayısını kastediyorsunuz.
2: Ölü, yaralı, tahliye ve hiçbir konuda rakam verilmiyor. Çok sayıda insan yaralandı, bir kısmı öldü diyorlar ve hiçbir bilgi yok. Alışa geldiğimiz bir şey değil yani. Altın Saatler programcısı arkadaşlarımıza bunu sormalıyız, oradaki uzmanlara. Bu nasıl oluyor böyle bir iş diye. Japonya dünyanın en hazırlıklı, deprem hazırlığının en gelişkin olduğu ülke iddiasını her zaman sürdürüyordu. Bu şaşırtıcı geldi
3: Şimdi
2: bana.
3: aslında Guardian'da yetkililerin açıklamalarına yer verilmiş. Onları okudum. 13 ölü, 29 kadar işte minor injuries diyorlar. Yani hafif yaralanma vakası var. 9.000'in üzerinde de insanın işte başka yerlere tahliye, evleri yıkıldı ya da herhalde şeyi bilemiyorum. Neden tahliye edildiklerini bilmiyorum. Bu şekilde tahliye edildiğine yer vermişler ama bu açıklamaları yapmaları oldukça uzun zaman aldı.
2: Evet, ve devamının da nasıl geleceğini de bilmiyoruz. Yani ve şey yükselirken hayatlarını kaybedenlerin sayısı, aramalar da devam ediyor ama her geçen gün tabii hayatını kaybedenlerin sayısının artması ihtimali çok daha yüksek oluyor. Bildiğimiz eski Türkiye'deki deprem ve başka ülkelerdeki depremleri de incelerken gördüğümüz bir şey. Yani ordu binlerce personeli görevlendirmiş Kyushu adasında, güneydeki. Yani önce USGS, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuları araştıran jeoloji kurumu 7,1 vermişti. Sonra düşürdü, 6,8 olduğunu büyüklüğünün. Ama yani Japonya'nın kullandığı Shindo deprem ölçümü varmış, Shindo diye bilinen, orada da 7'ymiş bunun şeyi. Kyushu adasındaki, güneydeki, çok bazı havadan drone'la çekilmiş görüntülerde binaların, bir alışveriş binasının yerle birkaç katının yerle bir oldu. Fakat orada kaç kişinin bulunabileceğini Tabii ki herkes biliyor olmalıdır, bütün yetkililer değil mi? İki katı sıkıştı kaldı diyor, depreme şey oldu. Orada kaç kişinin ortalama, yani hem çalışanlar hem de müşteri olarak bilmeleri gerekir. 200'den fazla da şey varmış. Bu AEON adlı müşteri mağaza, yani alışveriş merkezinde 200'den fazla da mağaza varmış. Yani sayı verilmemesi en azından bana tuhaf geliyor. İki kadının 20'lerinde, iki genç kadının öldüğü haberi doğrulandı diyorlar. Birisinde kalbi durdu deniyor ama bilinmiyor neler olup bittiği, tam bir şeyle devam ediyor yani.
3: Evet.
2: Merkezde Kumamoto'da oldu. Merkez Kumamoto'ydu. Ama başka yerlere de şeyler olmuş, yansımaları olmuş.
3: Önümüzdeki günlerde daha fazla tablo netleşirse biz de yer veririz. İsterseniz buradan bir ilginç, dün çok ilginç bir tartışma yaşandı. Elon Musk'la doktor, işte Profesör Doktor Daron Acemoğlu arasında bir bu
2: Evet.
3: meseleye kısaca girelim. Çünkü biliyorsunuz bütün dünyada küresel eşitsizlikler, özellikle %1 denilen büyük zenginlerle dünyanın geri kalanı arasındaki ekonomik eşitsizlik, adaletsizlik tartışma konusu. Ama Elon Musk, dünyanın en zengin insanı, sosyal medya hesabından, daha doğrusu onun öncesinde bir podcast programına konuk oluyor. Moonshots with Peter Diamandis isimli bir podcast programına konuk oluyor ve çok ilginç şeyler söylüyor. Dünyanın artık bir bolluk ekonomisine geçmekte olduğunu, müjdesini vermiş Elon Musk. Yapay zekalar ve robotik sayesinde diyor ki, iki alanda da dünyada en çok yatırım olan kişi kendisi. Bir önerim var demiş Elon Musk. Önümüzdeki 10-20 yıl için emeklilik adına para kenara koyma konusunda endişelenmeyin. Herkes böyle emekliliğinde ne yapacağım derken, endişelenmeyin, boş verin bunları. Çünkü bunun bir önemi kalmayacak demiş. Eğer konuştuklarımız gerçekleşirse emeklilik için para biriktirmek tamamen anlamsız hale gelecek diyor. Ve gelecekte herkesin evrensel yüksek gelir türünde bir modele, bir gelir desteğine erişebileceğinden bahsetmiş. Böyle bir müjde vermiş. Pek somut olarak nedenini açıklamamış olsa da.
2: Peki paranın önemi kalmayacak dediğine göre şey de çalalım mı? Paranın ne önemi var?
3: Çalalım bence ya. Şimdi
2: Mühim
3: üçüncü
2: olan
3: bloğa.
2: insanlık.
3: Üçüncü bloğa böyle girebiliriz bence. Acemoğlu da hemen bir öneri getirmiş. Sosyal medya üzerinden yazıyor. Eğer 2036'da paranın önemi kalmayacaksa yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt edin demiş Elon Musk'a. O da bir tür kabul etmiş ilginç bir şekilde. Aslında ben de buna benzer bir şey yapacağım diye yine X üzerinden yanıt vermiş Acemoğlu'na Elon Musk da, ama nasıl bir bağış planladığını açıklamamış. Yani olur gibisinden böyle bir cümle bir şey yazmış yani.
2: Evet, bu arada Daron Acemoğlu'nun da yeni bir kitap, bu konuları ele alan yeni bir kitap yayınladığı da ortaya, yani bilindi şimdi. Tam adını şimdi çıkaramadım. Liberal ekonominin gidişatı üzerine önemli bir kitap adı olduğunu söyleyebiliriz. Onu da elimize geçince okuma fırsatı ve paylaşma fırsatı bulabiliriz yani. Oldukça ilginç bir durumla karşı karşıya. Cevabını çok beğendim ama. Ben gerekeni yapacağım zaten diye cevap vermiş, değil mi Elon Musk?
3: Evet.
2: Peki deli şapkacı ne demiş Alice?
3: Vallahi hiçbir fikrim yok.
2: Peki o zaman burada şimdi bir ara verelim ve birinci bloku bu şekilde tamamlayalım.
1: Açık Gazete.
4: Apaçık Radyo.
5: Apaçık Radyo. Radyo.
4: Radyo.
5: Apaçık.
4: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Oh, Granny.
7: Sakat muhabbet.
6: Where did your husband, my granddaddy go?
7: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
6: Where did your husband, my granddaddy go?
7: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
6: He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

0: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
2: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Özdemir Erdoğan'dan Paranın Ne Önemi Var adlı şarkıyı dinledik. Tam şeye de uygun düşüyordu tartıştığımız konuya
1: Evet, konuya
0: doğrusu.
1: çok uygun düşmüş gerçekten. İyi aklınıza geldi Ömer Bey. Çok da güzel şarkı bu arada.
0: Evet, güzel bir
1: Keyifli.
0: şarkı.
1: İronik.
0: Gökte serbest kuşlardan bahsediyor değil mi her şey?
1: İlk önce öyle. Denizde balık, havada talih kuşu, acıkan bir midenin huzursuzluğu diyor. Ondan sonra devam eden satırlarda ağlarda çırpınan balık oluyor bu sefer. Denizdeki balık. Talih, havadaki talih kuşu da kafeste talih kuşuna dönüyor.
0: Evet. Yani herhalde bir açıklama yapacaktır. Daha ayrıntılı ne olacağına dair. Birazcık bekleyin demiş Elon Musk, değil mi?
1: Evet, önümüzdeki yıllarda yapacaktır. Şu an kişisel serveti 800 milyar doları varmıştı geçtiğimiz aylarda. İnip çıkıyor. Evet.
0: 1 trilyonu aşan ilk kişiydi yeryüzünde ve belki de uzayda.
1: Evet
0: Bu
1: ve
0: kadar
1: bunu
0: zengin
1: ve bu
0: olan tek kişi.
1: geçtiğimiz Ekim ayından beri. Yani bu aslında bir tür ilginç de bir durum. Önce 500 milyar dolar sınırını aşan ilk insan deniyordu. Sonra birkaç hafta sonra 600 milyar dolar oldu. İşte bir ara 1 trilyona kadar çıktı. Sonra geri düşüyor. Sonra tekrar yükseliyor. Ama bunlar işte hani bu borsaların gerçek ekonomiyle bağlantısı koptu tartışması var ya, biraz bununla ilgili. Gerçekten borsadaki şirketlerin hisse değerleri yükselip alçalıyor. O yüzden böyle bir ay içerisinde 100 milyar dolarlık gelir kaybediyor ya da gelir elde edebiliyor. Yani aslında gelir elde etmiyor da, yani işte değerleri bu şekilde oynuyor. Dolayısıyla bu da çok ilginç bir durum tabii.
0: Evet, son derece ne bekleneceğini de şey yapamıyoruz. Bence de Profesör Daron Acemoğlu'nun çağrısı da önemli. Eğer 2036'da paranın önemi kalmayacaksa yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt edin diyor. Bu teknolojiye olan inancınızı güçlü şekilde ortaya koyacaktır. Çünkü hep X ya, bütün uzay, Mars'a gönderme falan teknoloji. Ayrıca milyarderlerin ve trilyarderlerin siyasi ve sosyal etkilerinden endişe duyan dünya genelindeki pek çok insanı da yatıştıracaktır diyor. Ama bir de not koymuş. Bunun için seçilen hayır kurumları, diyor Darun Acemoğlu, bağımsız ve tarafsız kurumlar tarafından onaylanmalı diyor.
1: Tabii,
0: Çok
1: Elon Musk vakfına başlarsanız bunun bir anlamı olmaz herhalde.
0: olmaz diyor. Aslında ben de buna benzer bir şey yapacağım demiş zaten. Ama ne anlama geldiğine de, nasıl bir bağış planlandığına dair herhangi bir açıklama getirmemiş. Neyse, Özdemir Erdoğan'la konuşurlar belki.
1: Evet, paranın ne önemi var? Önemli olan insanlık.
0: Bu arada da yeni ödeme platformu X Money'yi piyasaya sürdüğünü de belirtelim, değil mi? O da önemli yani.
1: Hemen bu tartışmalarla hemen hemen aynı sırada.
0: Aynı sırada yeni ödeme platformu şey yapmış Elon
1: Hani para falan filan kalkacaktı ortadan ama ödeme
0: Musk.
1: platformu açmış yeni Elon Musk bir de.
0: X Money, X para
1: Şimdi
0: açmış yani.
1: haksızlık, tabii haksızlık etmeyelim ama 2036'ya kadar demiş Elon Musk. Daha var, 10 yıl var. O arada ödemeler, para falan hükmünü sürdürecek demek ki.
0: Profesör
1: Böyle.
0: Acemoğlu da aynı şeyi söylüyor ama 2036'ya kadar hayır kurumuna tamamlayın diyor. Evet, yani Independent'tan bir şey vardı. X ile iletişime geçmiş daha fazla bilgi almak için Independent gazetesi. Bakalım ne gibi sonuçlar olacak. Peki, oradan artık Türkiye'ye.
1: Geçebiliriz.
0: Bu arada bir de şeyi de ek olarak söyleyeyim. Hamam Böceği Halk Partisi büyük bir zafer kazandı, Gençlerin Partisi. Başbakan Narendra Modi'ye de dava açmış. Öyle bir şeyle, sadece geçici bir başarıyla yetinmeyeceğini ortaya koymuş.
1: Ama burada yapay zeka işte artık parayı gereksiz kılacak diyordu ya Elon Musk.
0: Evet.
1: Hindistan'daki bu Hamam Böceği Partisi yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojileri kullandığı gerekçesiyle Modi hükümetine dava açmış. Tabii Elon Musk işin bu tarafını, hiç yapay
0: Girmiyor.
1: zekaların bu şekilde kullanılmasına, bir kontrol yöntemi olmasına hiç girmiyor.
0: Evet. Şimdi şeye geçelim. Türkiye'ye geçelim. En önemlisi Türkiye tarihinin gördüğü en çarpıcı ve büyük skandallardan bir tanesi. Pek üzerinde yeterince duruluyor mu bilmiyorum ama çok büyük bir problem olacağı da bazıları tarafından bekleniyor diyebiliriz. Yani Kılıçdaroğlu'nun rozet etkinliğine figüran olarak götürüldüğü iddia edilen kişi de olay ortaya çıktıktan sonra kas ajansı ücret aldığımızı yalanlayan bir video çekmemizi istedi diyor. Bu da çok eliyor. Kas ajansı T24'ün haberi bu. Dizi çekimi diyerek mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun etkinliğine figüran olarak götürüldüğünü iddia eden Sezer Çakmak, olay ortaya çıktıktan sonra kas ajansı ücret aldığımızı yalanlayan bir video çekin dedi bize diyor. Siyasi malzeme olarak kullanıldık demiş. Ücret elden verilmiş, kimlik numaralarımız alındı diyor. İstiyorlarsa hakkımda suç duyurusunda bulunurlar diyorlar. Çok çok ilginç bir gelişme var. Bir gün çalışanları da figüran haberi nedeniyle yani ifadeye çağrılmış durumdalar. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın üye katılım toplantısına kast ajansından figüran götürüldüğü iddiasını haber yapan Ebru Çelik bir gün muhabiri ve koordinatörler Uğur Koç ile Berkan Gültekin ifadeye çağrılmış. Yani kast ajansından figüran taşındı ve bu kişilere 950 lira ödeme yapıldığı iddiasını haberleştirmişti. Kayyım haberin ardından Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin de haberin ardından basın toplantısı düzenleyip Çelik'i hedef göstermişti. Ebru Çelik'i gazeteci ve hakaretler içeren bir ses kaydını da dinletmişti. Ajanslardan yapılan açıklamada törene figüran taşındığı belirtildi. Yani son derece sayısız deli saçması diyebileceğimiz iddianın yer aldığı bir skandal durumu var. Ama
1: Şimdi burada üstelik bir tane kast ajansından da söz etmiyoruz. Bir Gün Gazetesi Mers prodüksiyondan Ömer İnen'in işte sahibi olduğu buradan bir yani onu bu kast ajansından gelenlerin arasına karışarak bu haberi yapmıştı. 950 lira falan vermiş. Ama Halk TV'de mesela 3 ayrı kast ajansı oldu bu şekilde söylüyordu. Zaten sabah yani az evvel okuduğunuz kast ajansının ismi de Elio Kast Ajansı. Dizi
0: Elio, evet.
1: çekimi diyerek mesela o başka bir kast ajansı. Onlar ne kadar verdi falan bilmiyoruz. Yani aynı fiyatı mı verdi? Belki daha yüksek, belki daha az vermiştir. Ama olay ortaya çıktıktan sonra kast ajansı ücret aldığımızı yalanlayan bir video çekmemizi istedi diyor. Ötekisinin lideri ise arkadaşıma yardım etmek için yaptım ya ne var demişti zaten. Dolayısıyla böyle farklı tepkiler şu anda veriliyor. Bir Gün Gazetesi'nin muhabirleri de bu kapsam soruşturma açıldı söylenmişti zaten. İyi gene ev baskınıyla alınmamışlar. Genelde
0: Evet,
1: bu
0: ben
1: şekilde evlerin çağrılması gerekirken insanlar böyle zorla gözaltına alınıp götürülüyorlar. Bu sefer kendileri gitmiş diye anlıyorum.
0: evet, yani Berkant Gültekin de bugün sabah 5 itibariyle güncellenen bir yazı kaleme almış Bir Gün Gazetesi'nde. Figürler, figüranlar, akıl almaz iftiralar diye Bir Gün muhabiri Ebru Çelik'in Kılıçdaroğlu'nun rozet takma törenine 950 liralık ücret karşılığı kast ajansından figüranların getirildiğini ortaya çıkarması son dönemin en büyük haberi oldu diyor. Ebru eşine az rastlanır bir gazetecilik başarısına imza attı. Kendisiyle ne kadar gurur duysak az. Haber tekniği itibariyle öylesine sağlam ve içeriği bakımından o denli ilgi çekiciydi ki memleketi bir anda etkisi altına aldı. Duymayan, görmeyen, konuşmayan kalmadı diyor. Yani haberin yayınlandığı ilk dakikada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak buklan yönetiminin yapması gereken tek bir şey vardı. Özür dilemek ve sorumlulara gereken cezaların verileceğini söylemek. Bu kadar. Ancak hiç yapmamaları gereken bir şeyi yaptılar. Ağrı Dağı kadar gerçek bir haberi zinhar böyle bir şey yok diye yalanlamaya çalıştılar. Yetmedi, üstüne bir de Ebru'ya ve Bir Gün'e iftira atmaya kalktılar. Sadece resmi ağızlardan değil, sosyal medyadan da çirkin bir kampanya harlamaya çalıştılar. Elbette rezillikleriyle kaldılar. Tutup bir de suç duyurusunda bulundular diyor. Yani krizi nasıl yöneteceklerini öylesine bilmiyorlardı ki her yeni bulguda ortaya yeni bir teori attılar. Önce asla figüran yok dediler. Sonra figüranların geldiği artık ayan beyan ortaya çıkınca bu kez bize komplo kuruldu demeye başladılar. Senin de söylediğin gibi en sonunda işi Özgür Özel'e yıkmaya çalıştılar. Ajans sahibinin açıklamasında geçen Samet'e destek verdim, senin de söylediğin Özdeş ifadesindeki Samet'in Özel'le yakın olduğunu iddia ettiler. Fakat sonradan o Samet'in Gürsel Tekin'in yakınındaki kişilerden biri olduğu anlaşıldı.
1: Başka Samet mi çıkmış yani?
0: Başka Samet. Samet'i feda etmeyi planladılar. Ancak yine gerçeğin barajına katıldılar. Cumartesi gününden beri akıl almaz iftiralar duyuyoruz diyor Berkant Gültekin. Suçüstü yakalanma halinin yarattığı çaresizlik insana neler yaptırıyor? Panik. Aklı bu kadar sabote edebiliyor ne yazık ki. Gürsel Tekin haberimizin ardından kameraların karşısına çıkıp bizi kendisine FETÖ'vari tezgah kurmakla suçladı. Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışız diyor, ünlem koymuş. Yani törene figüran taşımak değil de bizim bu skandalı ortaya çıkarmamız şeytanın aklına gelmeyecek şey oluyormuş. Peki, pek tekin bir bakış açısı değil ama kendi bilir tabii diyor. Öte yandan Gürsel Tekin'in Bir Gün'ü FETÖ üzerinden vurmaya yeltenmesi komik olmasının yanında enteresan. Çünkü bu yapının lideri Fethullah Gülen'in yaşadığı bir sağlık sorunu sonrası Ekim 2013'te Zaman Gazetesi'ne verdiği ilanda teşekkür ettiği isimlerden biri de dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'di. Malum o zamanlar Tekin'in genel başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Şimdi Tekin gelmiş bize FETÖ'vari tuzak göndermesi yapıyor. Biz de kendisine gecikmiş bir başın sağ olsun mesajı yollayalım öyleyse. Yanlış anlaşılmasın. Ortada iktidarın devasa sorumluluğu varken Tekin'i FETÖ'cülükle tuşlayacak değiliz. Ancak Gülen'e geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve kendisinden teşekkür almış biri de bizim gibi bir kuruma FETÖ üzerinden yüklenmesin bir zahmet. Ayrıca her sıkıştığında FETÖ kartına sığınanlar bu çetenin nasıl bir virüs olduğunu hala idrak edebilmiş değil. FETÖ gerçek delil kullanmazdı. Sahte, uydurma, yerleştirilmiş deliller üretip bunlar üzerinden sözde hukuki kurgular yapardı diyor. Kumpas davalarını da böyle yürütürdü. Bizim haberimiz ise belgelidir, kanıtlıdır ve köküne kadar gerçektir. Önce bu farkı öğren diyor ve sonuç olarak akla ziyan iddialardan biri de Bir Gün'e ödendiği söylenen para. Kendimizi el insaf demekten alıkoyamıyoruz. Belge diye gösterdiği şey bir Excel dosya çıktısıydı. Bu bir yana para diye diline doladığı meblağ da 3 yılda 3,5 milyon Türk lirası. Bu kadar mı çaresiz kaldınız? Başka hiçbir şey bulamadınız da bu tutara mı sığındınız diyor. Bahsettiğiniz para orta ölçekli bir kurumun çalışanlarına bir ayda yaptığı maaş ödemesi kadar. Bu parayla bir medya organına iftira atabileceğinizi mi düşündünüz? Siz muhalif kitleleri aptal mı sanıyorsunuz demişler. Ve yani bir yandaş medya kanalında bile bu yalanı duyan bir yorumcu araya girme ihtiyacı hissederek milyon değildir o, milyardır dedi. Çünkü yandaşların bile butlancılara kıyasla bir akıl süzgeci var. Abdülkadir Selvi bile çileden çıkaran bir dünyadan kopukluktan bahsediyoruz diyor. Ve sonuç olarak bugün açılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla basın savcılığına ifadelerimizi veriyoruz. Aslında bizim açımızdan ortada şüpheli bir vaziyet yok. Ne Bir Gün muhabiri Ebru Çelik'in haberinden şüphe ediyor, ne de halk Bir Gün'ün dürüstlüğünden. Haberimizin ardından toplumun gösterdiği teveccüh bizim için en büyük ödüldür diyor. Böyle bir durum. Peki şimdi geldik günün sorusuna. Hazır mısın Özdeş?
1: Değilim ama buyurun.
0: Hazır olmalısın. Peki bütün bu karmaşık durum, Berkant Gültekin'in de oldukça özetlemiş, iyi özetlemiş olduğu durum içinde bir açıklama yapıldı mı başkanlıktan?
1: Özür dilendi. Gürsel Tekin özür diledi.
0: Hayır, ben başkandan bahsediyorum.
1: Hayır,
0: Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olan Mutlak Butlan'la genel başkanlığa getirilen Kılıçdaroğlu'ndan hangi açıklama geldi?
1: şu ana kadar bir açıklama yok. Gerçekten de izliyor herhalde, bakıyor da, merak ediyor olsa gerek. Yani bu iş nereye varacak diye.
0: Ama
1: Gürsel Tekin başlattı çünkü bu tartışmayı.
0: kendisi
1: Dolayısıyla çözsün diye
0: konuşmacıydı.
1: bakıyor
0: Ana
1: bence.
0: konuşmayı yapan oydu. Rozet dağıtan da oydu. Bir açıklama beklenmiyor herhalde Yeni Parti'den.
1: Vallahi bilmiyoruz ama bu Gürsel Tekin'in bir basın toplantısı vardı biliyorsunuz. İlk bu iddialar gündeme geldi. Bir Gün gazetesinde yer alır yer almaz basın toplantısı yaptı. Hem iftira olduğunu söyledi, FETÖ-vari olduğunu da söylüyordu. Bir de ses kaydı dinletti, hatırlayacak olursanız. Orada işte törende yer alan birilerinden aldığı ses kaydıydı bu. Para almadıklarını söylüyor bu kişi. Ardından da muhabire biraz hakaret de ediyordu bu ses kaydında. Dün Gürsel Tekin KRT TV'ye katılmış. Orada sormuşlar kendisine, gazeteci arkadaşımıza bir sürü hakaret içeren ses kaydı dinlettiğiniz için pişman mısınız diyor. Gürsel Tekin demiş ki, ben o ses kaydını önceden dinlemedim. Öyle
0: Öyle
1: öyle.
0: mi?
1: Evet, dinleseydim kesinlikle onu yayınlamazdım. Kim olursa olsun hiçbir gazeteciye bunu yapmazdım. Sonra dinleyince kesemedim de diyor. Tabii diyor, üzüldüm.
0: Bir
1: Bundan
0: dakika, bir
1: dolayı.
0: dakika Özdeş. Burada duralım. Bu Açık Gazete programında yalan haber yapamaz.
1: Bundan dolayı demiş, özür diliyorum. Dinlemiş olsaydım çalıştırmazdım o ses kaydı, dinletmezdim demiş yani.
0: Peki buna ne demiş Kılıçdaroğlu?
1: Evet, onu hiç karışmıyor, olaylara karışmıyor Kılıçdaroğlu.
0: Genel başkan olarak değil mi? Evet. Peki o zaman bir de son bu baskından bahsedelim. Oldukça önemli bir gelişme de var Üsküdar
1: Evet, Üsküdar
0: Belediyesi'nde.
1: Belediyesi'nde. Evet, bu bir, yani sabah 7:30 civarında gelen bir haber. Çok az ayrıntı var şu ana kadar ama İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesi bünyesinde yürütülen imar ve ruhsat işlemlerine yönelik bir soruşturma başlattı. Haberi var. Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerindeki usulsüzlük. Yani bu yolsuzluk soruşturması değil diye anlıyorum. Diğerlerinde genelde böyle geçiyordu. Bu sefer usulsüzlük soruşturmasıymış. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaşı'nda aralarında bulunduğu toplam 6 şüphelinin gözaltına alındığı haberi var şu anda internet medyasında.
0: Evet, ne demek bu bilmiyor ama yani başsavcının açıklamasında yapı ruhsatı verilmesinde yetkisi bulunmayan Kent AŞ görevlilerinin kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden oluşturulan iletişim ağıyla ada parsel bazlı
1: Ha, rüşvet soruşturmasıymış bu da. Tamam.
0: renklendirmeler içeren tablolar hazırlayarak ruhsat sürecini koordine ettiği, belediye personelini yönlendirdiği filan diyor. Yani 1 milyar 78 milyon 870 bin, bak hesabı da tam veriyorlar. 833 lira olan çok sayıda danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalandı deniyor.
1: Tamam,
0: Evet
1: hemen
0: yani.
1: şimdi hükümete yakın olan medyaya, yani Sabah gazetesine mesela bakıyorum. Onlar da rüşvet soruşturması diyor. Ruhsat sürecinde kriptolu sistem denmiş. Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap, bu bütün CHP'li belediyelere yöneltilen suçlamalardı zaten. Ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlarından soruşturma başlatıldı deniyor.
0: Evet, yani bu son dakika haberlerinin hiçbir zaman sonu gelecek gibi gözükmüyor aslında. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk kapalı grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır diyor. Ve tüm yöneticileriyle, grup yönetimiyle, grup başkan vekilleriyle, meclis idare amiriyle, katip üyesiyle geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi parti meclisiyle, YDK'sıyla ve yönetim kuruluyla birlikte göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı olsun diyor. Ve meclis başkan vekilliğine Tekin Bingöl, grup yönetim kurulu üyeleri ise Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Seyit Torun, Özgür Karabat'tan oluşmuş. Partinin katip üyesi Aliye Coşar, idari amiri de Harun Özgür Yıldızlı olmuş.
1: Burada... Evet. Şimdi son birkaç dakika içerisindeyiz. İsterseniz bu çerçeve yasa meselesine de evet. geçelim. Türkiye'nin en önemli gündemlerinden bir tanesi barış sürecine dair ilk kez bir yasal düzenleme söz konusu bu hafta meclise geleceği söyleniyor. Buna dair farklı iddialar var. T24'te şu şekilde yapılmış çerçeve yasa gündemi diyor. PKK'lılara ceza indirimi eşitlik tartışması yarattı. AKP kaynaklarından eleştiriler haklı ama gene laf yok mesajı geldi diye vermiş. İçeride hem AKP tarafında hem DEM Parti tarafında çeşitli eleştiriler var. Yani hazırlanmakta olan çerçeve yasaya dair ancak artık parlamentoya geleceği yer alıyor. Son aşamaya gelindi deniyor. Ağustos ortasına kadar meclisten geçirilmesi hedeflenen düzenlemenin ardından Ceza İnfaz Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Mahkemesi Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda da değişiklik yapılması planlanıyor demiş T24. Türkiye Gazetesi'nden aktarıyor ama bunu. PKK'yı kapsaması öngörülen çerçeve yasaya bağlı uyum düzenlemelerinde silahlı eyleme katılmamış örgüt mensuplarının ceza almaması ve eyleme katılanların cezalarında infaz indirimi uygulanması gibi seçenekler değerlendiriliyormuş. Ancak bu hala kamuoyuna tabii açıklanmış değil çerçeve yasa meselesi. Dolayısıyla biz şu anda ayrıntılarını bilmiyoruz. Aslında bugün buna dair bir röportaj yapabilir miyiz diye de düşünüyorduk ama gündemin yoğunluğundan zaman bulamadık. Evet, birkaç kişiyle görüştük ama maalesef olmadı. İlerleyen günlerde zaten herhalde madde madde öğreneceğiz bu taslağın neler içerdiğini. Ondan sonra bir değerlendirme için bir konuk alırız diye düşünüyorum.
0: Evet, çerçeve yasa gündeminde T24'te çıkan bir haberde PKK'lılara ya da PKK'lilere ceza indirimi eşitlik tartışması yarattı diyor. Çerçeve yasa gündemi AKP kaynaklarından da eleştiriler haklı ama genel af yok mesajı gelmiş. Genel af söz konusu değil deniyor. Evet, takip etmeye çalışacağız. Son haber olarak da şeyi de söyleyebiliriz. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda ettiği salona bir hafta sonra ana muhalefet lideri olarak döndü. CHP'de 5. parti oldu üye sayısı itibariyle.
1: Evet, aslında ilginç. Dün biz çıkarken şey diye duyurmuştuk. Grup toplantısı yapmayacak CHP'de yeni partide böyle diye böyle bir bilgi vardı. Ama yeni parti grup toplantısını yaptı Özgür Özel liderliğinde.
0: Evet, 11.45 itibariyle meclisin büyük grup toplantı salonunda başlıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakıyoruz ama

0: tamamlanmış. Logoyu da halk seçecek, ana muhalefet olarak göreve başlıyoruz diye bu konuda da yeni çalışmalar yapacağını da açıklıyorlar. Bakalım, çok sayıda yani farklı yazarların, Murat Sevinç'in, Murat Belgin'in ve Murat Sabuncu'nun, 3 Murat'ın yazılarını değerlendirmelerinde de Özgür Özel'in önemli bir, doğru bir iş yapmış oldukları yolunda makaleleri vardı. Onların bir kısmına yer vermeyi başarmıştık. Ama ileride tekrar konuşmaya devam edeceğiz tabii. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz şimdi. Hüsnü Kabul'e geçiyoruz birazdan.
1: Açık Gazete. Apaçık Radyo. Yeryüzü Tanığı. Bir Yeryüzü Güncesi.
2: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
1: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem.
3: Cuma günleri 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo. Açık Gazete.
4: Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddiki.
5: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. Bugün bir röportaj yayında alacağımız için Ferhat Kentel yok. Ben Vasim Ahmet Siddiki ile birliktesiniz.
6: Bir dakika bağır.
7: Evet Vasim, devam etsen.
5: Arkadan sesler geldi. Evet, bugün çok özel, çok önemli bir röportajımız var. Esas ona kayıt alacağız. O yüzden Ferhat Kentel yok demiştim. 24 Temmuz 2026 tarihinde sabah saat 10.30 saatiyle Berlin'den bize çok önemli bir postkolonyal düşünür, yazar ve tarihçi Dipesh Chakraborty katıldı. Hatırlarsanız 2000'li yıllarda Dipesh Chakraborty Promotionalizing Europe, Postcolonial Thought and Historical Differences, Avrupa'ya taşralaştırmak, Postkolonyal Düşünce ve Tarihsel Farklılık başlıklı çok önemli, çığır açıcı bir kitap kaleme almıştı. O günden bu yana neredeyse hepimizin entelektüel yolculuğunda önemli bir referans olmuştur, düşünsel bir referans olmuştur. Halen Dipesh Chakraborty Chicago Üniversitesi'nde tarih bölümünde Lawrence Kimpton Üstün Hizmet Profesörü olarak görev yapıyor. Subaltern Studies dergisinin kurucusu, üyelerinde biri kendisi ve Postcolonial Studies dergisinin de aynı zamanda kurucu. The Climate of History for Thesis 2009 makalesi dahil olmak üzere pek çok sayıda kitaplar mevcut. Şimdi dilerseniz çok vakit kaybetmeden hemen Dipesh Chakraborty'ye kulak verebiliriz. Sonra tekrar dinledikten sonra sözü alacağım. Buradan Dipesh Chakraborty'ye kulak verebiliriz.
6: Dipesh Chakraborty bize katıldığınız için teşekkür ederiz.
8: Teşekkür ederim programınıza davet ettiğiniz için. Teşekkür ederim.
6: Esas konumuza yani postkolonyal söylem ve gezegensel düşünce konusundaki tarihsel ve eleştirel pozisyonunuza geçmeden önce Hindistan'da devam eden öğrenci protestoları hakkında düşüncelerinizi paylaşmanızı

0: Rica etmek istiyorum. Şu anda Yeni Delhi'deki Jantar Mantar'da yüz binlerce öğrenci eğitim hakkını talep etmek için ayaklanıyor. Hatta bu süreç intihar eden öğrenciler de var. Polisin ve hükümetin acımasızca öğrencilere yönelik müdahale açıkça görülüyor. Depeş, bize mevcut durumla ilgili düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Şu anda bu son derece endişe verici bir durum. Ardında esas konularımıza geçebiliriz.
1: Elbette, yani şu anda Hindistan dışında seyahat ediyorum ve memleketimden gelen haberleri elimden geldiğince takip ediyorum. Paylaşacağım şeyler aslında olup bitenlere dair izlenimlerim ve bu olaylara ilişkin anlayışım. Ancak genel olarak Hindistan'ın bir süredir yaşadığı ve Modi'nin başbakan olduğu dönemde de dahil olmak üzere devam eden bir sorun, 18 ile 24 yaş aralığındaki gençler arasında yüksek işsizlik oranıdır. Bu durum kısmen teknolojinin değişen doğasıyla ilgili, tabii bilirsiniz öyle olur. Hindistan bilgi teknolojisi ve elektronik sektörlerindeki büyüme sayesinde gayri safi yurt içi hasılasını artırmıştır. Ancak bu sektörler çok fazla insanı istihdam eden sektörler değildir. Bu nedenle bir süredir Hintli yorumcular Modi'nin iktidara gelmesinden önceki Manmohan Singh'in başbakanlığı dönemine kadar uzanan işsizlikle birlikte büyümeden bahsetmektedirler. Tırnak içinde işsizlikle birlikte büyüme. Küreselleşmeden bu yana Hindistan'da uzun süredir devam eden bir değişim ise hem kurumların özelleştirilmesi hem de kalitenin kademeli olarak bazen özel kurumlara, üniversitelere kayması nedeniyle sağlık ve eğitimin pahalılaşmasıdır. Bunların yanı sıra en azından kamu kurumlarına yönelik algıda bir miktar düşüş yaşanmaktadır. Tıp alanında ise elbette tıp mesleği Hindistan'da her zaman rağbet görmüştür. Çok sayıda özel tıp fakültesi kurulmuştur ve bu fakültelere kabul süreci uzun bir süre boyunca merkezi olmayan da bir şekilde yürütülmüştür. Bunun sonucunda özel kurumlar genellikle kişi başı ücretler ve daha yüksek sınav ücretleri talep etmiştir ve bu durumda öğrencileri çok zor durumda bırakmıştır. Hükümet, sınav sistemini merkezileştirerek bunun öğrenciler için sınav masraflarını azaltacağını da düşündü. Ancak benim anladığım kadarıyla bu durum aslında sınavları daha da pahalı hale getirdi. Çünkü diğer Güney Asya ülkelerinde de muhtemelen rastlayacağınız türden hazırlık merkezleri ortaya çıktı ve uzun süredir faaliyet gösteriyor onlar.
2: Which you probably will have in other South Asian countries.
1: Bu hazırlık merkezleri öğrencileri bu sınavlara hazırlıyordu ve çok yüksek ücretler talep ediyorlardı. Bir de bu seferki sınav sorularının sızdırılması gibi bir olay var. Dolayısıyla bence bu öğrencilerin siyasi görüşlerinden bağımsız olarak aralarında çok fazla hoşnutsuzluğun olduğu bir durumdu. Bence ben şaşırmazdım. Yani normalde iktidar partisi olan Bharatiya Janata Parti'ye oy vermiş öğrencilerin de mevcut hareketin bir parçası olması beni şaşırtmazdı. Eğer durum böyleyse bu beni şaşırtmazdı yani. Ayrıca Yüksek Mahkeme Başkanı sanırım Hindistan'ın gençleri hakkında biraz düşüncesiz bir açıklama yaptı. Onları hamam böceğine benzetti ya da öyle nitelendirdi. Bu da Hamam Böceği Janata Partisi adlı bir sosyal medya fenomeninin ortaya çıkmasına neden oldu. Çünkü bilirsiniz, Bharatiya Janata Partisi, yani Hint Janata Partisi, Halk Partisi'dir.
2: BJP is called the Bharatiya Janata Party, the Hint Janata Party, People's Party.
1: Ve bu hareket kendine Hamam Böceği Janata Partisi adını verdi. Bu hareket çok büyük bir hal aldı. Adeta hızla yayıldı ve soru kağıtlarının sızdırılması gerekçesiyle mevcut Eğitim Bakanı'nın istifasını talep eden eylem çağrısı yaptıklarında öğrenciler harekete geçti.
2: Students got mobilized. And this is the first time.
1: Sanırım bu Başbakan Modi'nin görev süresi boyunca ilk kez bir hareketin neredeyse tüm Hindistan'ı kapsayan boyutlara ulaştığı bir durum. Hareket Hindistan dışındaki büyük ve küçük şehirlerde de ortaya çıkıyor. Şu anda konuşma yaptığım Berlin'de protestolar düzenlendi. Bu gerçekten bir Z kuşağı fenomeni haline geliyor çünkü. Bilirsiniz bu biraz bunu söylemek tabii çok zor, yani tanımlayabilirsiniz ama demek istediğim Facebook ve sosyal medyadaki dijital mobilizasyon ile sokaklardaki mobilizasyon arasında kesin bir sınır yok. Bu anlamda sanal dünya ile gerçek dünya bir nevi siyasi bir süreklilik oluşturuyor. Bu öğrencilerin katıldığı siyasi bir alanın sürekliliği aslında. Ve bence bu durum hükümeti biraz savunmaya itti. Ve tabii ki muhalefet partileri bu hareketten siyasi kazanç elde etmek isteyeceklerdir. Başarılı olup olmayacaklarını bilmiyorum ama bu tüm partilerin artık gerçek olduğunu kabul ettiği haklı şikayetlere dayanan oldukça dikkat çekici bir olgudur. Ancak Modi hükümetine karşı bu özel konuda duyulan memnuniyetsizliği ifade eden bir hareketin Hindistan genelinde bu kadar geniş çapta yayılmasını ilk kez görüyoruz.
2: Seen an outbreak on an all-India scale of a movement expressing dissatisfaction on this particular issue with the Modi government.
0: Exactly. Aynen öyle. Evet, kesinlikle. Ve açıkçası bu öğrencilerin ayaklanmalar sınırlar ötesinde uzanan bir umut hale geliyor. Pakistan'da bunlardan biri biliyorsunuz hem tarihsel olarak hem de bugün olarak Hindistan ve Pakistan birbirine çok benziyor. Bu bakımında Dipesh şu anda gerçekleşmekte olan çok özel olay hakkındaki düşünceleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi dilerseniz esas konumuza geçebiliriz. İlk olarak sizden geçmişinizle ilgili, yani tarihinizle ilgili çok yakından bağlantılı bir konuyla başlamanızı istiyorum. Belki de Hindistan bağlamında ortaya çıkan paralel tarihlerden bahsediyorum. Şimdi bilirsiniz bir yandan 1979 ve 1980'lerde Subaltern çalışmaları grubu öncü tarihçi Ranjit Guha, Shahid Amin ve Gayendra Pandey ile birlikte ortaya çıktı. Öte yanda daha önce Edward Said'in Orientalizmi ile başlayan ve Gayatri Spivak ve Homi Bhabha gibi postkolonyal düşünürlerin de dahil olduğu süreçte bu düşünürler Subaltern çalışmaları grubu, yani Subaltern Series Group olarak yaptıkları temsil sorunu ve aşağıdan tarih kavramı üzerine büyük bir etkiye sahip oldu. Bu sorun, yani temsil sorundan bahsediyorum. Özellikle Gayatri Spivak tarafından Deconstructing History, tarihi deconstruct etmesine yol açtı. Spivak, Jack Derrida'nın gramatolojisinden güçlü bir referans alıyordu. Ayrıca o dönemde Amerika'da yaşayan insanlar olarak sahip oldukları pozisyondan da bahsetmek istiyorum. Ama siz, Dipesh, sizin biraz farklı bir konumdaydınız. Yanılıyorsam lütfen beni düzeltin. Yani Marksist teorilerde sıkça tartışılan küreselleşmesinin yükselişi konusunda siz farklı bir şeye odaklandınız. Sizin gezegensel, yani planetary, anthropocene ve climate history, iklim tarihi olarak tanımladığınız meselelere odaklandınız. Bu noktada akla gelen soru, sizin açınızdan bu süreç nasıl gerçekleşti? Bir başka ifadeyle postkolonyal söylem ve gezegensel kavramı sizin teoriniz ve pratiğinizde nasıl bir yere dedi?
1: Tamam, bu soruyu yanıtlamaktan büyük bir memnuniyet duyarım. Konuşmam çok uzarsa ama lütfen çekinmeden sözümü kesebilirsiniz.
0: Elbette, tabii ki.
1: Ama yine de çok kısa söylemem gerekirse, 1970'lerin dünyasını düşündüğümde dünyanın farklı bölgelerinde pek çok farklı gelişme yaşanıyordu ve bunlar 1980'lerde ve 90'larda bir şekilde birbiriyle bağlantılı postkolonyal çalışmalar olarak adlandırabileceğiniz daha geniş bir alan oluşturdu. Bu farklı gelişmelerden ilki 1970'ler boyunca kademeli olarak ortaya çıkan ancak 1980'lerde yayınlar başlaması yoluyla bir çıkış bulunabilen Subaltern çalışmalarıydı. İkincisi ise 1978'de yayınlanan kitabıyla ortaya çıkan Edward Said'in Orientalizm adlı kitabı yayınlanmıştı. Yani onun üzerine yaptığı çalışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmesiydi. Böylece Subaltern Studies'in ilk cildi 1982'de yayınlandı. Bundan 4 yıl önce Edward Said'in Orientalizm adlı kitabı yayınlandı ve 1982'de eskiden Cornell'da ders veren Benedict Anderson'da Imagined Communities adlı kitabında milliyetçiliğe yönelik çok önemli bir eleştiri yayınladı. Ve görüyorsunuz Edward Said'in tarafında diyebilirim ki 3 kişi vardı. Bu 3 kişi postkolonyal teorinin kutsal üçlüsü olarak anılıyordu. Edward Said'in çevresinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Guthrie Spivak vardı, Homi Bhabha ve o zamanlar hala İngiltere'nin Sussex Üniversitesi'nde bulunuyordu. Subaltern Studies'in kurucusu ve akıl hocası Ranajit Guha da oradaydı. Homi Bhabha ve Ranajit Guha 1970'lerde ve 80'lerde Sussex Üniversitesi'nde aslında meslektaşlardı. Yani Edward Said'in kitabı Subaltern Studies'den önce yayınlanmıştı. Ama biz Said'i 80'lerin sonlarına kadar pek okumamıştık. Ancak bu kitap diyebilirim ki Fransız filozof Foucault'un etkisi altında kalmıştı. Onun altında yayınlanmıştı yani. Foucault iktidar üzerine yazıyordu ve eserleri 1970'lerin sonlarında İngilizce dilinde çevrilmeye başlanmıştı. Edward Said, Avrupalı emperyal güçlerin diğer ülkeleri egemenlikleri altına aldıklarında bu ülkeler hakkında edindikleri bilginin aslında bir iktidar aracıyla olduğunu savunuyordu. Dolayısıyla egemenlikleri altındaki ülkeler hakkında söyledikleri şeyler entelektüel açıdan iktidar gerçeğinden ayrı düşünülemezdi. Çünkü egemenlikleri altındaki halklar hakkında yazdıkları tarihler ve antropolojik çalışmalar egemenlik araçlarının bir parçasıydı. İşte bu yüzden Said, Avrupa'nın doğuya egemenliğinin kendisinin oryantalizm olarak adlandırdığı belirli bir doğu vizyonu sayesinde mümkün hale geldiğini söylemiştir. Böylece Foucault'un bahsettiği bilgi ve iktidar arasındaki bu bağlantı Edward Said tarafından egemen Avrupalı emperyalist ulusların iktidarı ile egemen oldukları halklar ve uluslar hakkındaki bilgileri arasındaki bağlantıya dönüştürülmüştür. Subaltern çalışmaları ise yine 1970'lere dayanan ve 20. yüzyılda Vietnam Savaşı'nın bir sonucu olan başka bir akımdan ortaya çıktı. Bu akımda batılı uluslar köylü devrimlerine, köylü toplumlarına ve köyden çıkan direnişe ilgi duymaya başladılar. 1970'lerde ve daha sonra 1976'dan itibaren Londra'dan Journal of Peasant Studies adlı bir dergi yayınlanıyordu. Ranajit Guha, Subaltern tarihi üzerine yazdığı ilk makalelerinden birini bu dergide yayınladı. Bu dönem aynı zamanda Guha'nın bahsettiğimiz iki kişi olan Shahid Amin ve Gayendra Pandey'nin yanı sıra iki İngiliz akademisyen David Hardiman ve David Arnold ile tanıştığı zamandı. Bu dört kişi o dönemde doktora öğrencisiydiler. Arnold ve Hardiman Sussex'te, Pandey ve Amin ise Delhi'den gelen Oxford'daki St. Stephen's Koleji'nde okuyan öğrencilerdi. Hepsi Hindistan'daki Maoist hareketin ardından bir araya geldiler. Bu öğrenci temelli bir hareketti ve aynı zamanda Kuzey Hindistan'da Naksalit hareketi olarak bilinen bir olguya dönüştü. Bu isim Maoistlerin liderliğinde bir kabile isyanının ortaya çıktığı Naksalbari adlı köyden geliyordu. Batı'da, Batı akademi dünyasında köylülere olan bu ilginin artması tüm bu kişilerin köylüler ve onların milliyetçi harekete katkıları üzerine çalışmasına yol açtı. Hindistan'da Guha'da onlarla görüşürdü. Ve bu dört öğrenciyle Guha arasındaki tartışmalardan yola çıkılarak ben gruba katılmadan önce ya da siyaset bilimci Partha Chatterjee ya da Kalkata'daki başka bir tarihçi arkadaşım olan Gautam Badra gruba katılmadan önce Sussex'teki bu 5 kişi arasında subaltern çalışmaları fikri bir nevi şekillendi diyebiliriz. Yani Guha ve 4 öğrencisi Subaltern Studies üzerinde çalışıyorlardı. Subaltern Studies adını çoktan belirlemişlerdi ve ben Guha ile 1979'da tanıştım. Partha Chatterjee de onunla 1979'da tanıştı. Gautam da öyle. Hepimiz gruba kabul edildik ve ilk cilt 1982'de yayınlandı. O zamanlar Edward Said'in çalışmalarından büyük ölçüde habersizdik. Kitabı duymuştuk ama tam olarak okumamıştık. Subaltern Studies alanında Edward Said'i önemli ölçüde ele alan ilk kitap 1986'da Partha Chatterjee'nin yazdığı Nationalist Thought in the Colonial World adlı kitaptı. Bu kitap Hint milliyetçiliğine, Nehru ve Gandhi'ye yönelik bir eleştiri ve bu şahsiyetlerin eleştirel okumalarından oluşuyordu. Ama aynı zamanda bu kitap Edward Said'in oryantalizminden ve Benedict Anderson'ın hayali cemaatler yani imagined communities üzerine çalışmalarından da etkilenmişti. Aslında subaltern çalışmaları içindeki bu üç akımı bir araya getiren kitabın Partha Chatterjee'nin 1986 tarihli kitabı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Gayatri Spivak ve Ranajit Guha Kakuta'dan tesadüfen karşılaştılar ve Gayatri de aramıza katılmaya davet edildi. 1986'da subaltern çalışmalarına katıldı. 1988'de ise bir nevi nihai versiyonu diyebileceğimiz bir versiyonu yayınladı. Ondan önce Madunlar Konuşabilir Mi? Can the Subaltern Speak? Yani tam olarak başlıklı oldukça çığır açıcı bir denemenin daha kısa versiyonlarını yayınlamıştı. Sene 1988'de. Yani bence bu gerçekten 1982'de başlamıştı. O zamanlar kendimizi küresel bir grup olarak görmüyorduk. Kendimizi yurt dışında yaşayan Hintliler olarak görürdük. Yani başlangıçta Ranajit Guha o zamana kadar 30 yıldır yurt dışında yaşıyor olmasına rağmen kendini tırnak içinde yurt dışında yaşayan olarak görürdü. Bu yüzden bu diziyi kasıtlı olarak Hindistan'dan Delhi'deki Oxford University Press'ten yayınladık. Ve biz bunu küresel tarih olarak değil, Hindistan'da gerçekleşmesi muhtemel bir köylü temelli devrime yönelik teorik ve tarihsel katkılar olarak görürdük. Tabii ki bu akımların birleşmesi, Gayatri Spivak'ın Amerikan pazarı için 1988'de yayınlanan ve Edward Said'in ön sözünü yazdığı Selected Subaltern Studies adlı cilt derlemesiyle yayınlandı. Yani aslında bu unsurların 80'lerde nasıl bir araya geldiğini görebilirsiniz ve 80'lere gelindiğinde Batı'nın kırsal çalışmalara olan ilgisi de Vietnam Savaşı'nın bir sonucu olarak az çok ortadan kalkmıştı. Ancak Mao'nun ölümünden sonra Çin modernleşmeye başlayıp ekonomisini açtığında ve Hindistan'da da ekonomisini açtığında odak noktası kapitalizmin eleştirmenlerine ve küreselleşmenin eleştirmenlerine kaydı. 1990'lara gelindiğinde ise küreselleşme çalışmaları adında başka bir akım çok güçlü hale geldi. Homi Bhabha elbette İngiltere'de yaşıyordu. Sanırım 1989'da Stuart Hall ile bir araya gelerek Cezayir'de ölen Martinique'de antisömürgeci düşünür Frantz Fanon üzerine 20. yüzyılın sonlarında düzenlenen ilk konferansı yaptılar. Ve onlar yani bu bir nevi Homi Bhabha Guha tarafından Subaltern Studies dergisine yazması için davet edildi ve bunu da yaptı. Gördüğünüz gibi bu farklı akımlar 1990'larda bir araya gelerek küreselleşme çalışmaları olarak adlandırabileceğiniz daha geniş bir akım oluşturdu. Arjun Appadurai'nin kitabı adı neydi? Modernity at Large. Küreselleşme üzerine yazdığı denemelerde 1996'da yayınlandı ve 10 yıl benim Provincializing Europe kitabımın yayınlanmasıyla bu dönem sona erdi. İşte bu kısaca 20. yüzyılın son 10 yılında bir araya gelen farklı akımların tarihçesi.
0: Yes. Evet, özellikle de sizin de bahsettiğiniz gibi tüm bu farklı akımların bir araya geldiği o dönem İlginçtir ki şimdi gerçekten değinmek istediğim nokta burası. Sizin Depeche Climate History, tarihin iklimi, planetary, gezegensel ve antroposen konusundaki bakış açınızı merak ediyorum. Bu gerçekten farklı bir bakış açısı. Ancak neredeyse benzer dönemlerde yer alıyordu. Dibesh, bu sizin aldığınız pozisyon açınızda nasıl oldu? Bu konu hakkında da biraz konuşabilir misiniz?
2: Again, I'm just going back to the chronology.
1: Evet, elbette tekrar sadece kronolojiye, 80'lere ve 90'lara geri dönüyorum. Evet, bu bir tür iki kültür sorunu vardı. Bilim insanları konuştuğumuzda beşeri bilimciler pek ilgi göstermiyordu. Onları gerçekten dinlemiyorlardı ve scientist, bilim insanları, bilim yapanlar da diyebiliriz. Beşeri bilimciler konuştuğunuzda bilim insanları elbette onları dinlemiyordu. Ve bu iki kültür sorunu o kadar büyüktü ki 20. yüzyıla düşündüğümde ne kadar büyük olduğunu fark ediyorum. Şöyle ki 1980'lerde Subaltern Studies yayınlandığında 1982'den sonraki bir ya da iki yıl içinde sprey kutularındaki belirli kimyasalların kullanımının neden olduğu ozon tabakasındaki deliklerle ilgili haberleri duyduk ve bu tabiri caizse iklim değişikliği üzerine yapılan ilk kamuoyu tartışmalarından biriydi. Evet, doğru, ama bunu duyduğumuzda yani evet bu bir sorun diye düşündük. Sonra kimya endüstrisinin sorunu çözecek yeni bir itici gaz bulduğunu duyduk. Bu yüzden pek endişelenmedik. Biliyorsunuz o zamanlar Avustralya'daydım ve insanlar sadece güneş kremi sürüp plaja gidiyorlardı. Güneş kreminin o deliklerden gelen her neyse ondan kendilerini koruyacağını düşünüyorlardı. Oradaki deliklerden korunabileceklerini düşünüyorlardı. Ve sonra işte iklim krizi haberlere konu olmaya başladı. Birleşmiş Milletler'e bağlı IPCC 1988 yılında iklim değişikliğini ele almak üzere bu hükümetler arası gezegen, hükümetler arası iklim değişikliği panelini yani IPCC'ni kurmaya başladı. Ancak 2000 yılında benim dünyamda meydana gelen 3 olaya bakarsanız ben Avrupa'yı Taşralaştırma adlı kitabımı yayınladım. İtalyan Marksistler Michael Hart ve Antonio Negri küreselleşmeyi eleştiren Empire adlı kitaplarını yayınladılar. Ve çok saygın bir Harvard tarihçisi olan Charles Mayer, Consigning the 20th Century to History adlı bir makale yazdı. Hayret, benimki de dahil olmak üzere bu kitapların hiçbirinde iklim değişikliğiyle ilgili tek bir kelime bile bulamazsınız. Demek istediğim yani şu, IPCC kurulmuş ve yıllık raporlarını yayınlıyor olsa bile bize dinlemiyorlardı. Ve bu iki kültür arasındaki bir sorun. Bilim insanları yani bilim yapanlar, scientist, beşeri bilimcilerin söylediklerini söylemiyorlar. Beşeri bilimciler de biz bilim insanlarının söylediklerini gerçekten dinlemiyorlardı.
0: Hakikaten çok ilginç.
1: Ve bu benim için bir uçurum, bir nevi tesadüfen ortadan kalktı. Doktora yaptığım Avustralya'daki şehirde büyük bir yangın çıktığında o şehri ve çevresini çok sevmiştim. Çünkü orada pek çok şey vardı. Bilirsiniz ben o şehir Canberra'ydı ve Avustralya'nın başkenti ve oraya doktora yapmak için gitmiştim. Greater Calcutta gibi muhtemelen 15-20 milyon nüfusa sahip bir şehirden 200 bin nüfuslu bir şehre gitmiştim. Şehrin çevresinde pek çok tabiat alanı vardı ve bu tabiat alanlarının hepsi ya da çoğu o yangında tamamen yanıp kül oldu. Pek çok hayvan öldü, 300'den fazla ev yıkıldı, yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetti. Avustralya o dönemde büyük bir kuraklık yaşıyordu. Bu yüzden ülke kuruydu ve yangına hazır bir durumdaydı. Ancak yangın o kadar yıkıcıydı ki bu doğa alanlarına gidip onların tamamen yanmış ve bir kabus gibi görünmesini görmek beni de oldukça derinden sarstı. Bu yüzden Avustralyalı çevre çalışmaları okuyan arkadaşlarıma sürekli soruyordum. Yangın neden bu kadar kötüydü diye. Hepsi de bu sıradan bir kuraklık değil, bu iklim değişikliği diyorlardı. 2003 yılında iklim değişikliğini ben hiç duymamıştım. Bu yüzden bu konu hakkında okumaya başladım ve yaklaşık 3 ya da 4 yıl boyunca bu konuyla ilgili okumalar yaptığımda gerçekten de Yani gözlerimden bir perde kalktı. Çünkü birdenbire şunu fark ettim. Bilim insanları benim için şu sonuca varan bir şeyler söylüyorlardı. Subaltern Studies gibi yazdığım türden tarihleri yazmak için çok önemli olan tabiat alanın tarih ile insan tarihi arasındaki uçurumu ortadan kalkmıştı. Çünkü insanlar hem sizin ve benim gibi bir nevi özerk aktörlerdir ama aynı zamanda hem de toplu olarak devasa bir varlık gibidirler. Aynı etkiyi yaratıyorlar. Gezegende dinozorları yok eden asteroidin yarattığı etkiyle aynı etkiyi yaratıyorlar. Ve bunu düşündükçe disiplinimdeki metodolojik krizle ilgili bir tür içgörü anı yaşadım. Sonunda düşüncelerimi Climate of History, Four Theses yani iklim tarihi 4 başlıklı bir makale olarak kaleme aldım 2009'da yayınlanan dergi için. Yani 2003'te ilgilenmeye başlamıştım ancak ilk düşüncelerimi okumam ve yayınlamam 6 yılım aldı ve muhtemelen bu konu hakkında yazan ilk beşeri bilimcilerden de biriyim. Ama demek istediğim, size anlattığım hikaye tam olarak şudur. Beşeri bilimciler bu konuda geri kalmıştı. Yani geç kalmıştık. Yani ben geç kalanlar arasında ilklerden biriydim diyelim.
3: Evet. Bu şekilde Dipesh Chakraborty'yi dinlemiş olduk. Sadece dinleyiciler için şunu paylaşmak istiyorum. Dipesh Chakraborty ile yaptığımız röportaj 55 dakika sürdü. Bu nedenle röportajı iki bölüme ayırdık. Az önce bir bölümü dinlediniz. Gelecek hafta ise diğer bölümü dinleyeceksiniz. Evet, bu şekilde toparlıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle.
4: Görüşmek üzere.
5: Görüşmek üzere.
6: Hüsnü Kabul. Mültecilerden Hak Temelli Sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddiq.
5: Hüsnü Kabul'ün ardından biz de Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griscu'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
4: Günaydın.
7: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Saime Bayı'ya teşekkür ederiz.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
7: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
8: Günaydın Didem, herkese günaydın.
7: Herkese günaydın. Temmuz ayını bitirmek üzereyiz.
8: Evet, inanılmaz geliyor bana.
7: Temmuz bile bitti.
8: Evet, 29 Temmuz çarşamba günündeyiz. Ve Temmuz'un neredeyse sonundayız, evet. Ve sen de Temmuz'la ilgili ilk şarkı seçmişsin.
7: Evet, Barış Demirel'in ilk albümü Fear'dan bir parça bu.
8: Aa, bu eski.
7: Eski eski.
8: Yeni yayınlandığını düşündüm. Yo, bilmiyormuşum. Eski. Tamam, hadi.
7: Temmuz dinliyoruz.

0: Bir şey söyleyecektin, hadi söyle.
1: Hayır, ben şarkıyı anons edecektim
0: Ay buyurunuz efendim,
1: niyeyse. Barış
0: oluyor her şey.
1: Demirel'den Temmuz dinledik.
0: Evet, Temmuz'un sonuna gelmişken bir Temmuzlu şarkı dinleyelim dedim. Barış Demirel'in Fear albümünden bir kayıttı bu. Hadi başlayalım. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Açık Yeşil programı var. Ümit Şahin ve Ömer Madra canlı yayında olacaklar ve Avrupa'daki giga orman yangınlarını nereye gidiyor sorusunu masaya yatıracaklar. Altıncı kuşak orman yangınları çağına mı girdik sorusunu soruyorlar. Aynı zamanda Açık Gazete'nin de bugün orman yangınları konusuydu. Öyle başladılar. Orman yangınlarını galiba bu sene bol bol konuşacağız.
1: Evet. Saat 11'de de yeryüzlerindeyle devam edeceğiz bugün. Pearl'ün Öfkesi başlığıyla yapılacak bugünkü bölüm. Kentin Sineması, Sinemanın Kenti alt bölümü bu hafta var. Ty West'in Pearl filmini konuşacağız ve konukları Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Ebru Diken olacak. Ebru Thwaites Diken, ışıltılı büyük kent hayallerine rağmen Teksas'taki çiftlik evinde sıkışıp kalan Pearl'ün hikayesi üzerinden korku sinemasında kadın, mekan, öfke arasındaki ilişkiyi tartışacaklar. Canavarlaşmış bir kız evlada dönüşen Pearl'ün öfkesi, feminist bir politik kurtuluş biçimine evrilebilir mi? Bu sorudan yola çıkan Ebru Diken, korku janrında mekanın kadın öznelliği ve şiddeti biçimlendiren bir unsur olarak nasıl işlendiğini ele alıyor.
0: Evet, saat 12'de ise Walkman var. Akif Burakatlar'ın bu yayın dönemi başladığı ve sadece 80'ler çaldığı bu programda 80'lerin unutulmaz sesleri de ne kulak vereceğiz bugün. Genesis, Robert Plant, Rick James, Bad English, Rain Cara gibi büyük isimleri anacağız ve rock, pop, funk ve new wave dalgalarında yüzeceğiz diyelim.
1: Evet ve saat 13'te de Tuna'nın beri yanıyla devam ediyoruz. Bu hafta Muammer Ketencoğlu bizi Sırbistan'a götürüyor. Balkan müziğini rock, caz ve etnik tınılarla buluşturan bölgenin en özgün gitaristlerinden Zoran Sterčević etkileyici eserlerini bize dinletecek Muammer Ketencoğlu.
0: Evet, Muammer abiyle konuşurken Sterčević'in aslında Yıldızoğlu demek olduğunu konuştuk kendimizde.
1: Yıldızoğlu.
0: Evet, Zoran Yıldızoğlu dinleyeceğiz. Bu enteresan elektro
1: Kayhan
0: gitarist.
1: Yıldızoğlu mu vardı?
0: Evet.
1: Evet.
0: Suna Yıldızoğlu.
1: Suna Yıldızoğlu,
0: evet. Tabii tabii. İşte o Zoran Sterčević de Sırbistan'ın Yıldızoğlu'su. Saat 14'te Yeşilçam Arkeolojisi bizi bekliyor. Utku Uluer'in hazırladığı programda bu hafta canlı yayın konuğu ressam, mimar ve koleksiyoner olan Ömer Atakan'ı ağırlıyor. Ve yarattığı paralel Yeşilçam evreni eserleri ve son kitabı Kelebek Camı diğer taraf üzerine sohbet edeceklermiş bugün saat 14'te.
1: Evet ve saat 14.30'da Alla Turka ile devam edeceğiz. Alla Turka da bu hafta ülkemizde konserler vermiş sanatçılardan biri olan Alman klarnet albümlerin Alman klarnet virtüözü Sabine Meyer'in albümlerinden bir seçkiye yer verilecek.
0: Evet, ardından saat 15.30'da Altın Saatler programı bizi bekliyor ve bu hafta Altın Saatler'de toplum temelli afet risk azaltımı alanında çalışan gönüllü bir vatandaş bilimi girişimi olan Antikuek Risk Avcısı topluluğunu ağırlıyorlar ve onları tanımaya çalışacağız. Geomatik mühendisi Yelda Ademoğlu Gülkılık ile iletişim uzmanı Vincent Buvar topluluğun kuruluş hikayesini, vatandaşların afet risklerini belirlemedeki rolünü ve daha güvenli kentler için yürüttükleri çalışmalarını anlatacaklar.
1: Evet ve saat 16.30'da da Sakat Muhabbet var. Alper Tolga Akkuş bu hafta bir hafta önce kurulduğu ilan edilen Sağlamcılığa Karşı Özneler Platformu'nun 3 üyesini konuk ediyormuş. Burak Sarı, Devrim Nesin ve Seda Solaklar olacakmış. Konuklarımız ile platformun ortaya çıkmasında itici güç konumunda bulunan ve Engelsiz Erişim Derneği bünyesinde faaliyet yürüten Düşün, Sorgula, Üret kolektifini ve platformun manifestosunda öne çıkan tırnak içinde makbul olmak, makul olmak makbul değildir sloganını ve manifestoda ağırlıkla bahsi geçen sakatlık çalışmaları ile delilik çalışmaları kesişimselliği üzerine sohbet etme imkanı bulduk demiş Alper Tolga Akkuş.
0: Evet, saat 17'de Dünyanın Cazı programı var. Leyla Diana Gücük bugün mikrofon başında olacak her çarşamba olduğu gibi ve bugün Esra Kayıkçı'nın son albümü Süperis'ini dinleyecekmişiz. Hakan Kamalı ve Esra Kayıkçı konukları olacakmış Leyla Diana Gücük'ün ve yeni albümü konuşacaklar. Çarpıcı ve mesaj içeren bir parça var. Hayvanlarla ilgili bu albümü dinleyeceğiz ve herkesi radyolarının başına davet etmiş Leyla Diana Gücük.
1: Evet ve saat 18'de Gezegenin Geleceğiyle devam edeceğiz. Uygar Özesmi ve Büşra Yar'dan gezegenden iklim ve çevre haberlerini dinleyebiliriz bu bölümde de. Açık Dergi'yle devam etmeden önce hadi ikinci şarkımızı dinleyelim.
0: Evet, bugün böyle biraz hüzünlü şeyler seçtim ve Geven de var sırada. Düş.

0: Gevende'den dinledik Düş.
1: Bu şarkı çok güzel.
0: Çok güzel
1: Ve
0: değil mi?
1: Serkan Emre Çiftçi'nin trompeti de
0: Müthiş
1: çok güzel
0: mi?
1: bu şarkıda yani. Çok güzel bir şarkı
0: Evet
1: bence.
0: evet. Böyle bir trompetli bir sabah oldu.
1: Evet, güzel oldu. Hadi biz radyomuzda ne var ne yok anlatmaya devam edelim. Saat 18.10'da Açık Dergi başlıyor. Biz ilk sen Mavi Tuna'nın bugünlerde 2026'da yayınlanmış ve dinlemeyi sevdiği şarkılar seçkisi ne dinliyoruz. Çünkü Açık Dergi minik bir tatilde yine de ama Açık Dergi köşeleri yayınlarına devam ediyor ve 18.30'da da Tarlanın, Pazarın, Sofranın Geleceği var ve bu bölümde de Cemal Taluğ ile yapılan ve 22 Temmuz'da da yayınlanan programın devamını dinliyoruz.
0: Evet, tarım ve gıda etiği konuşmaya devam ediyoruz. Tarlanın, Pazarın, Sofranın Geleceği programında ve saat 19'da Dönemler Arası Kanonlar ve Karşı Sesler programı var. Hatimet Miral'in hazırladığı programın bu bölümünde Baroğ'un hareketli ve dramatik dünyasına bir bakış atıyor Hatimet ve Caravaggio ve Bernini'nin resim ve heykellerinden yola çıkarak barok müziğe, Floransa'da operanın doğuşuna, Monteverdi'nin söz ve müzik arasındaki ilişkiye getirdiği yeniliklerden Bach'ın çok sesli yapısına değinecek ve son bölümde de Adorno ve Deleuze üzerinden barok kavramına biraz daha eleştirel yaklaşarak dönemleri tanımladığımız etiketler ne kadar sonradan kuruldu sorusuna cevap arayacak. Caccini ve Strozzi gibi isimler neden kanonun dışında kaldı? Baroğ'un karşı sesleri nerede aranabilir gibi sorular alan açacak ve bazı soru işaretleri bırakacak bize bu programda Hatimet Miral.
1: Soru işaretleriniz bol olsun yazmış. Saat 19.30'da da Hüsnü Kuruntu ile devam edeceğiz. Esra Önel bu bölümde bir insan değiştiğinde aslında kaç kişi değişmek zorunda kalır sorusunu sormuş. Bu yeni bölümde saflar yeterince sıkı mı? Aidiyet ile bireyselleşme arasındaki görünmez pazarlığı, değişmenin neden bu kadar zor olduğunu ve birbirimizi farkında olmadan nasıl aynı yerde aynı şeye tutunduğumuzu konuşuyormuşuz.
0: Evet, bu enteresan bir şey değil mi?
1: Çok.
0: Farkında olmadan çok acayip böyle kafiyelerle gidiyor hayatlar.
1: Evet, çok çok öyle.
0: Evet.
1: Hüsnü Kuruntu da konuşalım. Biz de gidelim.
0: Saat 20'de Ahenk Engelmay var ve Alper Kaliber, Esra Kaliber ve Altuğ Kılınç'a kulak veriyoruz ve bu hafta bizi Brezilya'nın çağdaş caz sahnesinin yaratıcı topluluklarından biri olan Caixa Cubo'nun albümlerinden bir seçki hazırlamışlar. Onu dinleteceklermiş. 21'de ise Akdeniz Güneşi var. Tolga Esmer de Akdeniz cazının yepyeni örneklerini yayına taşıyacak bugün saat 21'de.
1: Evet ve saat 22'de Ayın Karanlık Yüzü var. Yosif Alay bu hafta Karen O'dan Lux Prima'yı, yani onun albümünü dinletecek bize.
0: Evet, 23'te ise Jazz Portreleri programında 212. portreye geçmiştik. İkinci örneği Steve Swell'in dinleyeceğiz ve New Sonic Studios'da Brooklyn, New York'ta 2005 tarihinde gerçekleşen, kaydedilen bir albüm olan Steve Swell's Slamming the Infinite Remember Now albümüne kulak verecekmişiz bu akşam saat 23'te. Bu gece saat 23'te.
1: Evet ve gece yarısı, tam gece yarısında Eldesler var. Gece yarısından sonra saat 1'de Noy'la devam ediyoruz. Ve işte Noy'dan sonra da Apaçık Radyo Müzikleri devam edecek. Yarın sabah saat 6'ya kadar, Demokrasi Nova kadar. Sabahlık Açık Gazete, sonra yine biz buraya geleceğiz.
0: Evet, sabahlıkta ne var hiç bilmiyorum açıkçası.
1: Sürpriz olsun o da.
0: Bazen bana bile sürpriz oluyor.
1: Evet, son şarkımızı çalmadan geçmemek için kısa tutalım bu sefer bugünkü duyurularımızı. Zaten bugün çarşamba, Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında her cuma günü saat 17'de yayınladığımız söyleşilerimizden bugün size haberler getiriyoruz. Bugün gün içinde Instagram hesabımızda ve YouTube kanalımızda o duyuruyu yapan kısa videoyu paylaşacağız ama ondan önce bence burada söyleyebiliriz. Bu hafta Tuğçe Şenoğlu'la konuştuk ki geçen hafta Sonsuz Çilek Tarlalarında Tuğçe Yapıcı'yla da yine bu stüdyoda buluşmuşlardı. Biz de Tuğçe'yle buluştuk. Hem yeni albümünü de konuştuk ki onun için Sonsuz Çilek Tarlalarını da dinleyebilirsiniz. Çünkü orada bol bol Atlas'tan, yeni albümünden konuşuyorlar ama bir taraftan da eski Kadıköy'ü, eski anıları, Tuğçe'nin kendi kariyerini bol bol konuştuğumuz bir söyleşi oldu.
0: Ben Tuğçe'yi ilk herhalde Kadıköy'de küçük bir yerde dinlemiştim. Yani çok küçücük bir yerde dinlediğimi hatırlıyorum. Eski Kadıköy deyince aklıma gelen isimlerden bir tanesi de Tuğçe o yüzden.
1: Evet, onlar da ilk sende bunu konuştular. Biraz galiba söyleşinin bir kısmında da bunu konuşuyorlar yani. Evet, böyle Apaçık Radyo'nun YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın ve biz de son şarkımıza geçelim.
0: Evet, son şarkımıza geçeceğiz. Bu şarkı bir istek şarkı. Sevgili Derya Sazak'tan geldi bu istek program sırasında. Andre'ye hadi şunu atalım, son parçayı değiştirelim dedim. Böyle bir aslında hüzünlü bir seçkiydi ve hüzünlü müzik deyince sona bir Oblivion koymuştum ben. Fakat hadi biraz neşeli olsun. Bir İlhan İrem'in ölüm yıl dönümüymüş bugün. O yüzden ona bir günaydın diyelim istemiş Derya Sazak da Ayşe Sazak iletti. Her ikisine de günaydın diyelim. Günaydın. İlhan İrem'e de böylece günaydın diyelim. Son parçamızda Yemyeşil Bir Deniz olacak İlhan İrem'den. Teknik masada Andrei Gritsku vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar İdem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Saime Bayı'ya teşekkür ederiz.
0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
4: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karakök Devruyne'ye teşekkür ederiz.
6: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
7: FİBA, Yenilenebilir Enerji sunar.
8: Apaçık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin.
9: Ben de Ömer Madra.
8: Ve destekçimiz Özden Karakök Debrüne teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bugün kaçınılmaz olarak yine orman yangınlarını konuşacağız. Sıcak dalgaları, kuraklık ve orman yangınları Avrupa'da kayıtlara geçen en kötü yıla doğru ilerliyor. Biliyorsunuz ağırlıklı olarak Fransa ve İspanya'da ama Portekiz ve başka ülkelerde de yangınlar var. Ama özellikle Fransa'nın Gironde bölgesinde ve İspanya'da Madrid çevresinde, hatta Valencia'ya yakın bir yerde daha yangın var. Çok büyük bir yangın felaketi yaşanıyor. Son durumu bir özetlemek için bu sabah 7.30'da yayınlanan son güncellemeye bakıyorum Euronews'dan. Portekiz'de bu arada en yüksek yangın alarmı seviyesine geçmiş. Ve İspanya bu seneki orman yangınlarından en çok etkilenen ülke olmuş. 2026'da AB ülkeleri arasında. 2026'da Avrupa'da yüz ölçümüne oranla en yüksek oranda arazisi yanan ülke. Toplam arazisinin, toplam yüz ölçümünün 1/4'ü yanmış bu seneki yangın mevsiminde. Pedro Sanchez, İspanya Başbakanı, Madrid ve Avila çevresinden 90 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söylemişti. Ama tahliye edilenlerin Fransa ve İspanya toplamı 375 bine ulaştı galiba.
9: Evet, evet öyle. Yani Gironde'dan yaklaşık Fransa'da 220 bin, Land bölgesinde de en az 30 bin kişi, yani 250 bin kişi en az Fransa'dan. Ve İspanya'da da 100 binden fazla tahliye var. Yani 350 bini aşıp 400 bine doğru gidiyor. Yani ya tahliye edilenler ya da sığınma noktalarına yönlendirilenler. Ama çok inanılmaz manzaralar ve facialar görünüyor yani.
8: Evet, özete bakıyorum. Portekiz'de henüz yani haberlere çok yansımasa da ikinci sıradaymış. Yanan arazinin oranı olarak 1/3 orada da. Ama başka ülkelerde mesela Karadağ'da 6.5, yani AB üyesi olmayan bazı ülkelerde daha da fazla. Sonuç olarak işte tahliyeler senin söylediğin gibi. Ama toplam yanan alan Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre şu ana kadar 250 bin hektarı aşmış durumda. Sadece Gironde bölgesinde, yani Bordeaux'ya yakın olan yerlerde Fransa'da 45 bin hektarı geçti galiba en son yanan alan. Ve eğer bu şekilde devam ederse, ki artık kesin gibi, 2025 rekorunu kıracakmış. Bundan önceki rekor 2025'te 270 bin hektarmış. Şimdiden 250 bini geçtiği için bu rekor bu sene kesin kırılacak.
9: Toplam... Evet, ben bir de pardon sözünü kestim. 360 bin

0: son rakam olarak verildi. Ama bir de şeyden bahsetmek lazım. Yalnız Fransa, İspanya ve şimdi Portekiz'in ötesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok büyük, yani Kanada'dakiler bir kere azaldı falan deniyor yangınlar, ama da 900 küsurdan 880'e inmiş falan. Yani bu kadar tuhaf bir durum var. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de Democracy Now'da vardı ayrıntılı. Oregon eyaletinde yani 1 milyon acre, yani yaklaşık 405 bin hektar yanmış Amerika Birleşik Devletleri'nde.
1: Sadece Oregon'da mı?
0: Evet, Oregon'da sadece 405 bin hektar.
1: Bütün Avrupa'nın dayanan alanı toplamından fazla.
0: Evet, inanılmaz. Ayrıca Minnesota'ya da baktım, şimdi gördüm. Orada da 27 bin hektar yanmış. 68 bin acre diyor. O da Superior National Forest ve yanındaki, yani yüce ulusal orman denen üst orman ve benzeri yaklaşık yanındaki bölgelerde olmuş. Minnesota'da da öyle. Çok ağır bir
1: Onlar çok
0: gidişat
1: kadim
0: var.
1: ormanlar oluyor genelde kuzeydekiler.
0: Evet.
1: Bu arada Fransa'da kesin Gironde bölgesindeki 42 bin hektarmış. İspanya'da ise 80 bin hektar. Yani İspanya'da aslında daha büyük bir yangın var.
0: Evet.
1: Madrid yakınlarında mesela yıkılan, yanan evlerin sayısı Bordo yakınlarında La Forge bölgesinde 240 ev yanmış, daha fazlası da hasar görmüş. Tabii tahliye edilenler orada yaşayan insanlardan öte turistler de var. Dün BBC'de miydi, France 24'te miydi? Bir detaylı haber izlemiştim. Bu kamping alanları var ya, orman içi kamping alanları. Oradan yaklaşık 4.000 kişi tahliye edilmiş Fransa'da. Tatilciler tahliye edilirken görüntüleri vardı ve bütün çadırlar falan yanmış durumda. Yani son derece büyük bir felaket yaşanıyor. Tabii tam da haberlerden birinde yine bu konuda yorum yapmışlardı. Tam da Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin, AB ülkelerinin iklim değişikliği ile ilgili bütün o eskiden gayet öncü politikalar yürüten ülkelerin bütün politikalarını gevşetmeye başladığı dönemde, işte savunma harcamaları bahanesiyle vesaire gevşet veya aşırı sağın baskısı nedeniyle gevşetmeye başladığı bir dönemde bu yaşanıyor. Şimdi olan biten gerçekten çok dramatik. Bu dramatiklik içerisinde iki yeni tanım karşıma çıktı. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi yine Euronews'da gördüm ama sonra başka bir İspanyol web sitesinden detayına baktım. Şu anki bu yaşadığımız orman yangınlarına 6. nesil, 6. kuşak orman yangını deniyormuş. Bunu bilmiyordum. Şimdi bu kuşaklar, yani aslında orman yangınları sınıflandırması bu özellikle Akdeniz ülkelerinde, İspanya, Portekiz, İtalya gibi ülkelerde kullanılan bir sınıflandırmaymış bu. Türkiye'de kullanılmıyor bildiğim kadarıyla. Amerika'da vesaire de farklı sınıflandırmalar kullanılıyor ama bu Akdeniz ülkelerinin sınıflandırmasında 5 tane kuşak var. Şimdi bunlardan ilk ikisi küçük yangınlar. Yani birinci kuşak ve ikinci kuşak yangınlar 10 bin hektarın altında ve özellikle örtü yangını denen, yani ağaç tepelerine kadar ulaşmayan tarım alanlarında ya da işte ormanlarda daha çok örtü düzeyinde, yer düzeyinde çıkan yangınlar. Sonra üçüncü kuşaktan itibaren hem yangınların alanı genişliyor, 10 bin hektarın üzerine çıkıyor, hem de tepe yangınına ulaşıyor. Yani ağaçların tepesine kadar bir yangın yayılmaya başlıyor. Üçüncü, dördüncü jenerasyon daha da büyük. Beşinci jenerasyonda artık aynı anda birden fazla alanda eş zamanlı olarak tepe yangınları çıkmaya başlıyor. Yani bunlar biraz birbirini de besliyor ama özellikle hava koşulları nedeniyle falan. Şimdi bunu okuyunca ben bizim bildiğimiz işte şu anda iklim krizi nedeniyle artan mega yangın dediğimiz yangınlar, bu İşte dördüncü, beşinci jenerasyondaki tanıma uyuyor gibi geldi. Ama sonra biraz daha okuyup neymiş bu altıncı jenerasyon deyince altıncı jenerasyonun aslında epey farklı bir şey olduğunu özellikle bilim insanları tanımlıyor. Bunun da bu altıncı jenerasyon denen şeyin de son 5-10 yılın tanımı olduğu söyleniyor. Yani 2000 ilk mesela bu şekilde tanımlanan yangın Portekiz'de 2017'deki yangınmış. Bunu hatırlar dinleyicilerimiz çok sayıda ölen olmuştu. Kaçmaya çalışıp bir ormanın içinden geçen bir yolda sıkışıp ölen insanlar olmuştu diye hatırlıyorum. 100'e yakın insan. Sonra Yunanistan'daki 2018 yangını yine 100'den fazla insan ölmüştü orada da. Bu Angelopoulos'un evinin de yandığı yangın.
0: Evet, hangi porsiyonda? Evet.
1: Onda ve ardından işte 2024'teki yangınlar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2020 ve Kanada'daki 2023 yangınları. Bunların hepsi 6. jenerasyon, 6. kuşak yangın ve bunu bir bilim insanı Dominios Javier Viegas şöyle açıklamış. Kendisi bir şey profesörü, yangın uzmanı olan bir profesör İspanya'dan. Tamamen yangın davranışındaki büyük değişimin iklim değişikliğinden kaynaklandığını söylemiş. Daha yüksek sıcaklıklar, daha az yağış ve daha düşük nem seviyeleriyle birlikte toprak ve bitki örtüsü kuruyor ve tutuşma koşullarını, yanmaya müsait alanı büyük ölçüde arttırıyor. Bu devasa yangınların demiş yıkıcı potansiyeli açığa çıkardığı enerjiden kaynaklanır. Yine bu Biyegaz demiş ki metre başına 10 megawatttan fazla metrekare herhalde bu. Metrekare başına 10 megawatttan fazla enerji açığa çıktığında yangın artık itfaiyecilerin doğrudan müdahalesiyle söndürülemeyecek hale gelmiş olur. 10 megawatt demek de aşağı yukarı yangının 10 metreye yükselmesidir diyor. Şimdi bu 6. kuşak yangınlarda bunlar artık 60 metreye kadar yükseliyor ve tamamen söndürülemez hale geliyor. Çünkü yani belki havadan bile söndürülemez hale geliyor. Zaten Fransa'da gelen haberlerde artık müdahale edemiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz diyen itfaiyecileri çok sık dinledik.
0: Evet, Democracy Now!'da da yapılmış ilginç söyleşiler vardı işte bu hem İspanya'da kendi evini bile tahliye etmek zorunda kalan bir iklimciyle aynı zamanda da John Vaillant'la bu Fire Weather yangın havası kitabının da yazarıyla yapılmış. Orada da bu yeni tamamen yepyeni bir biçimden bahsetmenin mümkün olduğunu yani bunu günün sözünde de yer vermeye çalıştık. Yani 30 katlı bir bina yüksekliğinde 100 metreye varan yükseklikte çıkan kendi yangınlarını yaratan bir durum var. Senin de biraz önce değindiğin gibi. Ve bu söndürülemiyormuş çünkü Fransız itfaiye pilotları yangın söndürmeye gidenler de net olarak söylemişler. Binlerce, şeylerce tonlarca su döküyorlar. Fakat havada buhar olup uçuyor ve hiçbir damla bile inmiyor yangının üstüne. Böyle durumlardan da bahsediliyordu. Çok ürkünç yani.
1: Bir de bu yangınların yani bu 6. kuşak yangın denen yangınların bir özelliği de pirokümülonimbus denen bir bulut oluşturur.
0: Evet.
1: Şimdi yangın dumanı diye görüyoruz biz. Zaten evet zaten gördüklerimizin çoğu yangın dumanı ama bu yangın dumanıyla aşırı yandığı için aşırı ısınan topraktan buharlaşan su buharının bir araya gelmesiyle bir hava akımı oluşuyor ve o yangının kendisi devasa bir bulut. 15 metreye kadar pardon neydi? Bir haberde dinlediğim için şimdi unuttum ama çok yükseğe galiba 10 bin metreye kadar falan yükselen bir bulut oluşturuyormuş. Ve bu da yeni yangınların önemli bir özelliği deniyor. Şimdi ikinci tanım ise birincisi bu. İkinci tanım ise biz mega yangın diyorduk. Şimdi giga yangınlar çıkmış. Bunu da şöyle hesaplıyorlar. Aynı anda simültane bir şekilde farklı yerlerde çıkmış bile olsa aynı sırada aynı bölgede yaşanan yangınlar toplamda 100 bin hektarı geçtiği zaman ki şu anda Jiront ve Madrid çevresindeki yangınların toplamı 100 bin hektarı geçti sanırım. Bunlara artık giga yangın diyormuşuz. Yani biz mega yangın terimini Türkiye'de oturtmak için çok uğraştık ama aslında
0: Evet.
1: giga yangınlar şu anda çağına girmiş durumdayız. 1 milyon hektarı geçerse de tera yangın deniyormuş ama öyle bir şey herhalde olmamıştır diye umuyorum. Durum bu. Evet, yangın haberleri. Ha, bir de Pedro Sanchez. Şimdi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ben birkaç kere konuşmasını da dinledim. Sonra çeşitli yerlerden de okudum. Gerçekten defalarca bu krizin, bu yangınların kontrol altına alınmakta zorlanan yangınların iklim kriziyle bağlantısından bahsetti.
0: Evet.
1: Önemliydi gerçekten. Yani iklim krizi, artık yeni bir çağa girdik. Bunlar sıradan hale gelmeye başladı. Eskiden çok seyrek görünen bu tür yangınlar artık birkaç yılda bir başımıza geliyor vesaire vesaire, bunları söyledi. Fakat
0: Evet, şeyi de söylüyor hatta Pedro Sanchez, 6. nesil yangınlar olduğunu da daha da şiddetlendirdiğini söylüyor.
1: evet, ama bir şey söylemiyor. Ya Pedro Sanchez bile söylemiyor. Şimdi ben aklına gelmiyor diye ummak istiyorum ama fosil yakıtlardan bahsetmiyor. Yani iklim değişikliğinden bahseden hiç kimsenin aklına fosil yakıtlardan, hani bir cümleyle bile olsa, bir kelimeyle bile olsa, işte bunun da sorumlusu fosil yakıtlardır falan demek ya aklına gelmiyor ya da bilmiyorum, aklına gelmekten öte bir durum bu. Yani Türkiye'de de bunu çok gördük çünkü hatırlarsınız mesela geçen
0: Evet.
1: seneki yangınlar sırasında hem Tarım ve Orman Bakanı'ndan, hem emin değilim ama galiba Cumhurbaşkanı'ndan da iklim değişikliği vurgusu gelmişti. Yani iklim değişikliği nedeniyle bu orman yangınları artıyor. Hatta işte muhalif taraftan da, yani bunu bahane olarak kullanıyorsunuz falan diyenler olduğu için gayet iyi hatırlıyorum. Türkiye'de de iklim değişikliğinin orman yangınlarını arttırdığı resmi olarak söylenen bir şey. Aynı Pedro Sanchez'in başbakan olarak söylediği gibi. Ama Türkiye'de de bu fosil yakıtlara bağlanmıyor, İspanya'da da bağlanmıyor. Yani burada bir şey var diye safça sorayım.
0: Evet yani.
1: Ne var diye. Bu arada Fransa'da yine en son kontrol ettim. Bir iki günlük bir serinleme olmuştu bir Gironde bölgesinde, Bordo taraflarında. Hatta galiba az bir yağmur da yağdı. Ama bugün tekrar 40 derece. Ve birkaç gün sürecek yeni bir sıcak dalgası başlıyormuş. Bu da tekrar yangınların, yani daha zaten tam sönmemiş olan yerlerde tekrar ortaya çıkma riskini gösteriyor. Bir de son bir şey daha söyleyeyim. Yine seyrettiğim haberlerden birinde gördüm. Sonra da benim kendisini de Euronews'da, pardon, France 24'te buldum. Yani müthiş bir seferberlik var zaten Fransa'da. Bu haber Fransa için, yani belki İspanya'da da vardır. İşte binlerce yangın itfaiyeci, çalışan işçi vesaire, ama onun dışında da yüzlerce gönüllü de, yani bu yüz binlerce kişi zaten tahliye edildi. İşte sergi salonlarında, spor salonlarında falan yatıp kalkıyorlar. Hem bu insanlara yardım eden ama en önemlisi de itfaiyecilere yardım eden, onlara kumanya hazırlayan, hatta bir grup gönüllü fizyoterapist, yani Frans 24'ün haberinde vardı. Günlerce işte ormanın içerisinde yangın söndürmeye çalışan itfaiyecilere böyle bir saat bir dinlenmeye geldiklerinde masaj yapan ve onları işte tekrar şeye geri göndermek için biraz dinlenmelerini sağlayan gönüllü fizyoterapistlerden falan görüntüler vardı. Yani gerçekten önemli bir gönüllü ağı da var gibi görünüyor.
0: Evet, fakat tabii bir de başka bir şey de yine Democracy Now'da hem John Boehnlein'la hem de İspanya'da, şimdi şu anda adını hatırlamadığım, bir evini de kaybetmiş olan bir şeyle, çok önemli bir iklimciyle yaptığı konuşmada o da şeyi söylüyordu. Yani doğrudan doğruya İspanya'nın mesela özel 16 bölgesinden 11'inde aşırı sağcı yönetimler, belediyeler falan olduğunu
1: İspanya
0: ve
1: mı?
0: o, evet, İspanya'da O yüzden de çok ciddi bir sorun olduğunu söylüyor. Çünkü onlar itfaiye her türlü ödeneği kısıtlıyorlar. Aşırı sağcı şeyler. Ve o yüzden
1: Aynı
0: grevdeymişler.
1: Trump
0: 40
1: yani.
0: aynı 40 40 günden beri grevde olan itfaiyecileri de koşmak zorunda kalmışlar yangınlara falan. Yani böyle bir çok çelişkili durum var. Bir de yangınların son kuşak yangınları da Violent anlatıyordu. Yani şu anda İspanya ve Fransa'da yüksekliği 100 metreyi aşan alevler görüyoruz diyor. 30 katlı bina yüksekliğinde alevler. Bunlara suyla anlamlı bir şekilde karşılık verilemez, söndürülemez. Fransız pilotlar daha alevlere dokunmadan sıcakta buharlaşıp yok olan binlerce galonluk su bombardımanlarını anlatıyorlarmış. Yani anlamlı bir tepki verilmesi imkansız bir tür ateş canavarı yarattık diyor Bayland. Ve gerçekten şimdi kolektif kaderimizi artık hava ve rüzgar belirliyor. Halbuki biz belirlemeliyiz diyor. Evet, çok
1: Evet.
0: çarpıcı bir durum var.
1: Bu arada iklim haberde güzel bir haber vardı 2 gün önce. Profesör Doktor Murat Türkeş'in bu özellikle sıcak dalgaları ve kuraklıkla orman yangınları arasındaki ilişkiyle ilgili söylediği birkaç cümlesini okumak istiyorum. Murat Hoca demiş ki birçok kişi kuraklığı sadece yağmur yağmaması olarak düşünüyor ama toprak bundan çok daha fazlasıdır kuraklık. Toprak giderek nemini kaybeder, dere ve göletlerin suyu azalır, yeraltı suları azalır, kuyular çekilir, bitkiler yeterince su alamaz ve orman adım adım kurur. Dışarıdan bakıldığında ağaçlar hala yeşil görünebilir ancak içlerindeki su miktarı azalmıştır. Bu durum tıpkı günlerce güneşte bekleyen bir süngerin kurumasına benzer. Sünger ilk bakışta aynı görünür fakat artık içindeki suyu kaybetmiştir. Ormandaki bitkiler de
0: Evet.
1: benzer biçimde suyunu kaybederek hatta görece kuruyarak yangına karşı daha etkilenebilir olur diyor ve bugün artan yangınlarında yine sadece sıcaklığa değil yani aşırı sıcaklara değil aynı zamanda bu çok da dışarıdan fark edilmeyen kuraklığa bağlı olduğunu söylüyor. Bir de Levent Hoca'nın Profesör Levent Kurnaz'ın Boğaziçi Üniversitesi'nden LinkedIn'de bir notu vardı. O da şeyle ilgili. Bu mevcut sıcak dalgaları sürerken bir yani bizde tam o sırada bizde havalar normalden daha serindi ya onu açıklayan bir şey yazmış. Tam da hani çok bilimsel olmayan rahat anlaşılabilir bir dille yazmış. Onu da okumak istiyorum. Çünkü aslında bu yaşadığımız tuhaflığın tamamen yine iklim değişikliğine bağlı olduğunu söylüyor. Diyor ki bu yaz Avrupa ve Orta Asya aynı anda kavruluyor. Ama ilk bakışta tuhaf bir şekilde birbirine zıt görünen iki hikaye bu durumu açıklıyor. Atmosferde dünyayı saran ve normalde hava sistemlerini batıdan doğuya, bizde öyledir ya hep batıdan gelir. Batıdan doğuya nispeten düzenli bir hızla taşıyan güçlü bir rüzgar kuşağı var. Bu yıl bu kuşak düz rotasından çıkıp kocaman yavaş hareket eden bir kavis çiziyor ve haftalarca aynı yerde donup kalıyor. Bu kavisin bir tarafında hava soğuk ve rüzgarlı kalırken, yani bizim olduğumuz bölge o kavisin o tarafında kalmış oldu. Diğer tarafında hava aşağı doğru çöküyor, sıkışıyor ve ısınıyor. Gökyüzü açılıyor, güneş engelsiz vuruyor. İşte Avrupa'daki uzun süreli sıcak dalgası bu ikinci etkinin sonucu. Orta Asya'da ise buna bir de bölgenin kendi çölünün ürettiği yerel bir ısınma ekleniyor. Zaten kavrulan toprak üzerinden geçen sıcak hava kütlelerini daha da ısıtıyor. Sonuç Astana'da Temmuz rekorları Özbekistan ve Tacikistan'da 46-48 derece.
0: Evet,
1: Bunların hiçbiri
0: inanılmaz.
1: tesadüf ya da gizli bir müdahale değil. Dünyanın kutup bölgeleri hızla ısınırken bu geniş rüzgar kuşağını iten temel güç zayıflıyor. O da yerinde daha uzun süre takılı kalıyor. Sonuç daha uzun, daha şiddetli ve daha sık tekrarlayan sıcak dalgaları demiş. Bu tamamen Kuzey Kutbu'nun hızla ısınmasına bağlı bir olay yani bu
0: Bu da
1: yaşadığımız.
0: feci bir durum. Evet, ben bir de şeyi de yangınlara ilaveten çok ciddi bir şey de var. Afganistan'dan Tayvan'a kadar şimdiye kadar görülmemiş iklim yıkımının sonuçları var. Asya'da özellikle inanılmaz yağışlar, seller, sular götürüyor ortalığı. Yani şeyde Guardian'da ayrıntılı bir haberi var, 28 Temmuz'da Natasha Mail ile Jonathan Watson 10 gün 10 gece hiç durmadan yağmur yağdı. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim ve duymadım demiş. Anargül diye bir inşaat işçisi, Dur Baba diye Doğu Afganistan'da yaşayan, ama her şeyi kaybettik diyor insanlar. Yani Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da müthiş yangınlar devam ederken, bir anda da işte Çin'de, Japonya'dan Güney Kore'de sıcak dalgalarıyla seller arasında gidip geliyormuş. Japonya'da, Vietnam'da da gene sel, yağmurlar büyük toprak kaymalarına yol açmış. Çin'de şimdiye kadar görülen, Nisan'da başlamış en ağır şeylerle boğuşuyor, sellerle boğuşuyor. 600'den fazla nehir su basmasına uğramış. Yani bir son 5 yıldaki ortalamanın %35 üstünde çıkmış. Böyle gidiyor. Yani bir de çok garip bir şey vardı. Yani 890 bin kişi Guangdong'dan tahliye edilmiş. 800, yani 1 milyona yakın insan. Bir de Maysak tayfunu diye bir şey varmış. Orada da bir yılan çiftliğinde yüzlerce yılan kaçmış. Onlar ilaç için kullanılıyor herhalde, zehirli yılanlar. O da apayrı bir trajedi, bir dram. Böyle durumlar var.
1: Evet. Bugün de açık yeşili yangın konuşarak bitirmiş olduk. Bir iki dakikalık bir süremiz varsa orada da yine bir anma yapmak zorundayız maalesef. Bonnie Tyler 1980'lerin en iyi seslerinden biriydi, Galli şarkıcı. Bonnie Tyler 8 Temmuz'da ben bunu atlamışım, biraz geç kaldık ama hayatını kaybetti. 75 yaşındaydı. Şimdi herkes zaten daha çalacağımız şarkının girişini duyunca hatırlayacak. Bonnie Tyler'ın herhalde en iyi bilinen şarkısıyla ona veda edelim. Total Eclipse of the Heart'la gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
1: FİBA, Yenilenebilir Enerji sundu.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özden Karıkök Devruyne'ye teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç.
1: Merhabalar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Bugün Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Ebru Thwaites Diken'le birlikteyiz. Hoş geldin Ebru.
2: Hoş bulduk Aysim.
1: Evet, bugün yeryüzlerinde kentin sineması, sinemanın kenti bir alt bölümünü yapıyor olacağız. Ve korku sinemasından bahsediyor olacağız. Korku sinemasının ögelerini konuşuyor olacağız. Bir film, yani Pearl, Ty West'in Pearl filmi üzerinden de ikinci yarıda daha çok bahsediyor olacağız. Bu film üzerinden yola çıkmış Ebru bu dönemki çalışmalarında ve biz bu film ve bu filmin çeperlerinde, etrafında, çerçevesinde konuşuyor olacağız. Evet, korku sineması dediğimiz zaman aslında çok ekspresif renkler, karanlık ya da çok aydınlık gibi çok görsel bir oluşumdan bahsediyoruz. Görsel bir yaratıdan bahsediyoruz. Ama korkuyu aslında yaratan şey bu görsellik değil. Eğer bir korku filminin sesini kapatırsanız sadece görselliğiyle en korkutucu dediğimiz sahnede bile korkmayabilirsiniz. Yani aslında korkuyu veren şey korku filmlerinde sestir. Korku filmlerinde ses nasıl işliyor? Bu algımızı nasıl oluşturuyor? Nasıl korkutuyor? Sesle bizi nasıl korkutuyor filmler? Evet, başlayalım istersen.
2: Çok teşekkür ederim. Davetiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şimdi korku sinemasında sesin en önemli işlevlerinden biri şu. Bir yere baktığımız zaman bir perspektifimiz var, bir açımız var. 360 derece göremiyoruz. Ancak duyduğumuz zaman 360 derece duyuyoruz. Gözlerimizi kapattığımız zaman, bir ses duyduğumuz zaman o sesin görselde neye karşılık geldiğini hayal ediyoruz ve bu bize bir duygu veriyor. Korku duygusu veriyor. Dolayısıyla korku sinemasında görsellik sesle çok destekleniyor. Bunun bir sebebi de şu, ses mekanla da çok ilişkili bir şey. Biri konuştuğu zaman sesiniz dalgalar halinde yayılıyor, bir fiziksel engele, duvara çarpıyor ve size geri dönüyor. Dolayısıyla aslında bu akustik evren çok bedensel olarak hissettiğimiz bir şey ve korku sineması da sizi her şeyden önce filmi bedeninizle seyretmeye davet eden bir sinema. Yani filmi yalnızca görsel olarak izlemiyorsunuz, bütün bedeninizle izliyorsunuz. Bu sadece korku sineması için geçerli değil tabii ama korku sinemasında özellikle önemli bir unsur.
1: Şimdi 360 derece deyince ben tabii bir bakış, hani bakmak üzerine giden, hani sinemacı bir insan olduğum için daha çok bakmak üzerine gidiyorum. Baktığımız zaman 90 derece görüyoruz aslında ve bir kontrol imkanımız var. Yani bakış logosla çok birlikte çalışan ve üzerinde ciddi bir kontrol sahibi olduğumuz bir algımız. Tam ses ise tam 360 derece dediğin için kontrolümüzün çok aza indiği, belki de neredeyse kontrolümüzün olmadığı bir şeyden bahsediyorsun ve bedensel hale geldiğimiz bir algımızdan bahsediyorsun. Sesten dolayı bedensel hale geliyoruz. Tam da logosun, yani egomuzu ve hani bizi oluşturan şeyin kaybolduğu bir nokta. Evet. Ses bu noktada o kontrolsüzlüğü bize hatırlattığı için de korkuyu belki şey yapıyor değil mi?
2: Evet, çünkü sesin kaynağı her yerde olabilir. Arkamızda olabilir, çaprazdan geliyor olabilir. Ses bizim mekanda kendimizi bir konumlandırma aracımız. Yakından geliyorsa başka türlü hareket ediyoruz, başka türlü duyumsuyoruz. Uzaktan geliyorsa başka türlü korkuyoruz. Dolayısıyla çok bedensel bir şey aslında. Ve insan bir şey hissettiği zaman öncelikle bedeniyle hisseder. Fenomenoloji çalışmalarında örneğin bu çok tartışılan bir şey. Merleau-Ponty, Husserl ve bunun gibi kuramcılar çok tartışıyor bunu. Sinema neden önce bedenimizle izlediğimiz bir şey? Çünkü gerçeklik duygusunu bedensel olarak hissettiğimizde çok daha fazla anlatının içinde konumluyoruz kendimizi. Gerçeklik duygusunu çok daha fazla hissediyoruz. Bir belirsizlik içine de sokuyor bizi korku sineması bu anlamda. O nedenle ses çok belirleyici bir şey. Bize oturduğumuz yerde belli bir mekanda konumlandırıyor ve bilmeden önce bedenimizin bilmesini sağlıyor korku unsurunu. Ses nereden geliyor? Neyden korkmalıyım? Böyle bir şey aslında.
1: Ama bir yandan da bu sesin nasıl bir ses olduğu önemli. Yani evet. Cinsiyeti mesela bugün kadınlar üzerinden biraz konuşacağız. Yani nasıl bir ses olduğu bizim o korkumuzu, bedenimizi, aklımızı nasıl tetikliyor?
2: Burada belki şundan bahsetmek iyi olur. Korku sinemasında kadın sesi çok önemli. Çünkü kadın sesi çoğunlukla semantik olarak anlam üreten bir ses gibi değil de atmosfer üreten, korku yaratan bir ses gibi kullanılıyor korku sinemasında. Bunun tabii çok tarihsel kökleri var. Antik Yunan'a kadar gidiyor. Mesela Anne Carson gibi, Adriana Cavarero gibi kuramcılar bu konuyla çok ilgileniyor. En temel tartışma şu aslında, antik Yunan'da ses sadece biyolojik bir özellik değil. Ses aynı zamanda toplumsal bir kimliği yansıtıyor. Mesela antik Yunan'da erkekler vatandaş, biliyorsunuz kadınlar vatandaş sayılmıyor. Ve vatandaş olmanın en önemli gerekliliklerinden biri kamusal alanda güçlü bir sese sahip olmak. O yüzden jimnazyumlarda erkeklerin ses eğitimi alması gerekiyor. Ve ince sesi olan, tiz sesi olan erkekler aslında makbul vatandaş sayılmıyor çok. Dolayısıyla aslında erkek sesi antik Yunan'dan itibaren hep akılla, kamusal konuşmayla, otoriteyle ve en önemlisi logosla, rasyoneliteyle ilişkilendirilen bir ses. Yani güçlü, kontrollü, konuşma aslında bir erdemin göstergesi. Bir vatandaş olmanın ön koşulu. Siyasi özne olmanın da ön koşulu. Buna mukabil aslında kadın sesi de bedenle çok ilişkilendiriliyor. Çoğu zaman mesela antik Yunan'daki felsefeciler kadın sesini kontrolsüz olmakla, aşırı duygusal olmakla nitelendiriyor ve tam da bu nedenle kamusal düzeni bozabileceği söyleniyor kadın sesinin. Şimdi kamusal düzeni bozabilecek bir tehdit demek aslında kadının kamusal düzenin dışına atılması demek. Mesela kadınların festivalleri kentin dışında bir yerde yapılıyor antik Yunan'da. Bu da bizi nereye getiriyor? Aslında kamusal konuşması çok hoş karşılanmayınca kadınların az konuşan, ev içinde kalan, kamusal alanda çok sesi duyulmayan kadınlar daha makbul kadınlar olarak addediliyor. Yani sesin cinsiyetlendirilmesi ve bedenle ilişkisi daha buralara kadar geliyor. Mesela yine antik Yunan'da Hipokrat geleneğinden biraz bahsedebilirim. Orada erkek bedeni sıcak ve kuru, kadın bedeni ise nemli ve soğuk addedilir. Aslında bu iç mekanlarda çok kalmayla da çok ilişkili bir şey. Dolayısıyla bedenin bir ahlaki, siyasi ve vatandaşlık anlamında bir anlamı var antik Yunan'da. Ses o nedenle çok cinsiyetlendirilmiş bir şey. Bunu Anne Carson'ın bu Sesin Cinsiyeti kitabında mesela çok güzel anlatır Anne Carson. Çok ilginç bir örnek de var bu konuda. Mesela tragedyalarda bakarsanız Medea gibi, Antigon gibi karakterlerimiz var. Kamusal alanda konuşan kadın karakterler bunlar. Ama sahnede erkek oyuncular mesela canlandırıyor. Yani bu mesela çok tipik bir örnek. Yani kadın sesi antik Yunan mitolojisinde çoğu zaman bir tehlikeyle ilişkilendiriliyor. Mesela sirenler çok klasik bir örnek. İşte şarkılarıyla erkekleri, denizcileri ölüme götüren figürler. İşte Kassandra mesela doğruyu söylüyor ama kimse inanmıyor. Medusa çok bakışla ilişkilendirilen bir figür aslında ama bazen çığlığı da mesela daha sonraki yorumlarda çığlığı da çok altı çizilen bir şey. Dolayısıyla hani şunu söyleyebiliriz, korku sineması bütün bu kültürel mirası bazı açılardan, tabii bütün filmler değil ama önemli bir oranda yeniden üretiyor. Yani kadın sesini ya canavarlaştırılıyor, canavarlaştırıyor ya bastırıyor ya tehlikeyle özdeşleştiriyor. Mesela şunu örnek verebilirim. Şeytan tarafından ele geçirilmiş kadınlar, possessed woman figürü. Bu figür aslında konuşmaz filmlerde, kendini ifade etmez. Biz onu bedensel olarak takip ederek anlarız ne hissettiğini. Bu da aslında bir bu kültürel mirasın bir uzantısı. Belki böyle açıklayabilirim.
1: Bu kadınlar sadece antik çağda değil, orta çağda da bizim karşımıza çıkıyor. Yani böyle tatlı, güzel, akıllı, politik olarak kendilerini kanıtlamış kadınlar değil, orta çağda da gene kadınlar cadılar,
2: evet.
1: Eğer güçlü bir kadınsa cadı olarak nitelendiriliyor. Yani sadece antik çağda değil, orta çağda da aynı şeyi görüyoruz değil mi?
2: Tabii görüyoruz. Cadı figürü kilise tarafından çok açıkça hedef alınmış bir figür. Aslında biraz bilge kadınlar diyebiliriz. İtaat etmeyen kadınlar, işte dinsel anlatıların şeytanlaştırdığı kadınlar, bazen entelektüel kadınlar. Aslında bu kadınlara baktığımızda erkeklerin kendilerini otorite olarak ilan ettikleri alanda bir söz sahibi olmaya çalıştıklarını görüyoruz. O söz sahibi olmaya çalıştıkları alanda cezalandırılıp dışarı itiliyorlar. Silvia Federici'nin bu konuda çok güzel bir kitabı var. Kaliban ve Cadı diye bir kitabı ve Orta Çağ'da aslında kadın katliamının ne kadar sistematik bir şey olduğunu anlatıyor. Yani cadıların yakılması izole olaylar değil, aslında çok sistematik kilisenin bizzat iştirak ettiği çok politik bir niteliğe sahip olaylar bunlar.
1: Gene sesin bastırılması, yani kadın sesinin aslında kamusal alanda olmaması üzerine yapılan bir şey. Yani o akıllı, bilge kadının sözünün, sesinin aslında bastırılması.
2: Bastırılması, duyulmaması. Yani bu kadın seslerinin korku sinemasında söz olarak ifadesinden ziyade çığlık olarak, ağıt olarak, haykırış olarak, hırıltı inilti olarak ifadesi, aslında bu da bu geleneğin bir devamı. Bunun entelektüel mirası çok eskilere dayanıyor. Antik çağ, orta çağ.
1: Herhalde burada şeyi de düşünmek gerekiyor. Yani doğumda kadının çığlık atarak olmayan bir şeyi dışarıya çıkartıyor olması, yani bir varlığa sebep oluyor olmasının aslında bütün düzende bir sarsıcı etkisi oluyor diye düşünebiliriz. Yani o doğum anının dehşeti insanlığı genel olarak çok fazlasıyla korkutuyor belki de.
2: Evet, çünkü aslına bakarsanız kadının yaratıcılığının da bir simgesi. Çığlık atarak yaratıyor aslında. Yani yeni bir şey yaratma, bu yaratıcı güç genelde korkulan bir güç. Dolayısıyla yeni bir şeyin dünyaya gelmesi, yeni bir varlığın içinden çıkması ve bunun bir çığlıkla olması, yine doğanın da çığlık atması, çığlık aslında bir kopuştur. Hani süreklilikten ziyade bir metaforik olarak düşünürsek bir kopuşu ifade eder. Hani bu kopuş statikoyu savunan bir düzen için aslında tehlikeli bir şey.
1: Evet, korkutucu korku sinemasının belki de en çıkış noktalarından bir tanesi bu doğum hikayesi de diyebiliriz.
2: Evet, diyebiliriz.
1: Peki korku sinemasında ses dediğimiz zaman neler diyebiliriz?
2: Yani demin söylediğim gibi belki şunu şöyle başlamak uygun olur. Korku sinemasında kadın sesi anlam üreten bir şey olmaktan ziyade akustik bir evren yaratan bir şey olarak kullanılıyor.
1: Yani daha çok tam olarak akustik bir evren dediği zaman
2: yani
1: biraz
2: şöyle,
1: onu açabilir misin?
2: Korku evreni, yani mesela nefesi, dediğim gibi gözünüzü kapattığınız zaman arkadan gelen bir işte nefes, bir hırıltı, doğum sesi, bazen hani boğulma sesi, bazen metamorfoz geçiren bedenin çıkardığı sesler, aslında bedenin sesi. Yani aklın sesi değil, korku sinemasında genellikle bedenin sesi. Bu Barbara Creed'in bu konuda canavar dişil isimli bir kavramı var. Mesela şunu söyler, korku sinemasına baktığınız zaman geçmişten bugüne bir takım arketipler görürüz biz. Mesela vampir kadın arketipi görürüz veya işte şeytan tarafından ele geçirilmiş kız çocuğu ya da ergen çocuk. Hatta ergenlerin menstruasyonu bile hani o dönemde şeytan tarafından ele geçiriliyor olması, zayıf dönemde olması ile ilişkilendirilen bir şeydir mesela. Bundan başka işte vagina dentata figürü var örneğin. Birkaç arketip var Barbara Creed'in bahsettiği ve bunlar aslında sistematik şeyler. Hani izole figürler değiller.
1: Belki hep de zayıflık.
2: Zayıflık göstergesi.
1: Evet, hepsi kontrol, zayıflık. Yani kadınların aslında bütün varoluş halleri, doğum yapması, menstruasyon, hep yani yeniden olma halleri hep bir zayıflıkla özdeşleştiriliyor.
2: Evet, güçten ziyade zayıflıkla özdeşleştiriliyor. Halbuki aslında bakarsanız bunu belki bir yani erkeklerin kadın korkusu mizojini literatürüyle birlikte de düşünmek lazım. Kadınlardan neden bu kadar korkuluyor? Hani bu Freud'un hadım edilme korkusundan başlayarak bugüne gelerek bunu açıklayan bir takım kuramcılar var. Tabii bunlar çok da eleştirildi. Hani sahiplenmek için söylemiyorum ancak bunun bir mekanizması var aslında. Hani pek çok güç kadının zayıflığı, zayıflıktan ziyade kontrol edilemezliği. Hani bence burada kontrol edilemezlik biraz daha merkezi. Hani erkek düzeninin kontrol edemediği kadınlar, kontrol edemediği için zayıf olarak, güçsüz olarak, duygusal regülasyonu olmayan figürler olarak resmedilen aslında kadınları görüyoruz çok. Yani korku sinemasında mesela bir kadın kahkaha attığında, bağırdığında, çığlık attığında bu bedensel bir ifade ve ses yoluyla güç kazanıyor burada aslında kadın. Ve o güçten de bir anlamda korkuluyor diyebilirim.
1: Bir de öfkeden bahsediyorsun değil mi? Şimdi yavaş yavaş Pearl'a geliyoruz. Stevenson Pearl'a geliyoruz.
2: Evet.
1: Kadının öfkesi de her an her şeyi yapabilir. Yani o kadının öfkesini farklı yöntemlerle hep kontrol altında tutmak gerekir. Ve aslında normal olmayan, yani akılla özdeşleşmeyen bir şeymiş gibi yorumlamak çok önemli değil mi? Bu kadın öfkesi ayrı bir yerde duruyor neredeyse hepsinde.
2: Evet, kadın öfkesi şey şu anda platformlarda da aslında dizilerde de çok gördüğümüz bir şey. Kadın öfkesinin aslında erkek düzenini yerle bir ettiği anlatıları şu anda sinemada da dizilerde de çok görüyoruz. Kadınların öfke göstermesi zaten aslında hiç istenmeyen bir şey toplumsal olarak. Çünkü öfke gösterdiğiniz an belli bir toplumsal eşitsizliğe karşı çıkıyorsunuz aslında. Ve kendinizi artiküle ediyorsunuz, ifade ediyorsunuz sözel olarak. Çünkü öfkenin bir kaynağı var. Yani ben bu şekilde konumlandırılmak istemiyorum demiş oluyor bir kadın. Bu öfke de toplumsal statükoyu bozan bir şey. Yani işlerin aslında rutin olarak yürümesini engelleyen bir şey. Dolayısıyla kadın öfkesi dışlanan ve bastırılmaya çalışan bir şey aslında. Toplumsal hareketlerde de mesela feminist hareketlerde de kadın öfkesi politik bir araç olarak görülür aslında. Çünkü öfkenizi ifade ederseniz bir toplumsal eşitsizliğin altını çizmiş olursunuz. Öfke politik bir şeydir bu anlamıyla.
1: Ama orada çok enteresan bir noktaya da değiniyorsun. Öfke resentment, yani hani o politik şeye dönüşebilecek bir şey. Bir de resentiman.
2: Evet.
1: Yani sanki daha akıl değil, hani duygularıyla öfkelenen kadın gibi. Yani bir şeye karşı çıkan değil, gereksiz reaksiyon gösteren, kıskançlık yapan, haset eden kadın gibi değil mi? Bu aradaki fark da çok enteresan geldi bana.
2: Evet, bu çok enteresan bir fark. Bu aslında feminist düşünce içinde de çok tartışılan bir şey. Şimdi öfke politik bir araç aslında kadınlar için. Ama öte yandan kadın öfkesi toplumsal olarak dediğiniz şekilde konumlandırılıyor. O nedenle öfkeyi kolektif bir harekete dönüştürmek burada önemli görünüyor.
1: Halbuki öteki türlü bireysel bir sadece reaksiyon verme aracıymış gibi.
2: Evet.
1: Kurgulanıyor değil mi?
2: Evet, daha bireysel, daha duygularla ilgili, daha bir kişinin mental düzeyinin stabil olmamasıyla ilgili anlatılıyor. Öyle konumlandırılıyor. Mesela şey vardır, hani kızgın siyahi kadın prototipi. Mesela aslında bu siyahi feminist hareketin öfkesini bir şekil değilleme, onaylamama, dışlama mekanizması olarak işlev görüyor bu tip prototipler. Yani kadın öfkesinin yok sayılması, bireysel bir duygusal dengesizlik olarak addedilmesi aslında kadınların hak arayışını yok sayan bir tutum haline geliyor diyebiliriz bence.
1: Yani hatta öyle bir zayıflık ki sanki aşılamaz. Çünkü bütün normalin dışında saçma, hasta.
2: Evet.
1: Yani hasta, yani hani iyileşmesi çok zor. Yani akıl hastası, akıl hastalığıyla hani hem dejenere hem akıl hastalığı hem de yani hepsinin oluşturduğu bir zayıflık. Yani asla aşılamaz bir zayıflıkmış gibi sanki konuluyor değil mi?
2: Evet, mesela histeri kavramını ele alırsak, hani histeri aslında şu demek, yine antik Yunan'a bağlayabiliriz bunu. Wandering womb, yani dolaşan, serbest dolaşan bir rahimle özdeşleşiyor kavramın kökeni. Kadınların mental dengesizliğini hep üreme organlarına bağlayan bir anlayış var aslında Hipokrat'tan beri. Dolayısıyla histeri kelimesi de çok cinsiyetçi bir kelime aslına bakarsanız. Kadınlara atfedilen bir duygusal aşırılık, bedensel aşırılık ifadesi. Hani bir erkeğin histeri geçirmesinden bahsedilmiyor ama bir kadının histeri geçirmesi, yani kadınlara özgü bir şeymiş gibi, kadınların üreme sistemiyle biyolojikleştirilen bir şey aslında, ilişkili bir şeymiş gibi konuşuluyor. Çok cinsiyetçi bir aslında kelime bu
1: anlamıyla. Histeri der demez de benim aklıma gene ses geldi. Yani hı-hı, histerik çığlıklar,
2: evet,
1: histerik bağırışlar, histeri krizindeki hep ses çıkaran kadın.
2: Evet. Zaten erken dönem sinemada da mesela bir delilik hali, işte arya söyleyen, opera söyleyen, çığlık çığlığa bağıran kadın imgesi. Mesela böyle bir metafor da var. Delilik halini görsel olarak anlatmak için bu metafor kullanılan bir şey. Bedensel öfkenin ifadesi genellikle sesli oluyor burada, evet.
1: Evet, istersen şimdi kısacık bir müzik arası verelim.
2: Peki.
1: Dolly Parton'dan dinliyoruz. Demiştim. Evet, Dolly Parton'dan, bir country müzik sanatçısı. Coat of Many Things.

Evet, Dolly Parton'dan dinledik. Coat of Many Colors. Ebru Thwaites dikenle sohbetimiz devam ediyor. Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi. Ebru, Pearl filminden şimdi bahsedecek. Programın başında bahsetmiştik. Korku janrasının enteresan bir örneği Pearl filmi. T. West'in 2022'de çektiği film. Evet, istersen bize bir Pearl'ı anlat. Filmin içine bir girelim. Korku sinemasının nasıl bir örneği?

0: Pearl 1918 yılında kırsal bir Texas kasabasında geçen bir film. Bir kadın karakterimiz var. Eşi savaşa gitmiş, İspanyol gribinin olduğu dönem
1: 1918.
0: 1918. Anne ve babasıyla çiftlikte yaşıyor, küçük bir kasabada. Baba felç geçirmiş, bakıma muhtaç bir baba figürümüz var. Anne de bir Alman göçmeni, oldukça otoriter, buyurgan, aslında sembolik düzende biraz babanın yerini doldurmaya çalışan bir figür. Pearl'ün çok büyük hayalleri var. Bir star olmak istiyor, şarkı söylemek istiyor, Hollywood star olmak istiyor. Ve onu filmin açılışında ahırda hayvanlarla konuşurken, bir yandan onlara bakarken, bir yandan da onlara hayallerini anlatırken görüyoruz. Film boyunca Pearl'ü hep aynada monolog halinde, şarkı söylerken, kendini sahnelerde hayal ederken görüyoruz. Çok büyük hayalleri var Pearl'ün.
1: Büyük şehir hayalleri var bir de.
0: Büyük şehir, evet. Hatta Avrupa'ya gitmek istiyor. Daha sonra tanışacağımız bir karakteri Avrupa'ya gidiş bileti olarak görüyor. Fakat buna karşılık anne figürümüz Pearl'ü sürekli Pearl'ün hayallerine ket vuruyor. Ve onu asıl görevlerini hatırlatıyor. Çiftliği çekip çevirmek, hayvanlara bakmak, babasının bakımını sağlamak ve eşini beklemek. Yani annenin aslında bütün buyrukları Pearl karakterini domestik düzenin içine, o mekana hapseden buyruklar. Hatta çiftlikten dışarı çıkıp şehre gittiğinde dahi İspanyol gribi nedeniyle eve mikrop getirmesi riskine karşı onu uyarıyor. Ve hani böyle bir dönemde dışarı çıkman hepimizi risk altına atıyor şeklinde ona bir suçluluk duygusu da veriyor. Dolayısıyla aslında burada çok sıkışmış bir genç kadın görüyoruz biz.
1: Aslında filmin görselliğine baktığımızda açık alanlar, yani geniş alanların içinde bir çiftlik evi. Hiç de sıkışmış
0: Evet.
1: bir duygu yok, tam tersine. Çok genişlik, ferahlık, hani bir hani country müziği dinledik. Country müziğinde hissettiğimiz o hani atlarla koşulan
0: Evet.
1: alanlar duygusu var. Güneyin o duygusu var. Tam da burada anne Pearl'ı bir hapis durumuna sokuyor, değil mi?
0: Evet, filmin aslında sinematografisi bu açıdan ilginç. Çünkü mekanlar çok açık, dediğin gibi çok geniş tarlalar var. İşte gökyüzü görselleri, gölet, yani Pearl aslında hani ucu bucağı olmayan bir yerde sonsuza kadar koşabilir gibi bir his ediniyoruz biz.
1: Özgürlük, tam
0: Bir
1: yani
0: özgürlük hissi.
1: özgürlük duygusu, hani koşsun, oynasın, geniş geniş alanlarda derken.
0: Ama bir yandan da o çiftliğin dört duvarına hapis olmuş bir kadın karakter. Bu arada sinematografiden bahsetmişken şu da çok ilginç. Renk paleti filmde genellikle çok canlı. Mesela daha böyle dik yakalı, Victorian elbiseler giyiyor, kırmızı elbiseler giyiyor Pearl. İşte turuncu, kırmızı, etrafta gördüğümüz işte başak sarısı rengi, ucu bucağı olmayan şeyler, bozkırlar, yani çok renkli bir atmosfer görüyoruz aslında. Ama bir yandan da bir korku türünde bir film. O açıdan hani sesle sinematografiyi bazen kontrast verebilecek duygu açısından bir şekilde kullandığını söyleyebiliriz. Yani ses tamamen kapalı. Yani Pearl'ün sesi hiçbir yere ulaşmıyor. Filmde müthiş bir açıklık var ses olarak ama Pearl sesini kimseye duyuramıyor. Annesi susturuyor, babası zaten sessiz. Köy çok sessiz. Hani dışarı çıkınca mesela insan görmüyorsunuz. Mitzi karakterini görüyoruz, anneyi görüyoruz. Ama Pearl'ü yalnız ve sesi bastırılmış görüyoruz.
1: Ve aslında şarkıcı olmak istiyor bir yandan
0: Ve
1: da. Yani
0: şarkıcı olmak
1: sesini
0: istiyor.
1: dışarıya çıkartmak istiyor, yani başkalarına ulaştırmak istiyor. Ama ses çiftlikte kapalı kalıyor.
0: Evet, zaten o kontrast da çok ilginç. Yani başka bir şey olmak istemiyor. Sesini duyurmak istiyor, şarkıcı olmak istiyor. O aslında onun da ifadesi. Yani Pearl'ü film boyunca aynayla konuşurken görüyoruz. Kendi kendiyle konuşurken görüyoruz.

0: hayvanlarla konuşurken görüyoruz. Filmin sonunda da uzun bir monolog yapıyor. Eşi savaştan dönüyor. Zaten filmde annesini de öldürüyor. Pek çok cinayet işliyor ve masanın etrafında bir aile yemeği görünümünde cesetleri yerleştirip elinde bir şeyle bir tabakla eşini bekliyor. Son derece domestik bir görüntü. Ama orada zaten çok trajik bir ortam var ve uzun bir monolog görüyoruz orada. O monologda işte aslında kendini biraz ifade ediyor. Yani T-West burada hani korku sineması, kadın eşittir çığlık gibi bir denklem kurmuyor. Aslında Pearl'ün sesini dışarı çıkartmaya çalışıyor bir yandan. O açıdan bence enteresan bir film.
1: Evet, bir yandan da bahsettiğin bu renkler de bildiğimiz country renklerine, bildiğimiz country, bildiğimiz taşra, Texas görselliğine ters. Çünkü nasıl görürüz bir çiftliği biz? Pastoral olarak görürüz. Yani daha pastel renklerde böyle bizi rahatlatan bir şekilde göreceğimiz, gördüğümüz yerleri bambaşka bir şeye dönüştürüyor bu görsellikte de, değil mi?
0: Evet, yani görsellikte bir kere bu yani şeyle korkuyla bu kadar çok rengi bir arada zaten beklemiyoruz. Hani pastel tonları bir miktar var ama çok hani mesela bazı sahneler var. Pearl cinayet işlerken üzerinde kırmızı elbisesi, baltası ve baltada belli kan izleri, kan lekeleri de şeye sıçrıyor, kanlarda elbisesine sıçrıyor. Aslında o hani bir balo salonunda göreceğimiz elbiseyi korku unsuruyla birleştiriyor. O açıdan çok enteresan bir görselliği de var filmin.
1: Peki, Pearl'ın öfkesinin sesi nasıl işliyor filmde?
0: Evet, oraya oradan aslında yola çıkmıştık. Şimdi filmde öfkenin hala Pearl'ün bedeni üzerinden ifade edildiğini biz görüyoruz aslında. Çünkü Pearl'ün konuşurken sesi bazen titriyor, bazen yükseliyor, bazen ağlamaya dönüşüyor. Bir yandan kendini ifade ediyor bazı diyaloglarda, özellikle Mitzi ile diyaloglarında. Dolayısıyla hani bir yandan akıl konuşuyor ama bir yandan da bazen de beden konuşuyor. Yani burada kadın sesinin biraz akılla beden arasında salınan bir konumunu görüyoruz. Yani öfkeyi bazen çok bedensel ifade ettiğini görüyoruz. Bazen de öfkesinin sebeplerini anlatıyor aslında. Hani Mitzi ile konuşmasında örneğin neden öfkelendiğini anlıyoruz biz. Hani T-West onu temsil ederken öfkesine bir neden de gösteriyor. Hani irrasyonel bir öfke gibi algılamıyor seyirci onu. Biz Pearl'ün bütün sıkışmışlığını görüyoruz. Ama bununla beraber şeyi de söylemek lazım. Yani korku türüne has hani o türün bir konvansiyonu olan bu sesin bedensel ifadesini de görüyoruz aynı anda. Yani ikisi arasında salınan bir örnek görüyoruz aslında. Çünkü bazen bağırıyor, bazen hani kahkaha atıyor. Ses aslında bedensel Pearl'de. Ancak bu öfkenin bedensel ifadesiyle birlikte biz nedenlerini çok iyi anlıyoruz.
1: Nasıl nedenleri?
0: Yani bu Pearl'ün sıkışmışlığını yani filmi izledikten sonra bana şunu çok açıkça ve yoğunlukla düşündürttü. Hani bu kadar sıkışmış bir kadın bu tarihsel dönemde oradan nasıl çıkar? Hani ben Pearl yerine çözüm aramaya başlarken buldum kendimi. Hani o kadın oradan nasıl çıkarı düşündürtüyor. Aslında bütün bu toplumsal eşitsizlik örüntüsünü, Texas'ın ülke içindeki konumunu, Avrupa'ya gitmenin o zaman kırsal Texas'ta yaşayan bir kadın için ne demek olabileceğini, İyi şarkı söyleyen ve iyi dans eden bir kadının neden o seçmelerde aslında seçilmediğine, çünkü seçmelere Mitzi ile birlikte giriyorlar. Hatta Mitzi onu davet ediyor seçmelere.
1: Mitzi kimdi?
0: Mitzi bir akrabası. Ve Mitzi'nin aslında Mitzi daha böyle Hollywood'da güzellik prototipine daha uygun, hani sarışın bir kadın figürü, o seçiliyor. Şey seçilmiyor, Pearl seçilmiyor ve bunun onda yarattığı yıkım, çaresizlik. Çünkü tek şansı aslında o seçmeler için o kasabaya gelen kişiler, başka hiçbir şansı yok. Daha sonra şansını şeyde deniyor, bir projeksiyoncu var sinemada, orada deniyor. Onu da o da çünkü hayalleri olan birisi. Ama o mesela daha pornografik içerikle filmler göstererek gelecekte bunların çok aslında rağbet göreceğini anlatıyor kendisine. Kendisinin Avrupa'ya gitme bileti olarak görüyor Pearl o kişiyi. Ancak o da Pearl'ün duygusal dengesizliğini diyeyim fark ederek ondan uzaklaşıyor ve Pearl seri cinayetler işleyen bir katile dönüşüyor filmde. Yani evet, sanırım böyle özetleyebilirim.
1: Peki bu cinayetler ve o öfkenin sesi nasıl işliyor?
0: Şöyle, aslında Pearl'e fiziksel olarak baktığımızda çok cinayet işleyecek bir profil görmüyoruz ilk başta.
1: Fakat masum bir genç kız.
0: Evet, giyimi, halleri, tavırları. Fakat film boyunca mesela şöyle, ilk şiddet sahnesi, şarkı söylerken ve kendini bir star olarak hayal ederken ahıra bir kaz giriyor ve bir ses çıkartıyor. Ve o ses Pearl'ü hayalinden alıkoyuyor. Ve çok sert bir hareketle kazı öldürüyor. Orada ilk olarak biz Pearl'ün önüne engel olarak çıkan her şeyi aslında katledebileceğini görüyoruz. Kazla başlıyor bütün hikaye. Daha sonra teker teker işte babasını çok öldürmek istemiyor ama onu da öldürüyor. Çünkü bakım yükümlülüğünden kurtuluyor. İşte annesini zaten kendisine engel teşkil ettiği için, gitmesine engel teşkil ettiği için öldürüyor. Ve o küçük yani daha ufak tefek bedenine rağmen Pearl'ü bu bedenleri göle taşırken, işte annesini evin içinde merdivenlerden taşırken görüyoruz. Aslında çok hani bedensel görüntüsüyle uyumlu olmayan bir güç de var Pearl'de. O da ilginç bir şey. Ve şunu görüyoruz. Pearl'ün öfkesi sorunlarını çözüyor mu? Hayır. Aslında bütün öfkesine rağmen çiftlikte bütün engelleri ortadan kaldırıyor. Ama o çaresizlikte yine çiftlikte kalıyor. Ve filmin sonunda bir sahnede, işte eşiyle karşı karşıya kaldığı sahnede şey görüyoruz. Yani Pearl'ün hiçbir çıkışı yok aslında. Yani bu öfkeyi çok bedensel olarak görüyoruz ama öfke onu hiçbir yere ulaştırmıyor. Burada şu tartışma bence çok önemli. Yani sosyal bilimsel bir tartışmaya tercüme edecek olsak bunu. Bu hikaye zaten kadın öfkesi üzerine düşünmeye yöneltti beni. Ve onun üzerine bir yazı yazdım. Kadın öfkesi dışa vurumu var. Evet, dışa vuruluyor. Fakat siyasi bir pozisyona nasıl dönüşüyor? Şimdi kadın öfkesinin siyasi bir konumlanmaya dönüşmesini istemeyen bir düzen var zaten. Ama Pearl filminde ilginç olan, aslında kendisiyle dayanışma içinde olabilecek olan tek kadını, Mitzi'yi, ki Mitzi de aileden biri olduğu için bir kız kardeş metaforu da olabilir aslında. Feminist literatürde kız kardeşlik de önemli bir kolektif bağ. Onu da öldürüyor. Çünkü onu rakip olarak görüyor. Kendi hak ettiği bir şeyi almış biri olarak görüyor. Dolayısıyla burada çok aslında muallakta bir durum var. Hani tek belki dayanışma içinde olabileceği figür Mitzi, ancak Mitzi'yi de öldürüyor. Dolayısıyla o bağı da ortadan kaldırıyor aslında.
1: Yani bir çözüm vermiyor.
0: Evet.
1: Çözümsüzlükte bırakıyor aslında film.
0: Evet, film çözümsüzlükte bırakıyor ama o çözümsüzlük seyirciyi çok düşündürüyor. Bence o önemli kısmı. Yani dediğim gibi, ben kendimi filmi seyrettikten sonra hani Pearl için ne yapabilirim duygusuyla buldum. Yani o çözümsüzlük aslında çok güçlü bir çözümsüzlük. Yönetmenin onu seçmesi. Hani çözümsüz bırakıp Pearl buradan çıkamaz sonucuna ulaştırmıyor. Aksine Pearl nasıl çıkar diye sorduruyor seyirciye.
1: Bence belki gücü de bildiğimiz yani işte kız kardeşlik olsun, dayanışma olsun, onun ötesinde belki bir şeyler daha ya da onlarla birlikte daha ne yapabiliriz diye düşünmemize sebep olacak bir soru işaretiyle bırakıyor diyorsun.
0: Bence öyle. Belki şeyden bahsedebilirim burada. Şimdi Jacques Rancière'in Gustave Flaubert'in Madame Bovary romanı ile ilgili bir tespiti var. Der ki yazar Madame Bovary'ye bu kötülüğü neden yapıyor? Çünkü Madame Bovary karakteri aslında erkeklerin dünyasında onların sahip olmak istediklerine sahip olmuş bir karakter, ancak cezalandırılmış bir karakter. Bu romanı okuduktan sonra böyle davranan birinin sonucunun böyle olacağını siz düşünüyorsunuz. Ama mesela bu filmi seyrettiğinizde ben onu düşünmüyorum. Hani Pearl başka ne yapabilir diye düşünüyorum veya biz Pearl için ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bence o ayrım çok önemli bir ayrım. Yani Pearl'ün anlamamızı sağlıyor T. West burada. Ve ses olarak bakarsak da Pearl'ün sesinin o çiftlikten dışarıya hiç çıkamayışı, herkes tarafından susturulmuş olması, yani sesin dolaşamayışı aslında kendi başına bana göre bir korku unsuru. Hani klasik anlamda korkmak anlamında söylemiyorum bunu, ama hani toplumsal olarak hani böyle bir hayat var duygusunu veriyor.
1: Yani öfkeyi, Pearl'ün öfkesini histerik bir öfke olmaktan çıkartıyor diyebilir miyiz? Daha başka türlü bir biçim
0: şöyle
1: tam, düşündürtüyor diyebilir miyiz?
0: Yani şöyle tam da diyemeyiz. Çünkü dediğim gibi şey unsurları var. Yani bedensel olarak ifade edilen böyle hani duygusal dengesizlik ifade eden unsurlar var. Ama orada bırakmıyor. Yani Pearl'ün sesinin çiftlik sınırlarının dışına çıkamayışını, dolaşamayışını toplumsal bir problem olarak artiküle ediyor ve bizim önümüze sunuyor bence.
1: Burada enteresan bir nokta da genellikle korku sinemasında tabii iç mekan ve karanlık üzerinden bütün atmosfer kurulur. Uncanny, evet. Yani tekinsizlik, bu karanlıkla işte bu dört duvarın arasında kalmakla içeride kurulan gotik mekanlarda kurulan bir şeydir, evet. Bu tekinsizlik. Ancak burada tam tersine o programın ilk bölümünde de bahsettiğimiz o geniş alanlar, çok fazlasıyla hissettiğimiz güneş ışığı, o aydınlık, tarlalar, yani bambaşka bir şekilde kurulan bu ortamın içindeki tekinsizlik. Biraz Hitchcock'ta da vardır tabii bazı bölümlerinde,
0: evet. Ama. Belki şey de söylemek lazım. Evet, bu uçsuz bucaksız mekanın içinde evin içindeki çekimler de ama dışarıdaki atmosferi çok da vermiyor. Bazı çekimler oldukça karanlık. Hani klasik korku değil ama yine de o dışarının aydınlığı, içerinin karanlığı kontrastını hissediyoruz. Sıkışmışlık anlamında hissediyoruz.
1: Yani iki taraflı sıkışmışlık. Yani içeride de dışarıda da sıkışmışlık.
0: Evet.
1: Yani o bence. Anlamda sadece domestik mekanda sıkışmışlık değil, bütün dünyanın sıkışmışlığı sanki. Genel olarak bütün Teksas'ta bir sıkışmışlık gibi. Evet. Onu, daha yayıyor yani.
0: Evet. Hatta mesela evden kasabaya kısa bir bisiklet yolculuğu var. Kasabaya ulaştığında da işte bir tane sinema, onda da zaten dediğim gibi daha pornografik filmler gösteren bir mekan orası, bir postane, hani orada da bir hayat görmüyoruz aslında biz. Dolayısıyla hani Teksas olması tesadüfi bir seçim değil, kırsal Teksas olması da bence tesadüfi bir seçim değil.
1: Evet, orada o kırsal Teksas'taki duyguyu bize hissettiriyor mu? Şey de ilginç, yani bütün bunu 1918'de yapması da bana çok ilginç geliyor. Yani hani tam da İspanyol gribi o devresinde bunu yapmış olması. 2022'de olması da tabii evet. Tam Covid sonrası.
0: Şey de belki 1918'in şöyle bir işlevi de var bence. Şimdi baba felç olmuş, yaralanmış, eş savaşta. Dolayısıyla evde anne erkek ve kızlar. Dolayısıyla o aslında geleneksel otorite figürleri yok. O otorite figürleri olsaydı bu başka bir hikaye olurdu tabii.
1: Evet. Gerçekten bir sürü soruyu insanın aklında çağrıştıran çok enteresan bir film T. West'in Pearl'ü.
0: Evet.
1: İstersen programın sonuna geldik. Tekrardan Dolly Parton'la bitirelim.
0: Peki, çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Çok keyifli bir sohbet
1: gerçekten
0: oldu benim için.
1: Gerçekten çok keyifli oldu. Korku sineması ve kadınları ve kadınların sesini programımıza taşıdın. Gerçekten çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim tekrar.
1: Evet, bu haftalık bu kadar diyoruz ama Dolly Parton'la Jolene parçasıyla sizi baş başa bırakıyoruz. İyi haftalar.

0: Beyler de tükürsün. Daha kaç köyden sürülsün insan. Adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan. Adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı. Bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülde. Harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum rüzgarda bunun. Cevabı esen rüzgarda. The answer is great. It's blown in the wind. The answer is great. It's blown.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.

0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Mustafa Yılmazer.
2: Cuma günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
3: Reklamlar.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
11: Grounded.
12: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
0: Harici Bellek.
13: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.
1: Cumartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler.

0: Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Çamsakura Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 262 1103. Tekrar ediyorum, 0535 262 1103 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
2: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Cuma akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Mint.
2: Gıcır cızır plaklar.
1: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
0: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
3: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Çam Sakura Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 262 11 03. Tekrar ediyorum, 0535 262 11 03 numaralı telefonu aramaları rica olunur.

0: Şimdi ve burada.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fırat Tanış ve Zeynep Tanış'a teşekkür ederiz.

Sevgili dostlarım, hepinize merhabalar. Tuna'nın bir yanından ben Muammer Ketencoğlu. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Biz bu programı bir gün önce saat 19'da kaydediyoruz sevgili Dila Yılmaz'la. Ve yine arkam plan bilgileri için değerli dostum Seren Asker'e teşekkürlerimi yolluyorum. Çok neşeli başladık. Hep böyle gideceğiz bugün. Yani neşeli olmak için neden var mı diye soranlar çıkabilir. Onlar da haklı ama her günde çöküntü hali, işte hüzün hali falan olmuyor. Ara sıra birazcık olup bitenlerden kendimizi soyutlayıp neşelenmek lazım diye düşünüyorum. Aynı zamanda da neşemizi çalamazlar diyorum bir taraftan da. Şimdi bugün birçoğunuz anlamıştır, Sırbistan'dayız. Geçen hafta söylemiştim. Sırbistan'ın yetiştirdiği uluslararası arenada da tanınan çok değerli bir gitarist ağırlayacağım bugün program boyunca. Zoran Starčević ismi. Starčević bildiğin Star'dan geliyor tabii ki. Yıldız oğlu diye çevirebiliriz Starčević'i soyadını. Hani Türkçe Can Yücel gibi çevirirsek eğer Yıldız oğlu deriz. Zoran Yıldız oğlu. Zoran Starčević. Şimdi sizden hiçbir şey saklamıyorum. Dinleyicim karşısında ben gayet şeffaf davranmaya çalışıyorum. Elektro gitarı pek sevmem açıkçası. Hani bluzu da ve cazı da akustik gitarla çalınmış hallerini tercih ediyorum. Elektro gitar beni biraz yoruyor açıkçası. Bu benim zevkim diyelim. Ancak Zoran Starčević'i dinlemeye başladığımda inanılmaz bir duygu yaşadım. Şaşırtıcı bir müzikti. Biraz sonra madalyanın öteki yüzünü size anlatacağım ama ilk aşamada benim çok hoşuma gitti ve bu hafta Zoran Starčević'in kendi solo albümlerini yayınlayacağım. Daha doğrusu solo albümlerinden 5 farklı albümden seçtiğim, ağırlıklı olarak da kolo dediğimiz, işte bizde halaya tekabül eden en meşhur danslar olacak bunlar. Sırpların dans havaları deyince kolo formu ilk akla gelen formdur. İşte nasıl Bulgaristan'da horo, Makedonya'da oro, Romanya'da hora olmak üzere, hani bizdeki hora tepmek ya da horon. En sevilen halk dansı kololar Sırbistan'da. Ve kendi alanında ilk kez gitarla, elektro gitarla çoğunlukla kolo çalan ilk müzisyen diyebiliriz. Çok önde olan medyatik bir müzisyen. Bir defa kendi prodüksiyon şirketi var. Solo albümlerini, solo gitar albümlerini ondan yayınlamış. Toplam 10 tane albüm var ki bunlardan ikisi Gypsy Swing 1-2 adını taşıyor. Swing müziği çalmış. Diğer albümlerde ağırlıklı olarak kololar olmak üzere yine Sırbistan'dan halk şarkıları, baladlar, standartlar, yani herkesin çaldığı enstrümantal örnekler, işte Şehitski, Rastanak falan gibi ya da bizim Osmanlı'nın Nizam Marşı diye biliyoruz o parçayı. Saffet İsoviç üstüne söz yazmıştı. Bosna'da da çok meşhurdur, söylenir. Böyle parçalar da çaldı. Çevre ülkelerin müziklerini de yorumlamış. Bulgaristan'dan, Macaristan'dan, Romanya'dan özellikle. Aynı zamanda da Sırbistan'daki Ulah azınlığın şarkılarını da çalıyor. Çok geniş bir yelpazede örnekler çalıyor albümlerinde. Aşağı yukarı 300 tane enstrümantal kayıt yapmış. 800 tane bestesi var. Kendisinin prodüksiyon şirketi olduğu için Sinan Sakic gibi, yani başta olmak üzere son derece popüler, yani bizim genelde dinlemeyeceğimiz ortalama müzikleri bir şekilde yayınlıyor ve o tarz müzikte kendi besteleri var. 800 tane falan varmış. İnanılmaz tabii. Yani bu da hani Sırbistan'daki popüler müzik arenasının ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu gösteriyor. Ama sonuçta piyasa beklentilerine yön veren bir müzik onlar. Biz bugün kendi solo albümlerini konuşacağız. İsterseniz 3 parça dinleyelim, ondan sonra biyografisine geçeyim.

Evet, bugün Tuna'nın bir yanında gitarda, ağırlıklı olarak da elektro gitarda Zoran Starcevic'i dinliyoruz. Onun kololarını dinliyoruz halk dansı örneği olarak. 1958'de doğmuş Loznitsa şehrinde. Gençliğinde de bu şehirdeki bir folklor topluluğunda akordeon çalmış, müziğe akordeonla başlamış. Daha sonra da Belgrad'a taşınıp prodüksiyonlarını yapmaya başlamış. 90 sonrası Yugoslavya'sının ürünleri bunlar. 2003'e kadar devam eden bir dönem. Aslında ikiye ayırmak gerekir onun müzikal yaşamını. Bir tanesi bu bugün çaldığımız kendi firması tarafından yayınladığı enstrümantal albümler ki 10 tane. Bir de 2003'te oğullarıyla kurduğu Nikola ve Zeliko oğullarının ismi Trio Balkan Strings adlı birçoğunuzun muhtemelen bildiği bir toplulukla ilgili dönemi var ki bu dönemde zaten o Sırbistan'ın ya daha doğrusu her ortamın sığlığını bir şekilde yenip dünyaya açılmış 23. yıl konserlerini yapmışlar bu sene. Evet, 1958'de doğuyor ve sonra akordeon çalıyor demiştik. 90'lı yıllarda ardı ardına albümler yayınlamış. Az önce de söyledim, pek çok popüler şarkıcıya beste vermiş. Onların düzenlemelerini yapmış. Aynı zamanda kendisi de eşlik etmiş. Şimdi 90'ların bir hastalığı var. Büyük oranda Doğu bloku ülkeleriyle bağlantılı. İşte 89'a kadar bu ülkelerde pek çok sanat topluluğu varken ki bunların hemen hemen hepsi devlet tarafından destekleniyorken sosyalizmin çöküşü sonrasında bu destekler yok olmuş oldu. Birden yüzlerce binlerce insan işsiz kaldı, üye oldukları topluluklar lağvedildi filan. Yani çok az topluluk sağ kaldı o dönemde. Dolayısıyla kayıtları ucuza mal etme eğilimi ortaya çıktı. Bu da ne demek? Aslında synthesizer'ı, onun da özellikle elektronik davulunu, ritim box'ını kullanma eğilimi çok yaygın. Hem metronom sorunu olmuyor, hem ucuza geliyor. Dolayısıyla ister istemez bu dönem yayınlanan pek çok albümde sentetik bir lezzet var ki ben bunu sevmiyorum. Böyle albümlerde fazla dinletmiyorum. Ama burada hem gitardaki performans hem de daha az kulağa batan örnekleri seçmem açısından bakarsak doğru parçaları seçmeye çalıştım. Bu ritim box'ın en az rahatsız edici olduğu parçaları seçtim. Bu da o yılların ve aynı zamanda da müzisyenin kafasıyla bağlantılı olan bir sorun. Kayıtlarda gitar dışında pek çok çalgı var. Furla var, akordeon var, keman var. Bunları kullanmış fakat arkada duyduğumuz o tek düze davul elektronik ne yazık ki. Ama yine de ben bu müziği çok sevdim. Evet, bir üç şarkı daha dinleyelim sonra devam edelim.

Sıranın beri yanında bugün Zoran Starçevic'in gitarını dinliyoruz. O güçlü yorumuyla. 2003'e kadar dediğim gibi daha Sırbistan odaklı üretimler yapmış. 2003'te de oğullarıyla Zeliko ve Nikola, ikisi de bunların Belgrad Konservatuvarı'nın klasik gitar bölümünü bitirmişler ve üçlü olarak çalışmaya başlamışlar. Bu projeye de Trio Balkan Strings adını veriyorlar. Bu projeyle gitmedikleri yer kalmamış doğrusu. Hemen hemen bütün Avrupa, ABD, Türkiye'ye de gelmişler. Dikkatimden kaçmış. Canlı dinlemeyi çok arzu ederdim. Çünkü burada dinlediğiniz müzik gibi değil tabii ki bu. Daha üç gitarın bir arada kullanıldığını düşünürseniz daha farklı bir müzik dinlemeye arzu ederdim doğrusu. Belki ileride Trio Balkan Strings albümlerini, ki onlar dört tane, size çalarım. Oradan bir seçki yaparım. 2004'te bu grupla daha tazeyken İtalya'da bir festivalde en iyi enstrümantal grup seçilmişler. Başka ne söyleyebilirim size? Atölye çalışmaları yapıyorlar. Özellikle Amerika'da klasik ve caz gitarı öğrencileri için masterclass sınıfları açıyorlar oğullarıyla beraber. Aynı zamanda da Clear Tone Strings diye bir gitar teli markası onların bu konserlerini falan destekliyor, sponsorluk yapıyor Amerika'da. Aynı zamanda da yine ünlü bir gitar yapımcısı var. Bu sene vefat etmiş. John Dick isminde. Onun da gitarlarını kullanıyorlar. Elektro gitarlarını kullanıyorlar topluluk. Böyle kabaca artık araya girmeyeceğim. Program bitinceye kadar Zoran Starçev için mükemmel parmaklarını dinlemeye devam edeceksiniz. Önümüzdeki hafta Rebetiko dinleyeceksiniz. Aynı zamanda şimdiden söylemiş olayım. Rebetiki Kompanya isminde 1975'te doğru hatırlıyorsam kurulan Rebetiko'nun yeniden canlanmasına çok büyük katkılar sunan önemli bir grup. Önümüzdeki hafta onları dinleteceğim size. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fırat Tanış ve Zeynep Tanış'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Çam Sakura Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 262 1103. Tekrar ediyorum, 0535 262 1103 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
3: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.
4: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo. Yeşilçam Arkeolojisi.
6: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
7: Merhaba değerli Apaçık Radyo takipçileri, dinleyicileri. Efendim saat 2'de yine stüdyoda capcanlı bir Yeşilçam Arkeolojisi'nde sizlerle birlikteyiz. Çok değerli konuğum Ömer Atakan'la birlikte. Efendim hoş geldin.
8: Hoş bulduk Utkucuğum, merhaba.
7: Stüdyoya girerken Ömer şöyle bir cümle kurdu. 2017 yılında gelmiştik değil mi diye. Doğru.
8: Evet 2017'de Aslan abinin, Aslan Şükür'ün Ahyak belgeseli kitabı için gelmiştik.
7: Ondan sonra o sohbet... Bir de belgeselin bir kısmına dönüştü.
8: Evet aynen, o belgesel de Hakan Tunga Kankı'nın yayınladığı, yaptığı belgeselin de içinde bayağı bir kullandılar o görüntüleri.
7: Aynen, onun için bayağı zamandan beri aslında evet, sohbet etmemişiz yani stüdyoda.
8: Evet.
7: Üzerinden de 9 yıla yakın geçmiş.
8: Vallahi aynen öyle.
7: Aynen, ve zaman nasıl geçiyor yani, bana sorsan 3-4 sene önce kaydetmiştik.
8: Kesinlikle, ben de öyle düşünürdüm.
7: Onun için tekrardan hoş geldin.
8: Hoş bulduk, sağ ol.
7: Efendim 10 parmağında 10 marifet, bir çok değerli dostum.
8: Estağfurullah.
7: Kendisi bir ressam, kendisi bir mimar, kendisi bir koleksiyoner. Ama tabii bugün konumuz özellikle Yeşilçam olduğu için biraz onun çizdiği içeriklerle ilgili konuşacağız. Ama her şeyden önce birkaç tane noktaya ben tabii başta değinmek istiyorum. Şimdi benim için senin en önemli... yani eserin demeyeceğim tabii ki, en önemli ortaya koyduğun, yani Türkiye'de bence herkesin tanıması gereken James Bond,
8: evet,
7: üzerine koleksiyonun.
8: Evet.
7: Fakat tabii ben hep devamlı seni James Bond'la işte bazı çizimlerle ilgili görürken, ondan sonra ben senin mimar olduğunu bilmiyordum mesela.
8: Evet.
7: Fakat sonra bir baktım, çizmeye başladın.
8: Evet.
7: Ve çizmeye başladın, benim için çizmeye başladın. Evet. Sen zaten her zaman çiziyordun herhalde.
8: Evet.
7: Ve sonra bu çizimler çok değişik bir yere gitmeye başladı. Peki sen gerçekten böyle olacağını bekliyor muydun?
8: Abi şöyle, ben aslında yani 10 yaşlarından beri hep çizgi roman çizerim, çizgi roman okurum, resim yaparım. İşte o zaman Gırgır dergisini çizerdim. Çiçeği Burnundakiler bölümünde karikatürler yayınlanırdı. İşte Kara Oğlan dergisi vardı Suat Yalaz'ın, onun arkasında çizimler yapardım falan. Sonra Sancı Zöp Lisesi'ni bitirdikten sonra da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi oldu şimdi. O zaman akademi iç mimarlık, resim ve grafik bölümlerini kazandım. Yetenek imtihanı da alıyordu. Ama resim bölümüne girmedim, iç mimarlığa devam ettim. İç mimarlığı bitirdikten sonra da UCLA'de Amerika'da master yaptım sinema televizyon üstüne. Döndükten sonra da yıllarca mimarlık sektöründe hep çalıştık. Ama bir 4 sene evvel bir kitap yazdım, Kelebek Camı diye ilk yazdığım kitap. Onun içinde de böyle ufak tefek çizimler vardı. İşte kitap çok tuttu, çizimler falan da olunca bir resim sergisi açalım dedi. Bir arkadaşımın galerisi vardı. İşte orada bir resim sergisi açtık. Sonra işte resimler hemen satıldı, tuttu, siparişler şu bu derken olay tamamen mimarlıktan resim sanatına dönüştü. İşte arada kitap yazıyorum ama ağırlıklı resim yapıyorum son 3-4 senedir.
7: Anladım, anladım. Ya, çok ilginç bir gelişim ama yani genelde mesela çok ilginçtir. Hani mimarlıkla ressamlığı hiç bir arada tutmazlar ama tam tersidir bence. Evet. Hele senin de yaklaştığın açı.
8: Evet, yani şöyle aslında tabii mimarlığın da biraz bu çizdiğim eserlere de katkısı var. Yani biz mimari projeler de aslında Mimar Sinan'da 90'lı yıllardan önce bilgisayar yokken bütün mimari, iç mimari, ben iç mimarlıkta okudum. İç mimari projeleri böyle 200 gram şöhler kağıtları üstüne çizerdik. Nesini çizerdik? Perspektiflerini müşteriye veya hocalara anlatmak için. Hı hı. Bugün render dediğimiz şeyleri. İşte kurşun kalem, mürekkep, marker, pastel gibi boyalarla bunları render haline getirdik görsel olarak. Dolayısıyla bu benim yaptığım, şu andaki yaptığım eserler de aynı şekilde böyle 50'ye 70 şöhler kağıtlar üstüne, 200 gram kalın kağıt üstüne. İşte pergel, cetvel gibi gereçleri falan da kullanarak mimari çizim tekniğinin illüstrasyon sanatı, grafik anlatım ve pop artlı olan bir birleşimi gibi bir şey diyebiliriz. Yani ben aslında 10'lu 20'li yaşlardan beri yaptığım şeyi yapıyorum. Yani değişik bir şey de yapmıyorum aslında.
7: Ya aslında koleksiyonellik de bir açıdan baktığımız zaman işte çocukken oynadıklarımızı daha sonra belli bir yaştan sonra aramaya, bulmaya başlamak da oluyor aslında.
8: Aynen, yani tabii bu yine koleksiyonerlik dediğin için yaptığım eserlerde bütün bu yaptığım koleksiyonlardan da ilham alıyorum. Hı. Yani eserlerin konusu da genelde sinema, müzik, spor ve tarih olayları, popüler kültür olayları olduğu için koleksiyonda bizim ağırlıklı sinemayla alakalı koleksiyonlarımız var. Hepsi birbirini besliyor. Hepsinin ortaya böyle değişik, karışık bir şey çıkmış oluyor.
7: Anladım. Seninle özellikle ortak iki tane noktada birleşiyoruz. Birincisi James Bond.
8: Evet.
7: Diğeri ise Depeche Mode.
8: Evet, evet. Tabii Depeche Mode'un da aynen hastasıyız yani. Bizim işte biliyorsun 80'lerde en iyi İngiliz gruplarından biriydi. New Wave gruplarından. En sonunda ne zaman bir... 2-3 sene önce Lyon'da konseri vardı. Konserlerine gittim. Tabii iki kişi kalmışlardı. Devgan'la Martin Gore. İkisi ama çok güzeldi, hala aynı şekilde devam ediyorlar.
7: Senden bir hafta sonra ben de Bologna'da izledim.
8: Ha, orada evet, süper.
7: O da aynı turne. Ama yorgun gördüm Devgan'ı.
8: Evet abi, yorgun ama o son şarkı da çok güzel. Ghost. O da iyi parça. Ama eski parçaları gibi değil tabii.
7: Ya, tabii canım, tabii. Yani şimdi tabii yaptığın çizimlerin ve eserlerin şöyle bir noktası var. Ben onu tam nasıl isimlendireceğimi bilemedim. O yüzden senin isimlendirmeni istiyorum. Ben şöyle bir isim koydum işte. Evet. Paralel Yeşilçam evreni, evet, veya What If Yeşilçam.
8: Evet. Şimdi şöyle yaptığım eserler arasında Yeşilçam'la ilgili yaptığım kısım da var. Yani alternatif Yeşilçam serisi diye ben onu kendim adlandırdım. Genellikle ağırlıklı Avrupa ve Amerika sinemasından figürleri veya işleri yapıyorum. Yani bunlar aslında bir afiş değil. Hı hı. Eskiden biliyorsun 90'lı yıllardan evvel bilgisayar yokken bütün film afişlerini illüstratörlere çizdirirlerdi. Evet. Ama bu olan bir afişi yapmıyorum. Ben böyle 50'ye 70 bir çerçeve içerisinde sanki bir filmin trailerını izlersin ya, bir dakika içinde, hı hı, sana bir duygu verir. Ben de onu yansıtmaya çalışıyorum kağıt üstüne. Bunları yaparken de ilk kez bir 3 sene evvel Alternatif Yeşilçam serisi diye bir seri yapmak aklıma geldi. Hatta ilk eserde şöyle, Quentin Tarantino ben en sevdiğim yönetmenlerden biri. 1976 senesinde İstanbul'a gelse işte veya İstanbul'da yaşasa, Pulp Fiction'ı çekmek istese, John Travolta'yla Samuel Jackson'ın yerine Kadir İnanır'la Cüneyt Arkın'ı oynatırdı diye bir kurgudan yola çıkarak Pulp Fiction 1976 kanun namına, hı hı, koydum ismini. Ama İngilizcesi Above the Law. Çünkü o zaman biliyorsun İngilizce olarak tam çevirmezler Türk filmleri. Yani kanunun üstünde olacağına işte kanun namına diye çevirmişler falan diye. Güzel bir eser oldu. Sonra onu Cem Yılmaz'la ilk gösterdim. Hani o tarz şeyleri sever diye. Hakikaten sağ olsun, o da aldı koleksiyonla.
7: O almıştı onu.
8: Tabii. O Cem Yılmaz'ın aldığı eserlerden biri. Ondan sonra o şekilde Alternatif Yeşilçam serisi devam etti. Yani 6 tane falan eser yaptım. Çok da yapmadım Yeşilçam'la, hı-hı, alakalı olarak ama bir tane daha anlatmamı istersen.
7: Ben hepsini anlatmam.
8: Yani yine şöyle, aslında gerçekle kurguyu biraz karıştırıyorum. Mesela LA Confidential film var, 1997 yapımı. Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger ve diğer aktörün adı şimdi aklıma gelmedi nedense. Neyse Kevin Spacey'nin çektikleri ve Oscar alıyor 97 senesinde. Çok da hakikaten bir film noir, suç gerilim filmi, 1950'lerin Los Angeles'ında geçiyor. Ya bu filmi de hem çok seviyorum hem de dedim yani bu hani Türk artistlerle olsa nasıl olurdu ama bunun da bir hikayesi olması gerek. Yani niye şimdi LA Confidential'ı hani Türklerle çeksinler gibi şöyle bir kurgu yaptım kendimce. Şimdi kitabın yazarı 1990'da yazıyor kitabı. James Ellroy diye bir Amerikalı yazar. Ben de hikayeyi şöyle geliştirdim. James Ellroy'un bir tane kuzeni var. James Ellroy, David Ellroy diye. Yok öyle biri de uyduruyorum yani. David Ellroy da film sektöründe çalışıyor. 1971 senesinde Türkiye'deki yapımcılar bir tane reklam filmi çekmek istiyorlar ve Amerika'dan bir prodüksiyon şirketiyle anlaşıyorlar. Bu David'in çalıştığı prodüksiyon şirketi. O da İstanbul'a geliyor. Yanında da James'in yani kuzeninin yazdığı notlar, taslaklar falan filan var. Defterini almış onun. O taslakların içinde de böyle LA Confidential'ın senaryosu gibi bir şeyler var. Yanında taşıyor onu. Reklam filmi çekimleri sırasında da Ömer Lütfü Akat'la tanışıyor. Onlar da bahsediyor. Diyor ki benim böyle bir kuzenim var diyor. Böyle bir şeyler yazmış falan. O not defterini Akat'a veriyor. Sonra da gidiyor, kayboluyor çocuk. Sonra Ömer Lütfü Akat bu notlara bakarken diyor ki ya diyor çok güzel diyor ben bir tane film çekeyim diyor. Ve LA Confidential'ın daha 1970'lerde 97'de çekiliyor film çekilmeden. Türk versiyonunu çekiyor. İzzet Günay'ı oynatıyor başrolde Ekrem Bora ile birlikte. Kim Basinger'ın 97'deki filmde oynadığı rolde Filiz Akın oynuyor. İşte kötü adam olarak Kartal Tibet'i koyuyor. İşte Vahi Öz falan var. Böyle bir film çekiyor ama film işte bir şekilde... tamamlanıyor ama kayboluyor. Prodüksiyon şirketlerinde bir anlaşmazlık oluyor falan diye kurguluyorum ben. Yine uyduruyorum tabii. Ve gösterime girmiyor. Ondan sonra 1997 senesinde Hollywood James Ellroy'u keşfedip filmi çektirip blockbuster bir movie olup piyasaya sürüp Oscar'da kazanınca tekrar o film gündeme geliyor ve kayıp afişi aranıyor ve onu da ben çizmiş oluyorum. Gibi böyle kavram kargaşası bir kurgu mesela.
7: Ama tabii bu yani bunların da yer verdiğin bir kitap üzerine çalışıyorsundur umarım.
8: Yani tabii şöyle bir yani bir kitap projem daha var. Böyle benim eserlerin olduğu yine table book dediğimiz A3'den daha büyük bir formatlı böyle hardcover. İşte sağ tarafta eserler, sol tarafta da bu hikayeler. Rin yazdığı hem eseri göreceksiniz hem de bu hikayeleri okuyabileceğiniz. Bir kitap projesi de var aklımda inşallah olur ileride.
7: Ya umarım. Çünkü en başından beri söylüyorum aslında bizim radyo programının yani Yeşilçam Arkeolojisi'nin. Şimdi Yeşilçam Arkeolojisi dediğimiz konu eğer bir şekilde nostaljik bir şeye dönüşürse işte şu ne kadar iyiydi, nerede eski filmler falan gibisinden bir şey dönüşür. Burada önemli olan aslında senin biraz önce anlattığın kurgular. Çünkü senin anlattığın hikaye gibi... Bir sürü kişi aslında filmlerin hikayesini anlattı. Aslında o çekilecekti de işte atıyorum mesela James Bond.
8: Evet.
7: Yani şey hikayesi vardır mesela James Bond'u Cüneyt Arkın oynayacaktı.
8: Evet.
7: Hikayesi var şimdi. James Bond'u Cüneyt Arkın oynayamazsın.
8: Evet.
7: Çünkü Anglo-Sakson değil.
8: Evet.
7: Mesela.
8: Tabii.
7: Ama bir James Bond var bir filmde oynaması için teklif gelmiştir muhakkak.
8: Aynen.
7: Aslında senin anlattığın gibi gelişiyor her şey.
8: Aynen. Ben de mesela yine o mantıktan çıkarak iki tane James Bond eseri de yaptım. Gene ikisi de Cem Yılmaz'ın koleksiyonunda. Bir tanesi... 1963 yapımı Rusya'dan Sevgilerle filmi. Hı hı. İstanbul'da çekiliyor biliyorsun. Ama film çekilmeden evvel 1955 senesinde Ian Fleming aslında İngiltere'de bir Daily News gazetesinde gazeteci olarak çalışıyor. Ve 1955 senesinde İstanbul'a geliyor. Ve bu gerçek olay, bilinen bir olay. Perapalos Otel'de kalıyor orada. O sırada işte 6-7 Eylül olayları falan oluyor. İşte gazeteye bunu duyuruyor şu bu falan. Bunlar gerçek. Perapalos Otel'de kalırken de burası kurgu ben kurguluyorum, uyduruyorum. Lobiye indiğinde bir bakıyor. Ayhan Işık'la Belgin Doruk oturmuşlar orada. İşte bir şeyler içiyorlar. O sırada Küçük Hanımefendi filminin çekimi var. İşte onunla ilgili, projeyle ilgili konuşuyorlar. Ian Fleming'de de diyorlar ki işte bu Ayhan Işık Türkiye'nin çok en önemli jönlerinden, işte oyuncularından biri falan diye. Ian Fleming daha o zaman James Bond romanlarını yazmamış. Daha doğrusu bir tane Casino Royale belki yazmış. Daha Rusya'dan Sevgilerleri falan yazmamış. Diyor ki ya diyor ben konusu İstanbul'da geçen bir polisiye yazacağım diyor. İsmi de Rusya'dan Sevgilerle olacak diyor. Ondan sonra ileride bunun filmi çekilirse diyor Ayhan Işık'a siz oynamak ister misiniz falan diyor. Siz tam Bond adayımsınız diyor. Çünkü hakikaten Ian Fleming'in kitaplarında yazdığı Bond tipine birebir uygun. Boyu, saçı, rengi, duruşu, bakışı Sean Connery ile aynı Kasada aynı formdalar aslında. Ayın Işık. Ayın Işık da kabul ediyor falan. Ondan sonra hakikaten James Bond romanları çok ünleniyor. İşte hatta Amerikan Başkanı Kennedy en sevdiği 5 roman arasında Rusya'dan Sevgiler'le olduğunu söylüyor. 100 milyonun üstünde satıyor dünya çapında falan. Böyle olunca 1962 senesinde Eon Productions ilk James Bond filmini çekiyor, Doktor No'yu. Sean Connery'yi oynatıyorlar. İkinci film çekilecek. Bu sefer şey diyor ki, burası kurgu yine, Ian Fleming. Tamam diyor, Sean Connery de güzel ama diyor, İstanbul'da çekeceğimiz için bunu bir Türk'ün oynaması gerek diyor. Ve Ayhan Işık ben oynatmak istiyorum diyor. Ve 1963 senesinde İstanbul'a gelip James Bond 007 rolünde Ayhan Işık başrolde. Bond kızı olarak yine Belgin Doruk'u oynatıyorlar. Kötü adam olarak Öztürk Serengil'i bu sefer uygun görüyorlar. Kadroya keste koyuyorlar. Film çekiliyor. Tam vizyona girecekken o sıradaki işte ülkedeki kargaşalardan dolayı falan filan iptal ediyor, kalıyor. Ondan sonra tekrar Sean Connery ile çekiyorlar diye uydurduğum kurgu ve buradan esere geçiyoruz. Eser de bu şekilde yapılıyor gibi. Onun hikayesi de öyle mesela.
7: Çok ilginç çünkü ben mesela sen öyle bir şey çizersen direkt James Bond'a Cüneyt Arkın'ı koyarsın diye düşünmüştüm.
8: Evet şöyle sonra Cüneyt Arkın'la da ilgili bir James Bond yaptım ama 1963'te Ayın Işık daha popüler. Ve baktığın zaman aslında hakikaten Ian Fleming'in yazdığı karaktere Ayın Işık uygun. Tamam Cüneyt Arkın'ın da çok büyük karizması, şekli, şemali falan var ama yani bir Ayın Işık gibi değil bence. Sonra Cüneyt Arkın da bir sefer Roger Moore zamanında 1974 yapımı The Man with the Golden Gun, Altın Tabancalı Adam filminde çizdim. Bu sefer kötü adam Faruk Peker oldu. Ondan sonra Bond kızları işte Gülşen Bubikoğlu, Ajda Pekkan ve Atuba. Onları koydum o dönemin şeyine. Yani ona da öyle bir eser yaptım. Yani Cüneyt Arkın da koydum ama ilk tercihim şeydi, Ayhan Işık'tı açıkçası.
7: Bu arada ilginç bir şey. Altın Kollu Adam, Ayhan Işık.
8: Evet.
7: Yani.
8: Evet, evet.
7: Orada alınma. Yani.
8: Bir de öyle de şey var, film var aynen.
7: Doğru doğru. Ya yani zaten girmemen imkansız bence James Bond'a. Ya şimdi peki... İnsanlar bunları gerçek zannedip sana garip garip sorular sordular mı?
8: Abi oluyor tabii. O şekilde de sorular geliyor. Ben mesela yazıyorum bunu şeye. Eseri yaptıktan sonra Instagram'a koyuyorum veya bir sergiye katıldığım zaman onun açıklama kağıdında yazıyor falan. Aa böyle miydi, şöyle miydi falan filan diye çok soruluyor. Ben de bazen bozuntuya vermeyip evet öyleydi diyorum. Bazen de yok değildi diyorum. Kafama göre takılıyorum.
7: Ya hiç aa böyle film yoktur falan diye çıkış
8: yok yoktur yoktur diye değil. Tam tersi aa böyle miydi biz bilmiyorduk hay Allah falan filan diye yapanlar var ki aslında yani şey Ayın Işık da o dönemlerde biliyorsun Amerika'ya gidiyor aslında 1960'larda. Ondan sonra işte George Clooney ile hatta biliyorsun onun şeyi var.
7: Oğlu mudur falan.
8: Oğlu olabilir falan diye. Çünkü George Clooney'nin annesi orada çok Hollywood'da önemli bir sunucu. Onunla tanışıyor falan filan. Öyle de bir şey dönüyor, muhabbet dönüyor. Yani böyle işte kavram kargaşası şeklinde. Ama güzel şeyler, konular çıkıyor. Mesela Cem Yılmaz'la yine kendisi bu sene biliyorsun Yeni Gora filminin çekimlerinde hatta... Yılbaşından sonra sanırım vizyona girecek, tam tarihini bilmiyorum ama Gora ilk kez aslında 2004 senesinde çekiliyor. Cem'le konuşurken şey dedi, ya dedi bir tane de şöyle bir eser yapsak dedi, işte 1964'teki eski bir, yani daha doğrusu Gora'yı eski Hollywood şey Yeşilçam karakterleriyle resmedebilir miyiz falan. Abi dedim tabii çok güzel olur. Karakterleri de o söyledi. Dedi ki işte Sadir Alışık olsun. Ondan sonra Sami Hazinses olsun. İşte Kadir Savun. Gene Filiz Akın gibi şeyleri koyduk, karakterleri. Onunla ilgili bir eser yaptım. Eserin kurgusunu da şöyle yaptık. 12 Kasım 2004'te ilk Gora vizyona girmiş. Hı hı. 12 Kasım 1964'e döndüm ben. Hürriyet gazetesi. 12 Kasım 1964 tarihli. Manşet şey, Arif'in aya çıkacak olması dünyada büyük alaka uyandırdı gibi bir o zamanın manşeti gibi. İşte Amerikan başkanı falan işte bütün dünya ayağa kalktı. Bir Türk uzaya gidiyor falan diye öyle kurgu bir başlık. Ondan sonra işte altta eserdeki işte karakterler falan, onların çizimi. İşte rejisör Neil Armstrong. Yani böyle aslında alakası hiç yok. Yani 69'da aya çıkılıyor. Sene 64 ama işte Neil Armstrong o sırada orada. İşte Mr. Spock var, Darth Vader var. Bunlar 60'ların işte 70'lerin uzay kahramanları oldukları için. Böyle bir gazetenin üstünde sanki böyle bir Hürriyet gazetesinde çıkmış bir haber gibi. Ama mesela sağ üst köşede gerçek bir manşet var. Hakikaten onu araştırıyorum mesela. Kasım 1964'te bu doğru. Kirk Douglas NASA'nın iyi niyet elçisi olarak Ankara'ya İsmet İnönü'yü ziyarete gelmiş. Sağ taraftaki manşet o. Yani böyle kurguyla gerçekle işte fantaziyle karıştırıp fikri ondan sonra bir esere dönüştürüyorum. Hikayesi olmuş oluyor yani eserin. O da çok hoşuma gidiyor yaparken.
7: Ya çok güzel. Peki araştırma yaptığın zaman daha önceden bu tip bir çalışma olmuş mu Türkiye'de?
8: Yok. Yani bilmiyorum.
7: Özellikle de Türk sinemasını baz alıp.
8: Yok hiç olduğunu sanmıyorum. Şimdi tabii şöyle bir AI'nin gelişmesiyle Instagram'da veya sosyal medyada çok bu tarz şeyler görmeye başladık.
7: Evet.
8: Son ne bileyim bir senedir 6-7 aydır falan. İşte videolar, görseller bir şeyler falan filan yapılabiliyor tabii. Ama yani işte ben yani ne bileyim işte sevdiğim konuları aklıma geliyor şey yapıyorum. Yani onları yapmaktan zevk alıyorum. Zevk aldığım şeyi yapıyorum. İnsanlar da kıymet veriyor, beğeniyor, alıyorlar, koleksiyonlara katılıyorlar.
7: Benim hatırladığım bir tek şey var. Yadigar Ejder Hulk.
8: Evet. O da çok güzel olur. Yadigar Ejder zaten bu şeyde var. İsmi yazıyor. Cüneyt Arkın'ı çizdiğim altın tabancalı adamda Yadigar Ejder de yazıyor.
7: Neydi o şey?
8: Jaws olarak yazıyor. Evet. Yani onu da söylemeyi unuttum demin. Hakikaten Richard Kiel James Bond filmlerinde 1970'li yıllarda iki tane üst üste filmde şeyde Beni Seven Casus The Spy Who Loved Me ve Moonraker filmlerinde çenesi işte metal dişleri olan adamı oynuyor. Ve hakikaten Yadigar Ejder'e çok benziyor. Onlar herhalde aynı bir şeyden dolayı bir büyüklük hastalığı mıdır? Sendrom öyle bir şeyden dolayı.
7: Ya,
8: aynı
7: tipler yani. Aksiyon filmlerinde böyle
8: evet.
7: Adam.
8: Çok iri yarı falan filan. Dolayısıyla onu da esere koymuştum. Yadigar Ejder as Jaws karakteri olarak.
7: Ama sonuçta Yeşilçam o kadar etkilenmiş ki James Bond filmlerinden.
8: Kesinlikle yani onu biliyorsun en büyük şeyi. Göksel Ersoy'un filmleri var Altın Çocuk diye. Hakikaten onlar da çok enteresan abi. Londra'da falan filan çekmişler siyah beyaz. Çok
7: zaten
8: çok iyi.
7: Zaten başlangıcı yani. Birebir aynı neredeyse.
8: Aynı başlangıcı falan filan. Evet Göksel Ersoy'un o senelerde 1960'larda Sean Connery'nin işte Thunderball filmlerinden, Goldfinger filmlerinden falan özenip. Çok o tarz bütün dünyada bence oldu. Bütün dünyada vardır bu tarz özenip yapılan yapımlar ama Türkiye'de çok tutmuş tabii.
7: Yani casusların da cirit attığı bir yer İstanbul tabii.
8: Hakikaten tam Soğuk Savaş dönemleri işte Rusya'ya yakın Amerika'yla NATO'dan üye tam casusluk bir şehir o zamanlar için.
7: Tabii bütün bunlar olurken bir de kitabından sonra ki yani Kelebek Camı'ndan sonra bir de Kelebek Camı Diğer Taraf.
8: Evet.
7: Niye Diğer Taraf ismi?
8: Abi şöyle şimdi Kelebek Camı ilk kitap 81-95 yılları arası popüler kültür anılarıydı. Yani işte bir sinemada bir filmi seyretmişim. Filmi anlatırken sinemanın mimari ve özelliklerini anlatıyorum falan onun gibi bir şeydi. Bu ikinci kitapsa bu sefer camın arka tarafından bakıp 85-95 seneleri arası 4 tane kısa hikaye, gerilim, fantastik, dram gibi konulardan oluşan aksiyon. 4 tane hikaye yaptım. Ama kitabın şeyi şu 200 sayfalık bir kitap. Ama içinde 30 küsur illüstrasyon var. Yani bir 10 sayfa okuyorsunuz ondan sonra bir çizim geliyor, illüstrasyon geliyor. Sizin okuyucunun hayalinde canlandırmasına bırakmıyorum. Ben o düşündüğüm karakterleri, mekanı hepsini orada çizerek okuyucuya sunuyorum. Ama bu sırada bu olaylar geçerken o dönemin işte müzikleri, teknolojisi, işte mimarisi, ne bileyim mekanları falan hep onları tasviriyle kitap okunuyor. Aynı zamanda Rahman Altın var biliyorsunuz. Rahman Altın da Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli opera sanatçılarından ve çok önemli bir besteci. Los Angeles'ta yaşıyor orada film müzikleri falan yapıyor. Rahman da her hikayeye 4 tane müzik yaptı. Karekod vasıtasıyla hikayeleri okurken hikayelerin müziklerini de dinleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla metin, görsel, illüstrasyon ve işitsel anlamda 3 tane böyle şeyi bir araya toplayıp okuyucunun daha bir olayın içine girmesini sağlamaya çalıştım kitabı yazarken.
7: Bir tanıtım yapıldı.
8: Evet.
7: Peki tekrarlamayı düşünüyor musunuz?
8: Şöyle Mino Kitap Evi'nden çıktı. Kitap Mino Kitap Evi'nde satılıyor ve Mino.com'da satılıyor. İmza günü ve lansman olmuştu. Rahman'la bir söyleşi oldu. Osman Taner Kır'da moderatörlük yapmıştı. Yani tekrar sonbaharda belki yine bir imza günü ve bir söyleşi yapmayı düşünüyoruz açıkçası. Olursa yine haber veririz tabii.
7: Ama bahsettiğin içerik bence ara ara tekrarlanması gereken bir dinleti ve evet, sunum da.
8: Evet, şöyle ki aslında o söyleşide de Rahman'ın müziklerini dinlerken onları ufak bir klip hazırladık. Hı-hı. Hakikaten müzikler çok başarılı. Her biri özel beste yaptı, başlı başına film müziği gibi. Hı-hı. Işıklar kapanıyor büyük ekranda, görsellerle beraber o müzikleri de dinliyoruz. Güzel bir ortam oluyor yani.
7: Okey. Şimdi bir toparlayacağım çünkü yaklaşık bir dakikamız kaldı.
8: Tabii.
7: Bizim canlı yayının en güzel ve en ilginç özelliği başlıyor ve ne zaman bittiğini anlamadan.
8: Evet bitiyor. Evet, vallahi acayip geçti. 5 dakika geçmiş gibi.
7: Şimdi mesela çizgi roman yapmak yerine metin artı evet, çizimler yapmayı düşünmüşsün. Hiç çizgi roman yapmayı düşündün mü?
8: Abi düşündüm, yaptım da zamanında ama çok zor bir iş yani. Çizgi roman yapmak tam deli işi çünkü her kareyi defalarca değişik açılardan falan çiziyorsun. Dolayısıyla bu tarz yapmak hem edebi yönünü daha fazla, yazıyı çok kullanabiliyorsun. Hı hı. Hem de görseli daha şey yapmak, kısa yapabiliyorsun. Dolayısıyla bu tarz benim tarzım yani.
7: Anladım. Yani bu seçimini
8: evet,
7: bu şekilde devam edelim.
8: Çizgi roman ufakken yapmıştım, yapıyordum, yaptıklarım var. Ama çok zor iş yani. Onları şu anda bir daha uğraşamam.
7: Yani illaki seçmek zorunda değilsin aslında.
8: Tabii tabii.
7: Birisinden birisini nasıl çıkıyorsa ortaya.
8: Aynen.
7: O şekilde devam eder. Evet. Efendim Ömer Atakan'la birlikte alternatif bir Yeşilçam paralel alemleri derken Kelemek Camı'na da tabii dokunduk.
8: Evet.
7: Efendim çok teşekkür ederim.
8: Rica ederim. Ne demek, ben teşekkür ederim. Sağ ol.
7: Laf lafı açıyordu. Umarım ilerleyen yıllarda yine başka değişik projelerde tekrar bir araya geliriz.
8: İnşallah
7: ya da kitap ortaya çıktı. Kitap ortaya çıktığı zaman değil, kitap basıldığı zaman.
8: Basıldığı zaman tekrar.
7: Aynen, tekrar aynen, bir araya geliriz. Efendim Yeşilçam Arkezisi'nden Ömer Atakan'la birlikte ben Deniz Utku Uluer. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Önümüzdeki hafta tekrardan buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Andrea'ya da çok teşekkür ederim yine kumanda masasında. Bu sefer unutmadım. Herkese iyi günler, iyi çarşambalar.
9: Yeşilçam Arkeolojisi.
6: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.

0: Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live studio audience. Recorded in front of a live.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Çamsakura Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 262 11 03. Tekrar ediyorum, 0535 262 11 03 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
3: Mücadele Atlası, Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
4: Gezgin'in şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
5: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.
6: Pazar 17'de Apaçık Radyo'da.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Çamsakura Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 262 11 03. Tekrar ediyorum, 0535 262 11 03 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
4: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.
1: Apaçık Radyo'da Alla Turka programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben programı hazırlayıp sunanlardan Ozan Binici. Sizleri en içten dileklerimle selamlıyorum. Bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresi allaturka@acikradyo.com.tr, X ve Instagram hesaplarımız allaturka2001 ve Facebook grubumuz allaturka. Bugünkü program destekçimiz ve Apaçık Radyo'nun tüm destekçilerine teşekkür ederiz. Allaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. Müzik öğrenimine ilkin piyano ve keman dersleri alarak başlayan, 1959 yılında Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Kreilsheim'da dünyaya gelen Sabine Maya, yaşamı boyunca yanından ayırmayacağı klarnet eğitimini 8 yaşında klarnet sanatçısı ve müzik öğretmeni olan babası Karl Maya'nın yönlendirmesiyle başladı. Sabine'nin ilk öğretmeni de babası oldu.

hak verirdim. Pek çok eseri henüz küçük yaşlardayken gayri ihtiyari de olsa ezberime almıştım. Bu bir müzikçi için mühim bir avantaj doğrusu. Dedesi ve ağabeyi de klarinetçi olan Zabine Maya'nın bu çalgıya yönelmesi belki de bir tercih meselesi değil, her şeyden öte kalıtsal bir eğilim. İlerleyen süreçte Stuttgart'ta 20. yüzyılın önemli Alman klarinetçilerinden ve pedagoglarından olan Otto Hamann ve Hannover'da klasik müzik yazınının en etkili klarinet eğitimcilerinden biri olan Heinz Theissner ile çalışan Maya oldukça parlak bir öğrencilik dönemi geçirdi. Profesyonel kariyerine ise orkestra müzikçisi olarak başlayan sanatçı ilkin Baviera Radyo Senfoni Orkestrası'nın bir üyesi oldu. Daha sonra 1982 yılında Berlin Filarmoni Orkestrası'na dönemin baş şefi ve sanat yönetmeni olan ünlü maestro Herbert von Karajan tarafından seçilen Maya, bir süre sonra henüz solist ataması gerçekleşmeden oldukça yoğun bir kişisel çalışma temposu içine girmesi ve giderek daha da fazla davetler alması üzerine solist kariyerine odaklanmayı tercih etti. Viyana Filarmoni Orkestrası, Chicago Senfoni Orkestrası, Japonya Yayın Kurumu, Tokyo NHK Senfoni Orkestrası, Viyana, Basel, Varşova, Prag ve Budapeşte Radyo Senfoni Orkestraları başta olmak üzere dünyanın en seçkin senfonik topluluklarından davetler alan sanatçı günümüzün en gözde solistlerinden. Zabine Maya'nın Wolfgang Amadeus Mozart kayıtları, klasik müzik yazınının hem teknik ustalık hem de zarif ifade gücü açısından referans kabul edilen yorumları arasında. Sanatçının Warner Classics etiketi altında yayınlanan bir albüm kaydına kulak veriyoruz. Zabine Maya'ya Hans Funk yönetimindeki Staatskapelle Dresden eşlik ediyor. Sanatçılar klarinet yazınının en önemli eserlerinden birini. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 622 köhel sayılı La Majör klarinet konçertosunu seslendiriyor. Eser 3 bölümden oluşmakta. 1. bölüm Allegro, 2. bölüm Adagio, 3. bölüm Rondo Allegro.

Allaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. Az evvel ülkemizde verdiği konserlerle yakından dinleme, gözlemleme olanağı bulduğumuz Zabine Maya'nın bir albüm kaydına kulak verdik. Maya'ya Staatskapelle Dresden eşlik etti. Sanatçılar Wolfgang Amadeus Mozart'ın 622 köhel sayılı La Majör Klarinet Konçertosunu seslendirdi. Bir oda müziği tutkunu olan sanatçı, çeşitli enstrüman birleşimleri ve ortamlar için usta müzikçilerle bir araya gelmekte, Haag'ın Tokyo ve Modigliani gibi seçkin yaylı çalgılar dörtlüleriyle özgün projelerde yer almakta. Maya, 1983'te eşi Rainer Weyl'ı ve kardeşi Wolfgang Maya ile kurduğu Trio di Calarone topluluğu ile Mozart'ın az bilinen eserlerinin yanı sıra çağdaş yapıtları içeren zengin bir dağarcığı da seslendirmekte. Ve caz klarinetçisi Michel Reisler ile yaptığı çalışmalarla çok izli bir dağarcığı icra etmekte. Trio di Calarone'nin bir albüm kaydına kulak veriyoruz. Üçlü, Avustralya Klarinet Ekolü'nün uluslararası temsilcileri arasında gösterilen Peter Hansbert ve caz ve klasik müzik alanlarında usta bir isim olan Amerikalı klarinetçi, saksafoncu, flütçü ve besteci Eddie Daniels ile beraberlik kuruyor. Sanatçılar, Alman sanatçı Rolf Köhn, Clarinet Connections adlı 3 bölümden oluşan yapıtını seslendiriyor. Bölümler, The Clarinet Connection, Contacts ve Encounter başlıklarını taşıyor.

Alaturka'da bu hafta ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdayız. Az evvel ülkemizde verdiği konserlerle yakından dinleme, gözlemleme olanağı bulduğumuz Sabine Maya'nın 1983'te eşi Rainer Weyl'ı ve kardeşi Wolfgang Maya ile kurduğu Trio di Calerone topluluğunun Avustralya Klarinet Ekolü'nün uluslararası temsilcileri arasında gösterilen Peter Hansford ve caz ve klasik müzik alanlarında usta bir isim olan Amerikalı klarinetçi, saksafoncu, flütçü ve besteci Eddie Daniels ile beraberlik kurduğu bir albüm kaydına kulak verdik. Sanatçılar, Alman sanatçı Rolf Köhn'ün Clarinet Connections adlı yapıtını seslendirdi. 8 kez Echo Classic ödülüne layık görülen, EMI Classics etiketiyle çok sayıda kayda imza atan Maya, Deutsche Grammophon, Sony, AV Music ve Warner Classics gibi firmalar içinde referans albümler kaydetti ve bu icralarıyla Aşağı Saksonya Devlet Ödülü ve Brahms Ödülü gibi pek çok seçkin ödülün sahibi oldu. Sanatçı John Fonse, Edison Denisov, Harold Gunsma, Toshio Hosokawa, Niccolo Castiglioni, Manfred Troyan, Aribert Reimann, Peter Ötvös ve Oscar Bionchi gibi bestecilerin eserlerini icra ederek çağdaş klarinet repertuarının yaygınlaşmasına ve yeni eserlerin uluslararası düzeyde tanınırlık kazanmasına önemli katkılar sağlamaktı. Sabine Maya'nın Viyana Yaylı Çalgılar Altılısı üyeleriyle kaydettiği bir albüm kaydına kulak veriyoruz. Sanatçılar, 20. yüzyılın önde gelen çağdaş klasik müzik bestecilerinden olan, geleneksel Kore müziği unsurlarını Batı avantgard teknikleriyle harmanlayan Isnak Yu'nun bir numaralı klarinetli beşlisini seslendiriyor.

0: Bellaturka'da bu hafta. Ülkemizde konserler vermiş kimi sanatçı ve toplulukların yapıtlarından derlediğimiz bir seçkiyle karşınızdaydık. Ve az evvel ülkemizde verdiği konserlerle yakından dinleme, gözlemleme olanağı bulduğumuz klarinet sanatçısı Sabine Maya'nın Viyana Yaylı Çalgılar Altılısı üyeleriyle kaydettiği bir albüm kaydına kulak verdik. Sanatçılar 20. yüzyılın önde gelen çağdaş klasik müzik bestecilerinden olan, geleneksel Kore müziği unsurlarını Batı avantgard teknikleriyle harmanlayan İznak Yu'nun bir numaralı klarinetli beşlisini seslendirdi. Bir Allaturka programının daha sonuna geldik. Esen kalın.
1: Allaturka. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Apaçık Radyo.
1: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
2: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: in the band a little louder, okay?
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Seçil Altınışık'a teşekkür ederiz.
3: ...17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür... Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
4: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Salih Işıker sesimizi size ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz apacikradyo@apacikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Apaçık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Seçil Altınışık'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün bir projeyi tanıtacağız size. Konuğumuz Yelda Ademoğlu Gülkılık. Yelda Hanım hoş geldiniz. Merhabalar.
5: Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Merhabalar.
4: Merhaba. Bu arada Tuğçe Tezer de aramıza katıldı. Tuğçe Tezer şu anda çok yakınında bir yangın var. Öncelikle Tuğçe'ye kısa bir söz verelim ve Tuğçe bize ne durumda olduğunu anlatsın. Midilli Adası'nda Tuğçe. Evet Tuğçe, senden kısa bir bilgi rica edebilir miyiz?
6: Tabii ki Gürhan. Merhaba herkese. Yelda Hanım hoş geldiniz.
5: Hoş

0: aparatı olan helikopterlerle müdahale ediyorlar. Gördüğüm kadarıyla 3 helikopter sürekli denizden su taşıyor buraya. Kaldığımız yerdeki arkadaşlarla konuştuk. Burada çalışan arkadaşlarla. Onlar tabii hani buradaki yetkililerin açıklamalarına biraz daha erişime sahipler. Kontrol altına alınmak üzere olduğunu duymuşlar ama biraz böyle hani hava karardı, böyle gri gibi bir gökyüzü var şu anda. Bakalım, umarım program tamamlanmadan önce sönmüş olur. Onun haberini de verebilirim size.
1: Evet, en azından şu anda devam ettiğini biliyoruz.
0: Ediyor maalesef, evet.
1: Evet, ben hemen konuğumuza söz vermeden önce Japonya'daki dün gerçekleşen depremle ilgili bilgileri vermek istiyorum. Dün yani 28 Temmuz Salı günü Japonya'nın güneyindeki Kumamoto'da meydana gelen deprem nedeniyle çöken alışveriş merkezinde en az 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış durumda. Hala kurtarılmaya bekleyen pek çok insan olduğu söyleniyor. Zamana karşı yarışıyoruz diye belirtiyorlar Kumamoto bölgesi yetkilileri. Depremin ardından bölgeden yaklaşık 10 bin kişinin tahliye edildiği açıklanmış. Merkez üssü depremin 700 bin kişinin yaşadığı Kumamoto şehrinin yaklaşık 20 kilometre güneyinde. Deprem nedeniyle bölgede 37 bin evin elektriği kesiliyor, yollar yıkılıyor. Japonya Meteoroloji Ajansı yayınladığı son güncellemede depremin büyüklüğünü 7.1 olarak açıklamıştı. Ama Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS depremin büyüklüğünü 6.8 olarak bildirdi. Genellikle daha uzak noktalardaki tespitlerin daha doğru olduğunu biliyoruz. Bu alışveriş merkeziyle birlikte bacası yıkılan bir kağıt fabrikasında da ulaşılamayanlar olduğu bildiriliyor. Alışveriş merkezinde bir patlama meydana gelmiş. Dün bu bilinmiyordu fakat bugün yüksek ihtimalle bunun bir doğal gaz patlaması olduğunu belirtiyor. Yani anlaşıldığı kadarıyla alışveriş merkezinin yıkılmasına da neden olan bu patlama. Bölgenin itfaiye teşkilatı kompleksin ikinci katının çöktüğünü ve içeride çok sayıda kişinin mahsur kaldığını açıklamış. Şu anda arama kurtarma çalışmalarının, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini öğreniyoruz. Ama önümüzdeki saatlerde çok daha net bilgiler elde etmek mümkün olacak. Türkiye saatiyle 10:27'de meydana gelmiş bu deprem ve 150 bin kişiden fazla insan sığınaklara gitme çağrısı almış. Kısa süreliğine verilen tsunami uyarısı ise bir saat içinde kaldırılmış. Sanıyorum önümüzdeki hafta bu depreme ilişkin ve can kayıplarına ilişkin daha net haberler verebilecek durumda olacağız. Evet, ben tekrar konuğumuza dönmek istiyorum ve kendisini tanıtalım. Demiryolu altyapısı alanında uzmanlaşmış bir geomatik mühendisi. Vatandaş bilimi yaklaşımını afet yönetimiyle buluşturmak amacıyla Antiquik Risk Avcısı Topluluğu projesini tasarlıyor ve koordine ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde geomatik mühendisliği, Newcastle Üniversitesi'nde ise ulaştırma mühendisliği ve işletmeciliği alanlarında yüksek lisans yapmış. Doktora çalışmalarını Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda mühendis olarak çalışıyor. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Merkez Kadın Sekreteri ve Mekansal Bilişim İnisiyatifi Derneği Başkanı. Evet, Yelda Ademoğlu Gül Kılık bugünkü konuğumuz. Tekrar hoş geldiniz Yelda Hanım.
2: Tekrar hoş buldum.
1: Evet,
2: Keyifli bir sohbet olmasını diliyorum.
1: Ben hemen Nazan Cömert'e söz vermek istiyorum. Bu projenin kısa bir tanıtımını yaptıktan sonra size detaylar için söz vereceğiz Yelda Hanım. Evet Nazan.
3: Aslında

0: ben bunu Yelda'dan isteyecektim. Çünkü proje vatandaşlık bilimi diye geçiyor. En küçük ölçekte, yani mahalle ölçeğinde tasarlanmış bir proje olmakla beraber mahalleden çıkan, hatta mahalleden taşan da bir proje. Çünkü diğer mahallelere örnek olan ve örnek bir takım uygulamaları da doğuran bir proje. Biz biraz alışık olduğumuzun dışında bir afet hazırlığıyla, daha doğrusu afet risk yönetimi ile ilgili bir proje olarak okuyoruz Yelda'nın koordinatörlüğünü yaptığı bu projeyi. Ben Yelda'dan bu projenin süreçleriyle ilgili, yani fikir nasıl ortaya çıktı, nasıl bir katılım sağlandı, kimlerle çalışıldı. Ve projenin sanıyorum iki ana aşaması var. Biri mahallede olan, biri mahalleden dışarı taşan aşaması, demin bahsettiğim gibi. Bunları bize kısaca bir özetleyebilir mi acaba?
1: Çok teşekkür ediyorum. Proje nasıl ortaya çıktığının aslında birkaç alt aşamaları var. Önce vatandaş bilimiyle tanışmış olmamın çok büyük etkisi var benim kendi özelimde bu projenin ortaya çıkışında. Vatandaş biliminde bireysel başvuruya açık bir çağrıyla karşılaşmıştım. O çağrıda yaşanabilir şehirler çağrısıydı. Çok da ilgimi çekmişti bir anne olarak bir kenti deneyimleme üzerine nasıl bir şey yaparım diye. Maalesef 6 Şubat depremleriyle öyle bir sarsıldık ki çok yani yaşanabilir dediğimiz şehirler aslında bizim en temel barınma güvenliğimizi sağlayan, bizi hayatta tutan şehirler olması gerektiği düzeyine evrildi. O sırada isyanımızla, öfkemizle zaten insani yardımların devam ettiği bir aylık bir süreçten sonra da birazcık afet yönetimine aşağıdan yukarı bakmak üzerine çalışmaya başladım. Bunda da vatandaş bilimini çok önemsiyorum çünkü her tarafta toplum tabanlı afet yönetimi, toplum temelli afet yönetimi çağrılarını, yayınlarını görebiliyoruz. Ama gerçekten toplum tabanlı nasıl olabilir? Bir toplum olarak biz afet yönetimi sistemini yukarıdan aşağıya son derece aslında hiyerarşik bir şekilde işleyen sistemi aşağıdan yukarı bakalım dedik. Öyle 2023 yılında girişimlerimiz olmuştu ama sonuçlanmadı. 2024'te tekrar topluluklarla beraber kendileri için çağrısına katıldık Ufuk Arpa'nın. Orada başarılı olduk. Derdimiz şuydu aslında kimler bir araya geldi, nasıl bir katılım? İlk başta kendi kendimizi tanıyoruz, mahalleliler birbirini tanıyor. Biz Nazan Hanım'la aynı mahallede yaşıyoruz, aynı deprem dayanışmasının da parçasıyız. Hatta projenin ilk hayata geçirilme düşünsel fazında hep beraber çalıştık.
0: Hangi mahalledir bu Yelda Hanım?
1: Kuzguncuk Mahallesi. Biz Kuzguncuk Mahallesi sakinleriyiz. Aynı zamanda Büyükada'da yazlıkçı olarak yaşıyorum. Adalar sakiniz. Ben sen de aynı şekilde Burgazada'da. Ama çoğunlukla Kuzguncuk'ta ikamet ediyorum. Kendimi Kuzguncuklu diye tanımlar mıyım? Tanımlamam. Eş durumundan Kuzguncuğa gelmiş biriyim. Ama nerede yaşarsam yaşayayım, yaşadığım yere sahip çıkma, oraya ait hissetme, bağ kurma duygusunu yaşıyorum zaten. Şöyle sosyal sermaye kavramını tartıştık bu buluşmalarımızda birazcık. Binnur Öktem Ünsal hocamızın asıl masaya yatırdığı adını koydu. Sosyal sermayeydi. Biz mahallede bir aradayız. Farklı güçlerimiz var, farklı yeteneklerimiz, geçmişimiz var, birikimlerimiz var. Bunu kendimiz için evriltelim. Benim de sizin de hani Yelda kimdir kısmında sunduğunuz gibi harita mühendisliği kökenim, jeodezi, fotogrametri ve geometrik kökenim nedeniyle ben bir harita yapabilirim dedim. Gerçekten de şu anda baktığımızda mahallelerimizin güvenlik, afet riskleri ve güvenlik haritalarının olmadığını görüyoruz. Bazı web sayfalarında bazı bilgilere ulaşılabilse de bunların makbuz çıktı şeklinde rahatlıkla ulaşılabilir, kullanılabilir toplum tarafından o şekilde olmadığını görünce hem biz kendi haritamızı üretelim dedik, hem de veri toplayalım. Nasıl evde bireysel hazırlıklarımızda evde tehlike avımızı yapıyoruz, bu mobilya sabitlenmeli, bu televizyon düşebilir gibi. Bunu biz sokağa taşıyalım. Çünkü ilk 72 saat programa da adını veren altın saatlerde biz aslında kentimizdeyiz, sokağımızdayız, yaşam alanlarımızdayız. Böylece afet yönetim sistemine de aşağıdan yukarı bir adım atmış olalım. Mahalleye çıkalım ve bu risk avını, tehlike avını hep beraber orada yapalım diye. Bu ortaya çıkışında yine katılımla ilgili ben sosyal bir proje yürütmedim daha önce. Vatandaş bilimine de yeni yeni dediğim gibi tanışıklığım başlamıştı. Miktat Kadıoğlu hocamız komşumuz sayılır. Hemen İcadiye'de oturuyor. Ona gittim. Haluk Özener hocamız Kandilli Rasathanesi Deprem Enstitüsü Müdürlüğü'nü yürütüyor. Aynı zamanda kendi hocam olduğu için ona danıştım. Himmet Karaman yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hocam. Afet yönetimine daha yoğun olarak coğrafi bilgiyle daha yoğun haşır neşir olmuş olan çevremde bildiğim, tanıdığım bilim insanlarına mümkün olduğunca fikirlerini sormaya çalıştım. Desteklerini alınca da bir güvenle projeyi ortaya çıkardık. Mahallemizi depremden önce riskleri ortadan kaldırabilir miyiz diye herkesi etrafımızdaki riskleri belirlemeye, tespit ettikleri riskleri el birliğiyle de azaltmaya dönük bir çalışmaydı bu. Çünkü her tespit edip ortadan kaldırdığımız risk aslında birazcık daha dirençli, birazcık daha güvenli, dayanıklı bir mahalle duygusu verirken büyük bir öğrenme de sağlıyor. Tabii burada aşağıdan yukarı modelin de getirdiği bu veriler, bu toplanan veriler, bu risk azaltma nasıl yürüyecek? Tabii ki yerel yönetimlerin, kamunun desteğiyle bir bağ olarak veri toplama söz konusu olduğunda da akademiyle beraber işbirliklerimiz olması gerekiyor. Çünkü bu verilerin kalitesinden, kullanılabilirliğinden de sorumluyuz aynı zamanda. Doğru veri toplamaktan da sorumluyuz. Öyle olunca aynı masada bir yanda akademiyi, bir yanda kamu yönetimini, bir yandan da vatandaşın kendisini buluşturan bir projeye dönüştü kısa sürede Antukek.
2: Evet, ben burada hemen şunu sormak istiyorum. Veriden bahsediyorsunuz. Yerel yönetimlerden aldığınız, akademiden aldığınız veriler. Bunun dışında da aynı zamanda mahallede gezerek, dolaşarak tespitler yapıyorsunuz herhalde, değil mi? Çünkü haritanızdan anladığımız kadarıyla böyle bir çalışma yürütülmüş. Bu arada projenizin sayılarına ilişkin birkaç notu da vermek istiyorum. 152 gönüllüyle çalışmışsınız. 3 bilimsel çalışma gerçekleştirmişsiniz. 21 etkinlik düzenlemişsiniz ve 1030 katılımcı olmuş bütün bu faaliyetlerinize. Evet.
1: Aslında şöyle oldu. Bu saydığımız, söylediğimiz rakamlar aslında çıktılarımız 2024 Aralık ayıyla 2020 pardon tarihlere Haziran ve Ocak ayları içerisinde gerçekleşti. 2025 Ocak'ta tamamladığımızda projemizdeki sayılardan bahsediyoruz. Ama proje devam etti. Devam fonuna da devam etti. Bir kez daha destek aldı ödülden sonra da. Bu sefer birikimimizi, deneyimimizi diğer mahallelere nasıl ölçekleriz? Oradaki mahallelere nasıl aktive edebiliriz? Ve model nasıl kendi kendine geliştirebilir? Bir ağ
0: Yani
1: yapısına döner mi diye dönüştü. Oradaki sayıları da ekleme fırsatımız olmadı web sayfası güncellemesinde.
2: evet,
1: Bunu
2: web
1: çok
2: sayfasından bahsettik. Hemen web sayfasının adresini verirsek şu anda bizi dinleyen insanlar rahatlıkla web sayfasından da sizin bu projenizi, çalışmanızın ürünlerini izleyebilirler.
0: Bir
2: Şu
0: soru
2: anda
0: sorabilir miyim Yelda, diğer örneklere geçmeden önce? Bu verilerin toplanması, tabii bir anladığım kadarıyla bir riski oluşturan veriler var. Yani binalar, işte konum özellikleri vesaire. Bir de kişilere ait veriler var oluşturulması. Çünkü mahallede oturan en iyi o mahalledeki komşuları biliyor. Yani özel durumunu vesaire. Bir taraftan da veri toplamanın belki de en sancılı yeri bu kişisel verilerin korunması ile ilgili kıstas veya engel diyelim. Siz bunu nasıl aştınız kendi mahalleniz ölçeğinde? Bu sizin için bir engel teşkil etti mi?
1: kesinlikle bir engel teşkil etti. Ben veri aslında mahalle gözlemi dediğimde orada topladığımız veri kesinlikle bir binanın kırılganlığı üzerinden şekillenmedi. Ya da kırılgan nüfus yapılarının üzerinden bir veri çalışması yapmadık. Sizin de anlattığınız gibi kişisel veriler zaten buna imkan vermediği gibi böyle bir bakışımız da yoktu. Bizim sadece orada günlük hayatta gelip geçerken görebildiğimiz ve zamanda önlem alabileceğimiz küçük risklere topladığımız mahalle gözlemleri bunlar. Town watching böyle 1970'lerde Japonya'da geliştirilmiş. Literatür, ay, ne yapacağımızı biliyorduk ama literatürdeki yerini tam olarak bilmiyorduk. Miktat Kadıoğlu hocamız bunun town watching olduğunu söyleyince birazcık daha derin o tarafa da araştırma yapabildik. Hep beraber yerel yöneticilerin halkın kendisinin sokakları gezdiği, bu duvar yıkılabilir diye işaretlediği, bu elektrik kablosu açık diye işaretlediği ve bunu önlem alıp düzelttiği, bu riski ortadan kaldırdığı beraber yapılan bir öğrenme ve geri dönüşü de olan bir süreç. Biz sahaya çıkarken binaları özellikle dışarıda tuttuk. Çünkü özellikle Kuzguncuk için de üzerinde de konuşursak ki aslında Marmara ve Türkiye'nin çoğu yeri için de geçerli. Bir binaya baktığınızda yıkılabilecek olduğunu söylemek hem çok büyük bir teknik uzmanlık gerektiriyor. Diğer taraftan onu söylediğiniz kişiye artık nasıl çalışmaya dahil edeceksiniz ki? Hukuksal bir sorun çözüm yolunu biz sunamıyoruz. Binanızı nasıl yapabilirsiniz? Ekonomik bir sorun yine çözüm yolumuz yok. Ve psikolojik de bir sorun aynı zamanda onun ağırlığı. O yüzden özellikle biz yapısal olmayan riskler kategorisinde verilerimizi sınıflandırdık. Burada veri toplarken de yine toplanan çekilen fotoğraflar, yüklemeler her veriyi hemen değerlendiremiyorsunuz. Eğer birine zarar verecekse, ya bilim zarar vermez mottosuyla hareket edip onu da sürekli tartmanız gerekiyor ki bu da etik ilkelerle kendi içinizde belirlediğiniz şekilde gerçekleşiyor. Kişiler konusunda da aynı şekilde bir envanter çıkartma değil bizim yaptığımız çalışma. Hayır, mali afet gönüllü sisteminde yaygın olarak uyguladığımız bir envanter çalışmaları var ama bu değil. Bu sorumluluğu herhangi bir mahalleliye taşıtmak üzere vermiyoruz. Biz sadece riskleri algılamak, bu gözü geliştirmek, bunu önleme üzerine daha proaktif bir hareketi örmeye çalışıyoruz. Dahil olmasına. Yoksa bir listenin dolanmasına, yani burada çocuklar var, burada yaşlılar var, bu kişinin yardıma ihtiyacı var. Zaten içinden gelerek bu hazırlığa katılmasını ördüğümüz için demek istediğim doğrudan bu kişisel verilerle doğrudan temas etmiyor oluyoruz. Birazcık hani town watching'i biraz daha açabiliriz belki. Nasıl gerçekleşiyor? Biz neden Antiquia'yı ayrıca bir web sayfası üzerinden bir veri iletişim platformuyla toplamaya çalıştık veriyi ayrıca. Oraları birazcık daha açabilirim isterseniz.
2: Bir de internet sitesini verebiliriz bu arada. Aynı zamanda Instagram'da da varsınız. O adresleri verebilir miyiz?
1: Tabii ki. İsmimiz zor bir isim. Antiquake. Earthquake'ten türetmiştik. Vincent fikir babası. www.antiquake.org. Birazcık eleştiri de aldık Antiquake isminden ama ben çok seviyorum. Instagram'da Antiquake alt çizgi Kuzguncuk olarak kurduk. Daha sonra diğer 3 mahallemize yeni bir Instagram sayfası mı açalım yoksa ana bir Instagram mı gibi bir sosyal medya üzerinde özel detaylı bir çalışma yapmaya dahi zamanımız yoktu. Sürekli üretim halinde olan bir proje olduğumuz için. Sevinirim takip edilirse, iletişim kurulursa, kendi mahallemde uygulamak istiyorum, ben bu mahallenin lideriyim derlerse, yöntemi kendileri uygulamak isterlerse de destek vermeyi çok isterim.
0: Yelda galiba bilmiyorum sen de aynı görüşte misin? Aslında söylemek istediğin şey afet hazırlığında da önemli bir konunun da altını çiziyor. Bu süreklilik konusu. Yani gündelik risklerle ilgili o mahallede oturanların farkındalığın olması aynı zamanda afet yani başka bir ölçekteki işte rutin dışı bir olayda afet durumunda da hazırlıklı olmasını da bir anlamda getiriyor değil mi? Yani
1: Kesinlikle.
0: ki hani bu gündelik risklere odaklanmak, mahallenin bu problemleriyle ilgilenmek, farkındalığın olması aynı zamanda afet konusunda da farkındalığın olmasını beraberinde getiriyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Hatta kendi aramızda hep şunu düşünürdük. Biz dışarı çıkıp beraber bu risk gözümüzü geliştirmeyi öğrendiğimizde eve dönüp kendi almamız gereken tedbirleri, deprem çantasını gerçekten hazırlayabiliriz belki. Belki gerçekten evimizdeki tehlike avını yapıp aile afet planını yapabiliriz. Bu birlikte öğrenme ve üretme sürecinde o bireysel dönüşümü de biraz tetiklemesini beklediğimiz. Henüz tam şu kadar ölçtük, bu kadar kişide böyle değişim var diye maalesef rakamlar koyamıyorum ortaya. Ama bir beklentimiz de bu yöndeydi. Hani nasıl yukarı doğru bir bakış varsa aynı zamanda geriye dönüp o beraber ürettiğimizin kendi bireysel hayatlarımızda da etkisini görmek üzerine de bir bakış yaratıyor.
2: Evet, Aziz Bey'in bir sorusu var.
3: Muhtarlıkla şeyiniz nasıl, ilişkiniz, irtibatınız?
1: Muhtardan muhtara değişiyor diyebilir miyim?
3: Yani şu anda
2: Diyebilirsiniz.
3: diyebilirsiniz.
2: Çok rahatlıkla dersiniz.
3: Çok mu şey, çok mu değişken şey mi
1: Çok
3: yani?
1: değişken. Muhtarlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü en küçük bizim idari birimimiz muhtar aslında doğrudan temas ettiğimiz. Altıntepe'de Halit Ataş isimli bir muhtarımız var. Tanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çok aktivist. Çok keyifli bir çalışma yaptık. Gerçekten çok önde. Mahallenin çok çok önünde. Diğer taraftan bizim muhtarımız biraz daha çalışmalarda katıldı, geldi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Haritamızı yayınlıyor. Hala kendi ofisinde tutuyor. Muhtarlıkta duruyor haritamız. Ama daha çok bana şunu yaptı. Kaymakamlıkla git görüş, izin verirlerse yaparım gibi. Aslında bu da bize ilk aşağıdan yukarı bir proje yürütüyoruz ya afet yönetimi. Şöyle bir avantaj da sağladı. Bazen gerçekten yukarıdan aşağı da gelmek gerekiyordu. Kaymakamlığa gitmeyecektik. Kaymakamlığa gitmemiz gerekti. Kaymakamlığa gidince valiliğe de gittik. AFAD il müdürlükleri, genel müdürlük. Yani anlatabileceğimiz her yere gittik aslında derdimizi anlatmaya. Yeni bir yaklaşım olduğu için de böyle bir anda herkesin aynı şekilde uygulaması ya da yapmasını da beklemiyoruz. Tabii ki zaman gerekiyor. Bu yeni yaklaşım birazcık daha oturması, kabul görmesi için. Çünkü çok kesin bir sistem var, kurulmuş. İşliyor ya da işlemiyor ama bir sistemi var afet yönetiminin.
3: Ya
1: Hem sivil
3: buluşabilmek.
1: toplum açısından hem kamu açısından. Biz buradaki boşluklara yerleşen bir projeyiz. Açıkta kalan, boş alanlarda hayat buluyor Antiköy kendine.
2: Elvan.
4: Ben şeyi soracağım ya, sonuç olarak ortaya çıkarmak söz konusu olan şey bir mahalle afet planı mı, mahalle afet risklerini azaltma planı mı? Yani verilerin toplanmasının ötesinde hangi noktaya gelinecek bu çalışmalarla birlikte?
1: Aslında öyle koyduk hedefimizi. Mali afet eylem planının çıkartılması üzerine. Ama bu mali afet eylem planının gerçekten çıkartılabilmesi için üst planlarla entegrasyonu gerekiyor. Bütünleşik çalışması gerekiyor ya da tamamen kendi içimizde mali olarak daha kısıtlı bir çalışma yapabiliriz. Mali afet planını hedefleyen bir çalışma diyebilirim. Bunun için şu anda sadece bu politik dönüşümü birazcık daha verilerin göstermesi, gerçekten işe yarayacağını göstermek üzerine, birazcık daha kendini kanıtlamak üzerine gitti şu ana kadar. Çünkü biz bir fon kazandık Ufuk Arpa kapsamında ama bu çalışmaların bütün mahallelerimizde yaygınlaşmasını istiyoruz. Herkes gidip bir fon bulamaz, bir kaynak ayıramaz belki. Bu yüzden aslında kurumların dahil olması burada kritik oluyor. Altyapıyı sağlaması gerek serverları. Bu da veri sahipliği de tartışma konusu oluyor. Evet veriyi topluyor, topluluk katılımlı veriler var, yapılıyor. AFAD tarafından da yapılıyor ama bize açık olmayan veriler bunlar. Yani verinin asıl toplayıcısı bu veriyi göremiyor. Burada da birazcık resmi değiştirmek istedik. Hani belediyelerimizin çok güzel coğrafi bilgi sistemleri var. Ama gerçekten kime ne kadar açık? Bu veri sahipliğini de birazcık tartışmaya dökmüş olduk açıkçası.
4: Peki mahalle içindeki organizasyon nasıl? Yani böyle bir şey yürütebilmek için Kuzguncuk özel bir yer. O anlamda hani diğer İstanbul'un diğer mahalleleriyle pek kolay karşılaştırılacak bir yer değil. Bunun böyle bir çalışmanın diğer mahallelerde yürütülmesi ve sürdürülmesi konusunda yani nasıl bir yaklaşım düşünüyorsunuz?
1: Kuzguncuk özel bir yere katılıyorum. Ben çok seviyorum Kuzguncuk'u. Ama bu projenin yürütülmesi, sürdürülebilmesi şu mantığa dayanıyor. Hani sosyal sermaye birazcık bahsetmeye çalıştım. Her mahalle biricik ve kendine özel. Çok basitleştirilmiş biz SWOT analizi gibi bir analiz kullanıyoruz yaptığımız çalışmalarda. Genelde park toplantıları gibi mahallenin bir araya gelebildiği yerlerde güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz neler, olanaklarımız, fırsatlarımız neler diye kendi mahalleli birlikte düşünüyoruz. Her mahallenin kendine göre güçlü yanları var. Bunları ortaya çıkarmak birebir kopya modeller şeklinde değil bunlar. Mahalleyi tanıyıp o mahallenin neyi yapabileceğini, neyi nasıl yapabileceğini görmek. Kuzguncuk çok özel bir yer ama yaş ortalaması çok yüksek bir yer. Gençlerle dolu bir mahallede kim bilir Antikoyak nasıl evrilecekti. Ya da farklı yetenekleri olan, farklı sosyal donatıları olan ya da olmayan mahallelerde yine kendi özelliğinde o ihtiyaç da şekillenecekti. O yüzden aslında ilk başta yaptığımız mahallenin kendisine bakmak diyebilirim. Mahallede de bir hazine avı yapıyoruz resmen. Kendi kendimize hani ne katabiliriz diye baktığımızda herkes değerli oluyor. Kırılgan grupların daha çok olduğu bir mahallede kırılgan gruplara yönelik daha büyük çalışmalar yapabilir. Daha kalıcı çalışmalar yapılabilir. Ben her mahalle biricik diyorum ben bu konuda cevap olarak.
4: Anlıyorum. Peki buna benzer bazı çalışmalar var. Siz de bahsettiniz mesela mahalle afet gönülleri gibi. Her ne kadar hani orası biraz daha hazırlık ve müdahale konusunda çalışsa da
2: arama,
4: benzer amaçları taşıyor. Onlarla birlikte hatta benzer yapılanmalarla hiç ortak bir çalışmanız oldu mu?
1: Evet oldu. Şöyle oldu. Ben de bir mahalle afet gönüllüsü eğitimi almış Magame'den.
4: Evet.
1: Kişi olarak ben projeyi yazdıktan sonra böyle hiç ardını bile düşünmeden proje dosyasını teslim ettiğim insanlardan biridir. Hı-hı. Rıdvan Bey mesela. Ah Hüseyin Kabadayı. Yani bir sürü kişiye biz dosyayı doğrudan teslim ettik. O Hı-hı. yapılabilir diye. Bu arada pardon çok özür dışarıdan çok ses geliyor şu anda.
2: Zaten
1: geliyor,
2: bir küçük ara vereceğiz. Müzik parçamızı dinleyeceğiz. Müziğimizi de Tuğçe belirtecek.
1: Aradan sonra ben sivil toplumla nasıl iletişime geçtiğimizi bahsetmeyi çok isterim.
2: Tabii Elvan çok iyi olur. Çok iyi olur. Tuğçe.
5: Bugün sevgili Didem Gençtürk bizim için Zaz'dan Yarın Sensin isimli parçayı seçti. Sözlerinden küçük bir alıntı yapacağım izninizle. Senin için benimkiler kadar büyük mutluluklar kuruyorum. Çünkü yarın sensin. Bütün sandıkları açan anahtarları sana veriyorum. Sana miras bırakılan bütün hapishanelerin duvarlarını yıkıyorum. Seni geride bırakmamak için sonsuzluğa doğru koşuyorum. Buyurun.

0: Apaçık Radyo'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz ve bugünkü konuğumuz Yelda Ademoğlu Gülkılık ile sohbetimize devam ediyoruz. Evet Yelda Hanım, bu araya gitmeden önce sivil toplumla ilişkilerinizi aktarmak istediğinizi belirtmiştiniz. Dinliyoruz size.
1: Özellikle sivil topluma bu afet ekosistemini diyeceğim haritalandırırken biz paydaş haritamızı arama kurtarma da olabilir, mahalle afet gönüllüleri de olabilir tamamını listeledik. Aslında tamamına da ne yapmaya çalıştığımızı gerek maillerle iletmeye de çalıştık. Bazılarıyla doğrudan görüşmelerimiz oldu Akut gibi. Onun dışında büyük bir cesaret örneği gösterdik aslında. Projenin daha ilk başlangıç, harita daha üretiliyor, temaslarımız devam ediyor sürecinde biz NADMEX fuarına katılma kararı aldık. Bütün paydaşları aynı yerde, şimdi yani gönüllü bir çalışma yürütüyorsunuz, bir mahalle sakinlerisiniz, bir araya geldiğiniz çok büyük bir alana, bütün paydaşları aynı yerde, aynı zamanda görebileceğimiz yere katılmaya karar verdik. NADMEX'e, bu da kendi içimizde aslında çok kolay olmadı bunu kabul etmek, bir fuar. Bir yandan zirve yanı sıra bir fuar organizasyonu. O bize çok büyük avantaj sağladı. NADMEX'e gittiğimizde 31 tane sivil toplum arama kurtarma sivil toplum örgütüyle bir aradaydık. Hemen ertesi gün harita hazırlıklarımız devam ederken mekansal veri bir arama kurtarma deneyimiyle bir profesyonel ya da gönüllü olarak arama kurtarmacının hem kendi mahallesindeki ihtiyaçlarına hem de arama kurtarma yapmaya gittiği mahalledeki ihtiyaçlara dönük bir anket çalışmamız oldu. Burada tabii kırılgan gruplar kendi deneyimlerinden, kendi hazırlık seviyelerinden de kendi özellerinde bir anket çalışmasıydı. Burada ulaştığımız sivil toplum örgütlerinin tamamında 13 Ekim'de Uluslararası Afet Riskleri Azaltma Günü'nde düzenlediğimiz mahallede avlanabilir riskler çalıştayına davet ettik. 10 tane sivil toplum kurumu geldi. Bazıları mazeret bildirdi. Ama çok keyifli bir birliktelik böylece doğdu diyebilirim. Tuğçe hocamıza da tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü panelist de bizim için çok önemli olan bu çalıştayda, panel ve çalıştayda. Bu vesileyle de teşekkür edeyim. Yani sağlam bağlarımız oldu. İhtiyaç haritasıyla çok uzun süre karşılıklı deneyim aktarımları oldu. Sivil toplum alanından gelmiyoruz yine. Tüzel kişiliğimiz yok. Bu şartlarda mümkün olduğunca temaslarla bir arada olduğumuzu düşünüyorum.
0: Evet, Altıntepe'deki yapmış olduğunuz toplantının videosunu izledim. Aslında dinleyicilerimize de tavsiye ediyorum. Çünkü sadece Kuzguncuk'ta değil, diğer mahallelerde de nelerin olup bittiği konusunda küçük bir örnek ve bunları yaygınlaştırmak gerekiyor. Önümüzdeki döneme ilişkin olarak sormak istiyorum. Önümüzdeki dönemde özellikle bazı mahallelerin bir arada hareket etmesi ihtimalini görüyor musunuz? Böyle bir sonucu alabilmek için bir çabanız var mı? Bu konuda da bilgi verebilir misiniz bize?
1: Aslında görüyorum, çok güzel bir şey söylediniz Gülhan Bey. Başka bir yerde yapılan bir çalışma esinlenerek başka yerlere evrilebilir ve bu adayla tanışmamız da bu açıdan çok değerli buluyorum. Onların da ağ yapısı çok hoşuma gidiyor. Mahallelerin birbirini desteklediği, neden olmasın? Hem sivil toplum örgütleri hem de yeni bir yaklaşım da ekleyebilirler zaten var olan çabalarına. Altıntepe'nin çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Kuzguncuk'tan daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Maltepe Belediyesi, Afet İşleri Müdürlüğü, biz Kuzguncuk'ta da Üsküdar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nden sürekli temas halindeydik ve çok büyük destek aldık. Ama Maltepe'de bambaşka bir ilişki vardı. Çünkü kendileri de bunu çözmek istiyorlardı. Yani mahalleye gittiğinizde aslında bir devamsızlık var olan bir kaldırım da bir sorun olabilir. Çok küçük bir sorun da olabilir. Ama bunların gerçekten listelenip ve bunu katılımcı olarak yönetmek konusunda Maltepe Belediyesi'nin de kendi politikası nedeniyle, risk azaltma yaklaşımı nedeniyle çok başarılı bir çalışma yapıldığını düşünüyorum. Ve devam edeceğine de inanıyorum. Kadıköy Belediyesi nitekim aynı şekilde Hakan Beylerle yaptığımız toplantılarda, buluşmalarda çok yani kamu tarafından da aslında özellikle yerel yönetimlerden kamu tarafından genel olarak çok büyük bir destek var katılıma görünen. Teşvik var. Bir yerde buluşmamız gerekiyor. Ortak masalara oturabilmemiz gerekiyor. Birazcık daha süreç şu anda görebildiğim kadarıyla şeye evrilmiş durumda. Birazcık daha hiyerarşik yapıya kayma zemini de var aynı zamanda. Onun da çözülmesi gerekecek. En son ben Cumhurbaşkanlığı'nın yerel yönetimler ve afet politikaları çalıştayına davet edildim. Bu benim için çok çok önemli bir konuydu. Çünkü bir politik bir şey, politik bir değişimden de bahsediyoruz. Herhalde en çok duyulabileceği yerlerden biriydi diye düşünüyorum. Bilmiyorum sonuçlar ne çıkacak Çalıştay raporlarında. Ama bunları orada da paylaşma fırsatımız oldu. Sivil toplumun yani mahalle sakinlerinin sahiplenip bunun bir paydaşı olmadıktan sonra afet yönetiminde hesap verilebilirliği de getiremeyeceğimizi, aynı senaryoyu tekrar tekrar yaşamak istemediğimi, çocuklarım için de istemediğimi biliyorum. Hep beraber
2: Mesela
1: uğraşacağız.
2: burada bir soru sorabilir miyim? Şimdi bir takım mahalle örnekleri, bir takım mahalleler, işte orada yaşayanların veya muhtarların bireysel çabalarıyla ön plana çıkıyor. Kuzguncuğu da buna dahil edebiliriz. Tıpkı Altıntepe'yi senin ifade ettiğin gibi. Ama şimdi afete hazırlık olarak düşündüğümüz zaman benim hep kafamı meşgul eden bir soru var. Tamam, Kuzguncuk bir mahalle ama bu mahalle bir sınırları işte idari olarak çizilmiş bir mahalle. Ama coğrafi olarak çizilmiş bir mahalle değil. Yani Kuzguncuk bir ada değil. Altıntepe de bir ada değil. Etrafında mahalleler var. Ve baktığımız zaman hani bu komşuluk ilişkisinin komşu mahallelerle de bütünleştirilmesi konusunda ne düşünüyorsun? Hemen aklıma İcadiye ve Sultantepe mahalleleri geliyor. Dolayısıyla afet yönetiminde artık bu mahallelerin idare sınırları kalmayacak. Bir de topografik koşullar vesaire, işte yukarıdakiler aşağıya sahile inecekler veya sahildekiler yukarı çıkacak. Dolayısıyla özellikle siz tabii bir proje yaparken çalışılabilirlik, işte bu tip kriterler önemli oluyor. Yani bir aynı düzlem üzerinde konuşabilmek, bunların hepsi çok önemli bir projenin başarısı için. Projenin amacı için baktığımız zaman ama bu komşu mahallelerle ilişki geliştirilmesi konusunda siz bir sıkıntı yaşadınız mı? Veya bu konuda sen ne düşünüyorsun? Fikrini
1: Ben
2: öğrenmek isterim.
1: açıkçası yaklaşımınızı çok doğru olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki şu anda Kadıköy Acıbadem Mahallesi'yle de mesela temas halinde. Bazı mahallelerimiz o kadar kalabalık ki yüz binler, 300 binler konuşuluyor. Yani bizim Kuzguncuk'ta gerçekten küçük olmamız, köy içinin çok sınırlı olması, vadi yapımız gibi avantajları var. Ama bazı yerlerde bir blok başlı başına zaten bir mahalle niteliğinde olabiliyor. Ve gerçekten komşuluk daha doğru bir tabir, yakınlık, mesafe açısından. Biz şöyle çalıştık, Kuzguncuk'un haritasını üretirken İcadiye Kuzguncuk olarak çalıştık. Opposite Map Türkiye üzerinden haritalama çağrısını Can Ünen ve Orkut Murat gerçekleştirdi yer çizenlerde. Hem bizim mahalleden hem de zaten katılımcı haritalamaya destek veren geniş bir sivil toplumdan da destek aldık. Haritaların tamamlanmasında. Orada biz İcadiye'yi dahil ettik. Ha, diğer taraf Boğaz, Beylerbeyi daha uzak ama o komşuluk ilişkisi, o yakınlığı nedeniyle sınırlarımızı öyle çizmiştik. Sultantepe tarafında da yine Fethi Paşa Korusu'nun bir ayırması söz konusu. Ama İcadiye bir sokak demek. Hani bir sonraki sokakta İcadiye'desiniz. Öyle bir çalışma belirledik. Dediğim gibi çalıştığınız mahallenin ölçeği belki bir sokak çalışması gerekiyor. Aslında mahallelerden çok sokak çalışmaları öne çıkabilir. Daha yerel olabiliriz, daha da küçülebiliriz. Onu birazcık projeyi uygulayanlar nasıl yorumluyorsa öyle şekillenecek gibi. Böyle daha ayrık yapılaşmanın daha büyük mahallelerde bina temelli çalışmaların, binam hazır projeleri duyuyoruz. Öyle çok güzel girişimler olduğunu birbirinden bağımsız hatta birkaç kişiyi buluşturmaya da çalıştım. Aynı şeyleri söylüyor. Çok güzel kurgulamış. Öyle bir güçlendirme de olabilir kendilerine. Hani ortada bir sorun var, bir açık var. Bir yerden hepimiz bir şeyler tutmaya çalışıyoruz. Ama doğru söylüyorsunuz. Yani mahalle idari bir sınır. Bunun ötesinde bir yaklaşım gerekiyor.
0: Şimdi bu çalışmanızda siz aynı zamanda bir uluslararası ödül de kazandınız. Bunu anlatabilir misiniz? Bu ne ödülüdür ve hangi açılardan, hangi kriterler nedeniyle bu ödüle layık görüldünüz?
1: Çok anlatabilirim. Avrupa Birliği vatandaş bilim projelerine fon vermeye karar verdiğinde aynı zamanda ödüllendirmeye de karar veriyor. Aynı fon kapsamında bütün projelerin başvurabildiği fon almış almamış vatandaş bilim projeleri birbirleriyle yarışıyorlar aslında. Büyük ödül, dijital topluluklar ödülü gibi katılımcılık ödülü gibi 3 kategorisi var. Biz dijital topluluklarda kazandık. Aslında ödüle de başvurup başvurmama arasında çok kalmıştım. Son gün artık başvuruyorum diye başvurduğum bir ödüldü. Kazandığımızda 23 Nisan depreminde açıklandı. Bu depremin etkisiyle mi kazandık acaba diye mail atmıştım. Yani o kadar inanamamıştım. Çok prestijli bir ödül olarak geçiyor. Zaten European Research Center'da duyurusu yapıldı. Arsprix sahnesinde ödül takdim edildi. Ama hemen arkasından ben devam fonunu kazanmıştım zaten. Devam ediyordu Antikök ve 3 ayrı mahallede Altıntepe, Koşuyolu, Kuzguncuk yine kendi devam edecekti. Bu sefer kendi aktörlerini güçlendirerek devam etmeyi planlıyorduk. Bu durumda benim ödülle ilgili kendimden dolayı bazı sorunlarım oldu. Şöyle, ödülü çok ön plana çıkartmak istemedim çoğu yerde. Çünkü her mahallede yayılmasını istediğiniz bir çalışma var, bir fikir var, bir yaklaşım var. Ödül onu geçsin istemedim ilk başta. Hatta Halit Ataş da Altıntepe'de ya ödülü yazalım yazalım diye baskıyla eklediğimiz oldu. Belki de yanlıştı bu yaklaşım bilmiyorum. Belki çok ön plana çıkarmak gerekiyordu. Ama o tüzel kişiliğin olmamasının da vermiş olduğu şeyle de olabilir. Belki biz gerçekten bir sivil toplum örgütü, bir kuruluş, bir üniversite olsaydık belki ödül çok daha duyulur, çok daha yaygınlaşırdı. Ama bizim için çok değerliydi. Bir tanınırlık için başvurmuştum aslında. Ödülü kazanmak için de değil. Honor Mention'lar var. Onur ödülleri. Belki bizim de ismimiz geçerse bakınız böyle de güzel bir proje yaptık işte kanıtı diye dijital topluluklar ödülünü beklemiyordum açıkçası. Çok bizim için çok onur edici ve sürekliliğini de getiren bir şey oldu. Artık hani kendi tüzel kişiliği olmasa bile Antikyek bir anlamı var bu fikrin. Avrupa Birliği tarafından ödüllendirilmiş bir proje olması gibi.
0: Evet, ben ödülün ismini tekrarlamak istiyorum. 2025 Avrupa Birliği Vatandaş Bilimi Ödülü. Bu hakikaten son derece önemli bir ödül olarak değerlendiriliyor. Projenizin de temel amaçları ve yöntemleri üzerine sizin özetlediğiniz bir kısa not var. Onu da aktarmak istiyorum. Topluluk, afetler henüz gerçekleşmeden önce yerel ölçekte önlem almayı ve mahallelerin fiziksel, sosyal kırılganlıklarını haritalamayı amaçlar. Projenin çalışma prensipleri ve öne çıkan özellikleri şunlardır. Mahalle gözlemi ilk olarak, gönüllüler ve mahalle sakinleri sokak sokak gezerek olası bir depremde risk teşkil edebilecek yapısal ve çevresel unsurları yerinde tespit ederler. İkinci olarak dijital risk haritaları, toplanan veriler mahallelerin de katılımıyla web tabanlı bir harita platformuna aktarılarak kamu kurumları, bilim insanları ve yerel yönetimlerle paylaşılır. Üçüncü nokta büyüyen etki alanı. İlk olarak Üsküdar'ın tarihi Kuzguncuk semtinde başlayan proje zamanla Kadıköy, Koşuyolu ve Maltepe'nin Altıntepe mahallesi gibi İstanbul'un farklı mahallelerine de yayılmıştır. Dördüncü nokta toplum tabanlı afet yönetimi. Her yaştan farklı eğitim ve meslek gruplarından bireylerin sürece aktif katılımını sağlayarak yerel bir proaktif afet kültürü oluşturmayı hedefler diyorsunuz. Projenin temel amaçları ve yöntemleri üzerine yapmış olduğunuz bu dört ana tespit. Buradan hareketle 152 gönüllüyle birlikte çalışmışsınız. Bu gönüllü yapı halen devam eden ve hala çalışan bir yapı mıdır?
1: Değil. Hepimizin bağı var. 200'den fazla bu arada gönüllü. Ama gönüllü emekte herkes neye gönüllüyse o kadar katkı sundu. Katılımcılık ve kapsayıcılığı çok fazla önemsediğinizde kimseyi dışarıda bırakmamak için herkesi çemberde tutup herkesle iletişim devam ediyor. Haberdar olup ancak katkı sunabildiği kadar gönüllülüğünü kabul ettiğimiz gönüllüler. Sahaya çıkan mali gözlemini doğrudan bizimle birlikte gerçekleştiren gönüllü sayımız ise 66.
0: Evet, yani
1: Daha
0: sokak sokak
1: gözlemleri yapan.
0: dolaşan.
1: Evet. Bir de çok kısa zamanımız kaldı büyük ihtimalle ama Antakya'ya ikinci dönemde hani mahallelere kendi sorumluluklarını verdik ya birazcık.
0: Evet.
1: O sırada bir başka çalışmalar da yürüttük biz. Okan Üniversitesi ile beraber Kuzguncuk'ta başlayan bir çalışmamız var. Hala devam ediyor aslında. Hazır bulunuşluğumuz, stresle başa çıkma yöntemimiz ve farkındalığımız arasındaki ilişkiyi ölçen anket çalışmamız oldu. Onu da kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Yani kendi komşularımıza sorarak, kendimiz o ankete dolandırarak bizi önlem almaktan alıkoyan ne dedik? Etkinliklerimizde en küçük soruları toplamak üzere deprem olursa ne olur interaktif panomuz var. Onda da kendi kaygılarını ya bilimsel olarak çalışılmış olmayabilir, gündeme gelmemiş olabilir bir boşluk var mı diye kendi kaygılarını toplamaya çalıştık. Bunu farklı yerlerde de uyguladığımız için aslında kendinde bir sürü şey topladı. Daha sonra Elazığ'da dirençli kongresine katıldığımız zaman gittiğimiz yerleri atölyeye çevirmeye karar verdik aslında. Ve birlikte nasıl görünüyoruz serisi başladı. Poster serisi. Bu birazcık da bilim iletişimi gibi. Hem vatandaş biriminin nasıl çalıştığını anlatıyor poster kendini. Hem afet sisteminde kendimizi konumlamamızı, kendi ürettiğimiz veriyi görmemize sağlıyor. Çok keyifli bir seri. Onu artık şey birazcık yöntem değiştirdik. Hızlıca Zenodo'da yayın yapmaya başladık. Hani sonuçlar çıkmasa da en azından ürettiğimiz bu iletişim materyallerini Zenodo'ya yüklemeye karar verdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin afet çalıştığına davet edilmiştim. Orada kısacık bir anket uygulaması yaptık. Toplum yine toplumun öne çıkartıldığı konsept olarak bir çalıştaydı. Ama derinliği ne kadar? Toplum bilgi alınan mı, eğitilen mi, gerçekten karar mekanizmalarına katılan mı? Radar anketlerimiz, ısı haritalarımız çıktı bu çalışmadan. Siloları görünür kılmak, yani çalıştaylarda kurulan masalar birbiriyle ne kadar etkileşimde, ne kadar birbirini görüyor, ne kadar duyuyor. O öyle güzel bir çalışmamız çıktı. Zenodo'da yine materyaller olarak kullanıma açık bir şekilde duruyor. Bunun gibi bir sürü de üretimimiz oldu. Biz de bir proje kapanışı yapalım diyoruz. O yüzden önümüzdeki haftalarda 17 Ağustos'ta başlayan 17 Ağustos'ta başlamıştık projemize. Yine 17 Ağustos'ta bütün bu interaktif iletişimimizi de sunabileceğimiz bir sergi planlıyoruz. Onu da hep beraber gezebilmemizi dilerim. Duyurusunu yapacağız.
0: Evet, duyurusuna biz de destek veririz. Hemen şunu sormak istiyorum. Anlaşılıyor ki semtte oturanlarla, komşularınızla yakın ilişkileriniz var. Esnafla ilişki konusunu da sormak istiyorum.
1: Evet, esnafımız olmazsa olmazdı. Özellikle Kuzguncuk için Muazzez ablamı çok değerli gönüllü Muazzez ablayı anmak istiyorum. Bence en çok sorulması gereken soruyu kendime sorayım ben.
0: Tabii sor.
1: Neye ihtiyacımız var bu tip çalışmaların yapılabilmesi için
0: Evet, bu son
1: diye.
0: sorumuz olacaktı. Evet.
1: Olacak mıydı?
0: Evet.
1: Çok özür diliyorum.
0: Yo
1: Gerçekten
0: yo,
1: kendisi
0: güzel
1: bir
0: güzel tabii ki bunu da ifade etmemiz lazım ama dikkate alınması gereken özellikle Kuzguncuk söz konusu olduğu için Kuzguncuk gibi başka mahallelerimiz de var tabii. Hafta sonu nüfusunuzla hafta içi nüfusu arasında büyük bir değişiklik oluyor. Yapmış olduğunuz çalışmada bunlar da tespit edildi mi? Bunlara da değindiniz mi?
1: Çalıştay'ın tasarımında aslında bir parçasıydı. Hem hafta içi hem hafta sonu hem yaz kış mevsimlere göre o Çalıştay'ın kendi içindeki sonuçlar arasında var sadece. Ama mahallede yürüttüğüm çalışmada mahalle çalışmasında afeti en ön plana koyamıyoruz. Çünkü mahallede bir sürü genel problemimiz olabiliyor. Gündem sürekli değişken ve siz de aslında o mahallenin, o gündemin bir parçasısınız. Proje dediğimizde hani takvimi olan yetiştirmek zorundayız ya.
0: Evet.
1: Onunla aslında mahallenin ruhu aynı gitmiyor. Şimdi birazcık daha fondan bağımsız çalışan bir Antiköy projesine baktığımda daha mahalle hızında, daha mahalleyle beraber örülebilecek olduğunu görüyorum. Bizim en çok bir araya gelmeye ihtiyacımız var, birbirimizi duymaya ihtiyacımız var. Özellikle kutuplaştırılmış bu sistemde
0: Çok
1: birbirimizden
0: önemli.
1: korktuğumuz,
0: Evet.
1: çekindiğimiz demokrasiye çok büyük ihtiyaç var. Gerçekten çok ihtiyaç var bir mahalle saha çalışması yapanlar için. Bunları unutmadan ekleyeyim dedim çünkü zaman doluyor. Çok çabuk geçti, çok keyifliydi.
0: Yeniden yaparız, merak etmeyin. Özellikle sergi söz konusu olduğuna göre hem o sergiyi duyurur hem de üzerine de bir program yaparız. Evet, ihtiyaçlar. Başka ekleyecekleriniz var mı?
1: Etik ilkelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum böyle çalışmalarda. Kimseyi geride bırakmamanın gerçekten çok önemli olduğunu, kapsayıcılığın, katılımcılığın. Hep beraber yoğuracağız bence geri kalanını da projenin.
0: Evet, bu önemli. Ben son sözü Tuğçe'ye vermek istiyorum. Çünkü yangının son durumunu da bize aktarır diye düşünüyorum. Bu arada Türkiye'deki en büyük orman yangını da Antalya'nın Kaş ilçesinde, Üzümlü mahallesinde gerçekleşti. Şu anda hala yangının hareketliliği devam ediliyor. Bunun dışında Manisa Kula'da, İzmir Menemen'de olan deprem yangınlar, orman yangınları kontrol altına alınmış durumda. Tuğçe, hatta mısın? Bize
2: Evet,
0: son bilgiyi
2: Gürhan
0: verebilir
2: buradayım.
0: misin? Evet.
2: Ya maalesef iyi bir haber veremiyorum. Çünkü arttı yangın. Yani dumanlar çok yükseldi ve daha da karardı. Hala 3 helikopter var. Olduğumuz yerde pek telaş yok. Biraz bunun iyi işaret olduğunu umuyorum. Ama dumanları tam da izleyebileceğim bir yere geçtim program başladıktan sonra ve hakikaten ormanın içinden çok yoğun dumanlar yükseliyor maalesef.
0: Evet, bir an evvel yangının söndürülmesini diliyoruz. Sizler
2: Umarım,
0: de
2: umarım.
0: son derece dikkatli olmalısınız. Evet.
2: Teşekkür ederim.
0: Altın Saatler programını burada sona erdireceğiz. Bugün konuğumuz Yelda Ademoğlu Gülkılık idi. Kendisiyle Antikoik Risk Avcısı topluluğunu tanıdık. Projelerini dinledik. Kendilerine bol başarı diliyoruz. Evet
1: Ediyorum.
0: Yelda Hanım, çok çok teşekkür ederiz
1: Ben de
0: programımıza
1: çok teşekkür
0: katıldığımız
1: ediyorum.
0: için.
1: Keyifle dinlemeye devam edeceğim programı.
0: Sağ olun. Evet, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.
4: Hoşça kal.
3: Hoşça kalın.
5: 17 Ağustos ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, bilim insanları depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Gürhan Ertür, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve Tuğçe Tezer.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Seçil Altınışık'a teşekkür ederiz.
7: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklamlar bitti.
8: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
7: Apaçık Radyo.

0: Merhaba, Apaçık Radyo'ya, Sakat Muhabbet'e, Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 29 Temmuz 2026 Çarşamba. Bu haftaki konuklarımız daha çok yeni, bir hafta kadar önce açıklaması yapılan Sağlamcılığa Karşı Öznel Platformu'nun 3 üyesi Burak Sarı, Devrim Nesin ve Seda Solaklar. Kendilerine hoş geldiniz diyorum Sakat Muhabbet Apaçık Radyo'ya. Bizim bir ilk sorumuz var. Gene o soruyla başlayacağım ben programa. Bu soru da şu. Sizleri tanıyabilir miyiz? Kısa kısa kim olduğunuzu, çalışmalarınızı bugüne kadar yaptıklarınızı ve sakatlık deneyiminizi, öznel konumunuzu bize açıklar mısınız diyorum ve sıra alfabetik olsun. Burak, Devrim ve Seda diye gidelim. Burak sen de başlarım istersen.
1: Merhaba, Burak Sır ben. Daha önce de dergi adına katılmıştım. Ben daha çok engellilik üzerine ya da çeşitli sosyal projeler üzerine çalışmalar yürütüyorum. Aynı zamanda müzisyenim, edebiyatla, müzikle ilgileniyorum. Aslında yazı, çizgi işleri alan ilgi alanıma giriyor. Bunun yanı sıra bilişimle uğraşıyorum. Biyanete ve çeşitli platformlara

0: Otistik aktivistim ve özel eğitim öğretmenliği yapıyorum. Hem öz yaşantı hem de mesleğim sebebiyle sakat hareketi ve engelli hakları mücadelesi benim için öncelikli merkezi konular. Bir süredir diğer engelli aktivistlerle birlikte bir ortaklaşa mücadele yürütme çalışmalarındayım. Bunu hayatımın merkezine almaya çalışıyorum. Engelsiz Erişim Derneği'ne son zamanlarda dahil oldum. Ama ondan öncesinde de yine Burak'la ve Seda'yla birlikteydik. Öyle. Bu kadar.
1: Teşekkür ediyorum. Seda, senden de alalım istersen.
2: Merhabalar. Ben Seda Solaklar. Kendim nöroçeşitliyim ve nöroçeşitli hakları alanında aktivizm yürütüyorum. İşte engellilik, sakatlık, nöroçeşitlilik, psikososyal engellilik, görünmeyen engellilik, akışkan engellilik, sağlamcılık gibi kavramlarla eş zamanlı bir şekilde 2019 civarında tanıştım. Daha sonra 2020'de aktivizme başladım ve 2022'de Enik Kavari Kolej'den 8 haftalık akran desteği eğitimi aldım. Daha sonraki çalışmalarda ruh sağlığı alanında insan hakları, sağlamcılık ve ruh sağlığı alanında ayrımcılık atölyesi gibi çalışmalarda bulundum, sunumlarda bulundum. En başından beri işte Burak'la tanışıyoruz. Engelsiz Erişim ve Körüz Biz Derneği ile temas halindeyiz. Onun dışında hani sıradan hayat gayesinde bir yurttaşım. Bana.
1: Teşekkür ediyorum. Konumuz dediğim gibi Sakata Karşı Özel Platformu. Onun da ilk kuruluş sürecinin Sakat Cenafe Biyanettik haberlerini gördüm ben. Apaçık Adadan Didem Gençtürk bana iletmişti. Alper böyle bir şey var, haberin var mı diye. Ben de bu şekilde haberdar oldum ve Burak'la görüştüm. Burak da sağ olsun sizlerle de bilgi paylaşıp sonra bugün yayındasınız zaten. Şimdi haberlerde şunu fark ettim ben. Diyor ki bu platformun kuruluş başlangıcı olarak Engelsiz Erişim Derneği bünyesindeki Düşün, Sorgula, Üret kolektifi tartışmalarıyla temelleri atıldı deniyor. Başlangıcının bu olduğu söyleniyor. Burak, ilk soruyu sana sorayım. Oradan başlayıp kuruluş sürecine kadarki tarihçeyi alalım mı senden?
3: Tabii ki ben öncesinde bir şey belirtmek istiyorum. Seda sayesinde unuttuğumu fark ettim. Ben kendi yeti çeşitliliğimi belirtmedim. Ben körüm bu arada arkadaşlar.
1: Tamam.
3: Düşün, sorgula, üret, kolektifi ve sağlamcılığa karşı özneler platformuna gelince aslında sağlamcılığa karşı özneler platformu yeni gibi görünüyor ama aslında geç kalınmış da bir çalışma bence. Alandaki sağlamcılığı düşündüğümüzde bunun öz eleştirisini de verebiliriz. Biraz geç kalmışızdır ama bizde zaman biraz daha farklı işliyor. Bunun derinlemesini arkadaşlar anlatacaktır. Yani aslında erişilebilirlik de zaten sadece mekanların erişilemezliğinden ibaret değil. Bunu daha derin anlatacağız zaten ileride. Düşün, sorgula, üret kolektifi şöyle oluştu. Pandemi süreciydi. Aslında ondan öncesinde bizim dergi Eşit Erişilebilir Engelsiz Hayat Dergisi bir tartışma platformu gibiydi. Ben dergide birkaç kere dillendirmiştim. Keşke bir sakatlık ideolojisi üzerine düşüneceğimiz bir platform oluştursak. Ama yoğunluktan öyle bir şey olmamıştı. Pandemi döneminde o bir şeyleri yetiştirme hızı ve hırsı bir anda durmak zorunda kaldı. Hayat bir şekilde durağanlaştı. Ben de o sürede fırsat bilerek dernekten arkadaşlara ya dedim sakatlık üzerine bir düşünce platformu oluştursak, bir kolektif olsun bu, bir okuma grubu gibi. Bildiğimiz her şeyi yıkabileceğimiz ve yenisini yapabileceğimiz bir şey olsun. Makaleler okuyalım ve bunları tartışalım. Bu da bir arayış sordu aslında. Yani aynı arayışı başka insanlar

0: da hissediyormuş. Sosyal medyada onu gördük. O zaman Merhaba Spektrum adı altında otistik arkadaşların bir aktivizmi ortaya çıkmıştı. Bizim yazdıklarımıza çok benziyordu söylemleri ve biz onlarla ilişki kurmak istedik. Daha sonra LGBT arkadaşlarla Lambda İstanbul'la benzer bir çalışma yaptık. Ve aynı dönemde de Seda ile tanıştık. Çünkü biz bu yaşadığımız sorunun ve mücadelenin uğradığımız sağlamcılığın kesişimsel olduğunun daha çok bilincine vardık. Böyle bir kolektif oluşturduk. Sonra bu kolektif büyüdü. Yani biraz daha dışa açtık. Derneğin komiteleri genelde derneğin içinde olur ya. Biz
1: Evet.
0: dışarıdan bu işe kafa yoran insanları da dahil ettik. Ve maalesef alanda öznelere çok fazla söz hakkı tanınmıyor. Öznelerden başka herkes konuşuyor diyebiliriz. Ki bu yanlış bir şey söylüyorsam nöroçeşitlilik üzerine konuşan arkadaşlar beni affetsin. Özellikle benim gözlemlediğim nöroçeşitlilerin ailelerinde de çok şükür önemli şey. Ve biraz engelliliği kariyer alanı olarak görüp Zülfiyar'a dokunmayı tercih etmeyen bir tarzı da gözlemledik ve bu bizi rahatsız etti. Çeşitli platform girişimleri vardı ama onlar sadece belli taleplerden ibaretti. Ve 50 yıl önceki talepler dile getiriliyordu ve sağlamcılık gündeme bile gelmiyordu. Biz bundan muzdarip olduğumuz için bir düşün sorgula üret toplantısında ya biz niye kendi platformumuzu kullanmıyoruz, kurmuyoruz ve onun üzerinden söz kullanmıyoruz dedik. Platformu oluşturmaya karar verdik. Aslında bir sene önce falan oluşturmaya karar verdik ama hepimizin çeşitli yoğunlukları olduğu için ve biraz da mükemmeliyetçi olduğumuz için aslında mükemmeliyetçi değiliz ama yine de işimizin gerçekten iyi olmasını istedik. Yani ilk defa bu alanda söz söyleyeceğimiz için. O yüzden de biraz geciktik. Bizim anti mükemmeliyetçiliğimizle çelişen bir noktada da durmuş olduk ama sonunda artık yeter dedik. Biz kendimizi deklare edelim. Daha sonrasında gerisi gelir dedik. Ve böylece yola çıktık.
1: Çok da iyi olmuş. Programın ortalarına geldik diye görüyorum ben kendi baktığım zaman süresinden ve müzik parçası paylaşıp parçayı konuklara soruyorum ben. Herkes biliyor, dinleyenler biliyor bunu. Bu hafta ne dinleyelim? Kim anons etmek isterse o alanı ben sunayım size. Ne dinliyoruz bu hafta?
0: Bu haftanın müziğini Seda seçti. Bence o anons
1: Tabii
0: etmeli.
1: ki, tabii ki.
0: Bulutsuzluk özleminden yine düştük yollara.

0: Teşekkürler. Evet, şimdi araya bir istek sokuyoruz. Acil demokrasi.
1: Sakat muhabbet devam ediyor. Bu hafta sağlamcılığa karşı Öznerel Platformu'nun 3 üyesini konuk alıyorum. Burak Sarı, Devrim Nesin ve Seda Solaklar ile birlikteyiz. Platformun kuruluş duyurusunda bir manifesto var. Manifestoda da makul olmak makbul değildir sloganı öne çıkıyor aslında. Sakat Cenah da, Biyanet de, iki site de, iki haber sitesi de bunu öne çıkarmışlar haberlerinde. Bunu dikkat ettim ben. Bu sloganın içerdiği anlamı ve slogan çerçevesindeki yaklaşımınızı da Devrim senden alabilir miyiz?
2: Tabii. Ben öncelikle bu sloganın çıktığı noktayı anlatmak istiyorum. Biz dün Seda ile aramızda konuşurken hatırladım hatta. Bu sloganın, bu slogan cümlesini başlangıçta ben önermişim. İlk otistik aktivistler, Türkiye'deki otistik aktivistler sesini duymaya başladığında dünya çapındaki diğer otistik aktivistleri de dinlemeye başlamıştım ve ben hala o zamandan beri, işte pandemiden beri otistik özlerin sözlerini bir araya getiriyordum. Burada makul olmanın maliyeti makul değildir diye bir bloggerdan yazı denk gelmiştim. Bu benim için çok sarsıcı olmuştu. Kendi aramızda böyle konuşuyorduk ve Burak bir şey eksik söyledi. Geçen yıl biz, geçen yıl değil, iki yıldır biz uğraşıyoruz. Manifestomuz üzerinde bir yıl değil. Çok da güzel oluyor. Şunu belirtmek istiyorum. Hani nöroçeşitler için, otistikler için daha aslında engelliliğin dinamiklerine dikkat ettiğimizde ve işte sosyal engelliliği de göz önüne aldığımızda kendi tabiatımızın hızı ve ritmi ne dinlememizin erzem olduğunu deneyimledik birçok kez ve kendi tabiatımızdaki ritme saygı göstermeyip kendimize uyuma zorlamak, yani makul olmak hiç makbul sonuçlar doğurmuyor. Çünkü sesleyenler, pişirtenler olarak çocuk etmen, itaat etmeni, makbul kılınma stratejilerini maruz bazen bir eşit formatın olabilir, özel eğitim kapsamının olabilir, ailelerimiz ya da toplumun bize uyguladığı bilinçli ya da bilinçli stratejiler olabiliyor. Bu noktada bu tarz dönemlerde çok global bir deneyim olduğunu da fark ederken otistik hafif emisek ağzına sözünü aktarmak istiyorum. Biz otistikler kendi otistik yapma biçimlerimiz aynı amaca ulaşmaya yetse bile bize doğal gelmeyen dayatmacı yöntemlerle ve itaat etme stratejileriyle en sonuna kırılana ve kendimiz olma hakkımız için mücadele edecek enerji yitirene kadar aralıklı bir baskı yoruyoruz. İşte tam bu noktada makul olmak makul değildir derken bunu fark ediyoruz. Bizden talebiyle uyuşsal, işte kontaklarla yetinen, sistemle uyumlu, sakat profiline sığmıyoruz. Haklarımızı, eleştirebildiğimizi, varoluşumuzu temel almayı, kabule odaklanmayı vurguluyoruz. ben burada sizi burada bırakın, genelde sizi sonlandırmakta çok bir Halledelim.
1: Tabii ki, tabii ki. Nasıl istersen. Çok çok sağ ol Devrim bu detaylı açıklama için. Manifestoda bir şey daha dikkatimi çekti benim. Şu vurgulanıyor. Sakatlık çalışmaları ve delilik çalışmaları kişisizliğine bir vurgu var. Hatta manifestonun metninden aynen okuyorum şu anda. Sakatlık ve delilik çalışmalarının ürettiklerine dayanarak nöroçeşitlilik paradigması ve bilgisini de kapsayarak tarihe not düşmek için buradayız denmiş. Seda, bu bağlamı ve hedefi de sen bize detaylı şekilde aktarabilir misin rica etsem?
2: Tamam, şöyle özetlemeye çalışayım. Yani sakatlık ve delilik çalışmaları 60'larda, 70'lerde ivme kazanıyor, ortaya çıkıyor ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Ve daha sonra 90'larda nöroçeşitlilik paradigması doğuyor sosyal bilimlerde. Fakat 60'larda ve 70'lerde doğan bu sakatlık çalışmasıyla delilik çalışmalarının bir kopukluğu var. Bir taraftan çok fazla ortak yön var. Bir taraftan da bir taraf fiziksel engeller üzerinden gidiyor. Bir taraf medikal bakışın paternalizmini yıkmak için farklı bir yerden gidiyor. Yani kesişimsellik dediğimizde mesela 2026'da dekolonizasyon çalışmalarını da göz önünde bulunduracak şekilde asimetrik ilişkileri inceleyerek ayrımcılığın mekanizmalarına bakıyoruz. Ve işte 60'larda, 70'lerde çok iyi incelenen total kapalı kurumların segregasyona dayalı, tecride dayalı eğitim, rehabilitasyon, sağlık sistemlerinin işleyişi, toplumdaki sağlamcı algı, ideoloji bunu nasıl tamamlıyor? Ve hani kapitalizm buradan nasıl bir kar elde ediyor? Yani bütün bunlara bütüncül bakmaya çalışıyoruz ve bu noktada da şunu gördük. Ben hani en tazelerim, Burakları, Meralleri falan sayarsak, yani yasa yapım süreçlerinde, örgün öğretimde, sağlık ve sosyal hizmet dizaynında, engelliler için yapılan birçok projede, önerilen birçok çözümde sorunun kendisi engelli olarak tayin ediliyor. Bu süreçlerde zaten özneler kendilerini temsil edemiyorlar ve toplumun hijyen anlayışı, toplumun birlik anlayışı, toplumun bütçesinin tasarruf anlayışına göre bir top çevirme söz konusu. Birçok karma örgütlenme biçiminde ya da karar alma mekanizmasında ya da ortak üretim alanında özneler özellikle nöroçeşitlilik alanında temsiliyetlerini kaybediyorlar. Bu medyada da oluyor. Hatta yani açık radyo böyle bir şeye uygun olduğu için burada anlatayım. Benim çok dikkatimi çeken bir örnek var. Açık Bilinç programında
1: Evet.
2: Güven Güzeldere ve Ömer Madra Yankı Yazgan'ı çağırmışlardı ve nöroçeşitliliği anlattırmışlardı konuklarına. İşte oldukça da ayrımcılığa düşmemek için hani bizim itirazlarımızdan haberdar olmuş bir şekilde hani hassasiyet göstererek programı tamamlamışlardı. Bununla birlikte Yankı Yazgan bir tıp uzmanı. Yani her ne kadar yani sosyal bilimlere işte meraklı, hevesli, oldukça bu konularda okuma yapmış olsa da bir doktor, bir tıpçı, bir psikiyatri hemşiresi nöroçeşitlilik uzmanı değildir. Sosyal bilimlerden doğmuş bir yerden bahsediyoruz ve kendi medikal bakışından ne kadar arınıp arınamadığı belli olmayan insanlar, özne olmayan insanlar bu olamaz. Şimdi mesela bu delilik çalışmalarında şöyle bir şey var ve bu sakatlık çalışmalarında akademide yaşanan deneyim üzerine alınmış bir karar. Delilik çalışmalarında med studies'de bazı bölümler Glasgow'da mesela özne dışı akademisyen almıyorlar. Çünkü bedenlerin ve çalışma ritimlerinin farkı zaten farklı dezavantajlardan gelen akademisyen adaylarında hani sakatlık çalışmalarında gene paternalist tutumların gene bazı temel meseleleri yok saymaların ortaya çıktığı fark edilmiş ve delilik çalışmaları med studies'de bazı üniversiteler böyle bir önleme başvurmuş. Şimdi bu Açık Bilinç programının dizaynındaki durum zaten sağlamcılığın kendisi ve onunla çok ilgili çok tatlı
3: Eminim kendisi de duymuştur. Böyle ironik de bir durum var. Artı gerçekte İrfan Ak'tan Yankı Yazgan'a nöroçeşitlilik soruyor birkaç kere. Yankı Yazgan benim gayet rahat anladığım ve tatlı bir şekilde durumu anlatıyor. Biz tabii konuya hakim olduğumuz için hani hemen anlıyoruz. Yalnız İrfan Ak'tan'ın tepkilerini söylüyorum. Evet. İlk kez nöroçeşitlilikten bahsettiğinde anlamadım. İkinci kez açıkladığında gene anlamadım. Üçüncüde nasıl yani?
1: Ben dinlerken şunu düşündüm. Size de danışayım. Ya 40 dakikaya yaklaştık. Yani bunu iki bölüme yayabilirim. Yani Sakat Muhabbet bizim programımız. Apaçık Radyo bu alanı tanıyor bizi. 20 dakikaya sıkıştırırsam çok değerli şeyler söyledin sen de, Devrim de, Burak da. Bunu böyle ikiye de bölebilirim. İki hafta yayınlayabiliriz. Nasıl geliyor kulağınıza? Bu olsun mu? Kırparsam çoğu şey çıkaracağım. Ben üzüleceğim yani. Dinleyenlere yansımayacak diye. Siz ne dersiniz bu önerime? Bu...
4: Kendi adımıza konuşamayız burada. Ya kendi adımıza konuşabiliriz daha doğrusu. Platform adına bunu söyleyemeyiz. Platforma bunu söyleriz.
5: Evet, konuklarımızla bir saat toplamda sohbet ettik. Platformdan da onay geldi. İkiye bölme kararı aldık programı. Yarısında balla kesiyoruz. Önümüzdeki hafta bu haftaki bölümün devamında üç konuğumuzla sohbet devam edeceğiz. Dünyanın bütün sakatları eğilişin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: Sakat Muhabbet.
7: Where did your husband, my granddaddy go?
6: Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet.
7: Where did your husband, my granddaddy go?
6: Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş.
7: He went off to heaven just before you were born. She said he went off to heaven.

0: Apaçık Radyo.
1: Ladies and gentlemen, Harry's Harbor Bazaar is proud to present under the pink top tonight, Human Oddities!
2: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
3: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
4: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
5: Desteğin Apaçık Radyo dinleyicisi Semra Muratoğlu Hakman'a teşekkür ederiz.
6: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

0: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicilerimiz. Dünyanın cazı kuşağına hoş geldiniz. Bu akşam stüdyoda değilim ama canlı yayındayız ve çok sevdiğim iki müzisyen dostumla birlikte olacağız. Hakan Kamalı ve Esra Kayıkçı. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Sizin çok güzel yepyeni albümünüzle, Su Perisi'yle bu akşam dinleyicilerimizin karşısındayız ve açılış parçamız da Su Perisi'ydi. Yepyeni bir sound yakaladınız diyelim, böyle girelim ve soft rock işte ama yine de size özgün o tınılarla hoş geldiniz.
2: Çok
1: Hoş
2: teşekkür
1: bulduk.
2: ederiz.
1: Tekrar seninle birlikte Dünyanın Cazı programında olmak, Apaçık Radyo'da olmak, dinleyicilerle buluşmak bizim için büyük bir keyif. Bunun için çok
2: Evet,
1: memnunuz.
2: Apaçık Radyo zaten kalbimizde çok özel bir yere sahip.
1: Kesinlikle öyle.
2: Çok teşekkür ederiz Leyla'cığım sana da.
1: Yeni
2: Biz de çok teşekkür ederiz.
1: albümümüz Sound'u ile ilgili de bu sefer biz Esra'yla şarkılar bizi nereye götürüyorsa oraya gitmeyi tercih ettik. Bir de ben şunu söyleyeyim tabii hani Esra'nın şarkılarını uzun zamandır Esra ile birlikte müzik yapan bir müzisyen olarak Esra'nın yazdığı şarkılarda en büyük belirsizlik melodinin nereye gideceğini bazen bilemiyor olmamız. Esra'nın uzun soluklu melodileri, uzun sözleri ve uzun phrasingleri var. Bazen de çok senkoplu melodiler yazmaya meyilli bir şarkı yazarı. Böylelikle işte aranje sürecinde insan düşünürken ya tamam bu melodi buraya doğru gidiyor ama ben müziği şuraya doğru da çekebilirim deyip çok fazla yol ayrımında olabiliyor.
0: Evet.
1: Böylelikle de böyle zengin bir müzikal doku yaratmak için elimden geleni yaptım. Ama bu sefer müzik bizi nereye götürüyorsa biz oraya doğru çekinmeden gitmeye çalıştık.
0: Valla çok iyi yapmışsınız. Gerçekten de aslında dinlerken de öyle tarifin çok güzel. Ben de buna yakın bir şey söyleyebilirdim herhalde. Esra'nın o söylediği bazı şeyler gerçekten seni bir yere götürüyor ama nereye götürüyor? İşte o sürprizli bir yol, tıpkı suyun seni alıp götürdüğü böyle bir şey gibi. Bu albümünüzün önce şunu söyleyeyim. Apaçık Radyo'da hep sıklıkla bir arada olmak çok güzel. Çünkü bu da şunu belirtiyor. Siz gerçekten çok üretken ve albümler yapıp biz de sizin müziklerinizi çalmaktan çok büyük keyif alan bir tarafınız doğrusu. Dolayısıyla mutluyuz, çok mutluyuz. Su Perisi'nin çok özel bir hikayesi var. Onu biliyorum Esra'cığım. Senden rica edeyim. Bu hikayeyi de senden dinleyelim lütfen.
2: Tabii ki. Ben arkeoloji okudum lisansta. Trakya Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunuyum. Ve 2003-2006 yılları arasında Alianoy Antik Sağlık Merkezi'nde arkeoloji öğrencisi olarak görev aldım. Her yaz neredeyse 3 ay. Hatta kışın bile Alianoy için çalıştık. Onun arşiv çalışmasını yapmıştık. Ve biz orada çalışırken çoktan aslında oranın sular altında kalacağı fikri belliydi. Baraj projesi yapılıyordu. Hatta çok sık bu su hiç durmaz bile söylemişizdir. Çok sevdiğimiz Ortaçgil parçası. Alianoid çok özel bir yerdi. Çok özel Roma dönemine ait. Çok önemli bir sağlık merkezi işte. İçinde tıp aletlerinin bile bulunduğu, Roma dönemine ait hamam yapılarının sıcak su kaynağı da var orada. İnsanları şifalandıran çok kıymetli bir yerde. Ve maalesef sular altında kaldı. O dönemde Aliano'ya Mektuplar isimli bir kitap yayımlandı. Ben oraya bir mektup yazamadım aslında. Yani çok duygusaldı benim için. Bir şarkıyla ifade etmek istedim duygularımı. Çok sevdiğim TRT sanatçısı, çok kıymetli spiker İffet Diler bana Nilay Yılmaz'ın yazdığı Su Perisi isimli şiiri gönderdi. Sevgili Nilay Yılmaz'ın. Ve onu besteledim. Aliano'ya Mektuplar isimli kitapla birlikte o dönem CD formatında yayınlanmıştı. Ya Aliano çok kıymetli bir yere sahip benim gönlümde.
0: Evet.
2: Tekrar onu o dönemde arkadaşlarım Burçin Şener, Kutlu Suytar'la birlikte kaydetmiştik. Şimdi de tekrar hayat bulmasını istedik
1: Özellikle ben istedim bunu. Bu şarkı tabii çok eski bir şarkı Esra için. Ben şarkıyı ilk dinlediğim günden beri Esra bunu, hatta ben elimden gelse ilk albüme koyacaktım. Yani ne zaman kaydediyoruz, ne zaman kaydediyoruz, hadi bunu ne zaman yapalım diye. 15
0: Süperisinin.
1: senedir Esra'nın peşindeyim ben bu şarkı için. En son şunu dedim: Esra, ben bu şarkıya çalışmaya başlıyorum. Ben başladıktan sonra sen zaten bunu söylemek zorunda olacaksın dedim. Ve sonunda biraz önce dinledik. Ben de çok mutlu oldum tabii bu şarkıyla ilgilendiğim, bu şarkının bir parçası olduğum için.
0: Evet, sen de çok güzel aranje ettin, düzenlemişsin o gitarlar vesaire, yani oradaki o çığlık, yani içten kopan o ne diyelim,
1: Sessiz
0: dilekler
1: çığlık.
0: vesaire. Evet, sessiz
1: Evet.
0: çığlık çok güzel anlatılıyor. Tabii bu parça aslında Apaçık Radyo'nun da ilgisi alanı içerisine girer. Bununla ilgili işte programlar yapan değerli dostlar da vardır tabii ki diyelim. Ve sözü yine birazcık müziğe bırakalım. Konuşacak çok şey var ama şimdi sıradaki parça Rüzgar Dinlesin. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
2: Rüzgar Dinlesin söz müziği bana ait bir parça. Bu parçada aslında anlatmak istediğim şey bazen duygularımızı, düşüncelerimizi çok rahat ifade edemiyor olabiliyoruz. Ama ifade ettikçe aslında ifade etmek bize alan açıyor. İfade etmesek de yani ağaçlara da söyleyebiliriz bazen.
0: Evet.
2: Belki. Yani doğayla daha çok bir araya gelip doğanın içinde daha çok ifade edebiliriz belki kendimizi. Ve bu parçada düzenlemesi Hakan'a ait yine. Piyanoda Tolga Zafer Özdemir, çok sevdiğimiz besteci, piyanist dostumuz Tolga Zafer Özdemir yer aldı. Yine davullarda.
1: Yine Süperis'inde olduğu gibi Görkem Efe yer aldı.
0: Evet, peki dinliyoruz o zaman. Rüzgar dinlesin.

0: Evet, Rüzgar Dinlesin isimli parçayı dinledik bu akşam. Esra Kayıkçı ve Hakan Kamalı ile birlikteyiz, canlı yayındayız. Ve Su Perisi albümünden parçalar dinliyoruz. Onlar İstanbul dışındalar, Fethiye'deler diye biliyorum sizi. İstanbul çok rüzgarlı ve bu parçayı dinledi. Buradan da tepki geldi Rüzgar'dan. Size teşekkür ediyor.
1: Çok güzel.
2: Evet, biz şu an Fethiye'deyiz. Doğru. Burada da rüzgar şiddetli değil ama işte zaman zaman açık denizde fırtınalar oluyor. Ama bugünlerin maalesef en üzücü tarafı şu an çevremizde dört bir yanımızda. Hatta bu sabah bizim evimizin yakınında da olan ciddi yangınlar var. O yüzden
0: Ya evet.
2: çok tedirginiz, çok üzgünüz. Bir an önce aslında yangınların bitmesini istiyoruz. Kimisi doğal sebeplerden, kimisi doğal olmayan sebeplerden çıkıyor. Keşke biraz
0: Tabii.
2: daha dikkatli olsak, keşke biraz daha duyarlı olsak. Ama doğayı yaşatmaya çalışan insanların sayısının arttığını görüyoruz ve içimiz tabii ki umutla doluyor.
0: Kesinlikle az evvel biz de konuşuyorduk. Yangınlardan söz ettin. Zaten duyuyoruz. Muğla tarafları yanıyor. Çok kötü. Yazın ne yazık ki bu sorunu var.
2: Maalesef.
0: Dediğim gibi ihmallerden ve de işte elde olmayan bazı sebeplerden dolayı canlılar vesaire her şey tabii çok etkileniyor. Umarız kimsenin canı yanmaz ve bir an önce bu yangınlar söner. Bunun için yağmurlar iyi midir acaba?
2: Yaz yağmuru çok iyidir. Keşke
0: Evet.
2: şu an en çok ihtiyacımız olan şey kuvvetli bir yaz
1: Evet,
2: yağmuru şu
1: çok
2: an
1: güzel
2: burada.
0: olurdu
2: Değil
1: şu
2: mi?
1: an.
0: Evet, şiddetli böyle gök gürültülü falan bir yaz yağmuru olsa.
2: Evet, o kadar
0: Evet, albümün
2: ihtiyacımız var
0: üçüncü.
2: ki.
0: Evet, albümün de üçüncü parçası Yaz Yağmuru. Bunun da bir hikayesi vardır eminim.
1: Bir hikayesi var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bu parçayı nasıl bestelediysem aslında biraz aranjesi öyle oldu, değil mi
2: Evet,
1: Hakan?
2: tabii ki.
1: Evet.
2: Tabii ki.
1: O öyle sade kalmasını istedik.
2: Evet,
1: Bir
2: bazen
1: gitar, bir vokal.
2: evet, müziği bazen
0: Evet.
2: büyütmek, bazen küçültmek istedik. Benim her zaman en çok yapmak istediğim, aslında doğru da bulduğum tercih şu: eğer bir şarkıyla uğraşıyorsam, şarkının sözleri, şarkının anlamı ve aslında şarkıcının bulunduğu noktayı asla müzikle ezmemeye çalışıyorum. Ezilmesinin de doğru olmadığını düşünüyorum müzisyen olarak. O yüzden de ne şarkıcıyı ve şarkının anlamını, ne sözlerin bütünlüğünü ezecek, ne de aslında onu bir boşluk içinde bırakacak bir denge yakalamaya çalıştık. Bu şarkı ikimizde de böyle bir akustik gitar ile ne yapılabilecekse onun yapılması gerektiğini çağrıştırdı.
1: Evet, bu bir aşk şarkısı. Mutlu bir sonu olmasa da geriye dönüp baktığında güzel anıların biriktirdiği bir kalp var diyebilirim bu parçayla ilgili.
0: Evet. Hakan, senin de söylediğin gibi yani dikkat ettiğin evet unsur öyle yani hissediliyor da zaten bu. Bu denge çok hassas bir denge aslında. Yani sizin birlikte çalışma haliniz de aslında belki buna da benziyor. Yani birbirinizin önüne geçmiyorsunuz. Bilakis benim gördüğüm ikiniz de birbirinizi önceliyorsunuz. Dolayısıyla aslında ortaya çıkan şey çok daha farklı, çok daha enerjisi iyi çıkıyor. Yanılıyor muyum?
2: Doğru, biz buna dikkat ediyoruz. Hem doğal bir dengemiz var kendi aramızda artık, çok uzun zaman birlikte
0: Evet.
2: müzik yapmanın getirisi olan. Ama buna da gerçekten de dikkat ediyoruz. Ben ona eşlik ederken dikkat ediyorum. O bana eşlik ederken dikkat ediyor. Biz çünkü birbirimizin hem eşlikçisi hem solistiyiz.
1: Ben
2: Evet,
1: Hakan'ın
2: evet.
1: grubunda
2: Tabii.
1: kontrbas çalıyorum.
2: Ben de
1: O
2: onun
1: benim.
2: grubunda gitar çalıyorum.
0: Evet ya, evet çok aslında hoş. Peki, tamam o zaman bir an önce yaz yağmuru gelsin ve dinleyelim bakalım.
2: Yes.

0: radyolarını yeni açan sevgili dinleyicilerimiz de buradan sevgiyle selamlıyoruz. Canlı yayındayız ve konuklarım Esra Kayıkçı, Hakan Kamalı ile birlikteyiz. Haziran'da çıkan Süperisi albümünü konuşuyoruz ve dinliyoruz. Mayıs ayında zannedersem kaydedildi ve Haziran'da da dinleyicisiyle buluştu, değil mi?
1: Evet. Evet, hiç bekletmeden hemen
0: Nisan-Mayıs
1: yayınlamak istedim.
0: aylarında.
1: Evet, Nisan-Mayıs aylarında bütün kayıt ve post production süreci bitti. Biz de hemen
0: Evet.
1: bekletmeden yayınlamak istedik.
0: Bekleyecek ne var? Hazır olduktan sonra neyi bekleyeceksiniz?
1: Tabii,
0: Artık her
1: kesin.
0: şeyin yani hızlı olduğu
1: Evet.
0: bir dönemde. Değil mi? İnsanda evet yani eminim siz de öyle hissediyorsunuzdur ama böyle bir telaş işte bir
1: Evet.
0: yere yetişme sanki yani onu bir an önce yapmazsan onun vakti geçiyor falan gibi böyle bir şey yaşıyoruz aslında hepimiz değil mi?
1: Öyle bir algı içindeyiz.
0: Ya evet, her şey o kadar hızlı ki, her şey o kadar çok ki. Bu koşturmacanın içinde telaş etmeden yaşamak büyük bir meziyet oldu artık. Evet. Ve aslında hepimizin şöyle baktığımızda biraz bir dinlenip biraz durmaya da ihtiyacımız var. Ama onu yapmak sanki çok lüksmüş gibi geliyor. Oysa yani bunu yapmak gerekiyor bir şekilde.
1: Tabii
0: Ama
1: ki,
0: öte
1: tabii ki.
0: taraftan da insanlar koştur koştur bir yere giderken aa diyorsun. Yani ben burada duracak mıyım?
1: Evet. Kesinlikle öyle.
0: Evet. Peki yani bu sene aslında verimli bir sene oldu diyelim. Hakan senin de albümün işte çıktı. Gerçi bak zaman o kadar hızlı geçiyor ki geçmiş ne kadar geçmişte kaldı senin albüm bu yıl mıydı yoksa geçtiğimiz yılın sonları mıydı bilmiyorum ama yani hani senin de dinledik ve çok güzel çalışmaların olmuştu.
1: Tabii çok güzeldi. 20 Eylül'de yayınlandı benim albümüm. Ve
0: Evet, bak zaman
1: işte
0: uçmuş.
1: evet, zaman uçtu, gerçekten öyle. Gerçekten öyle. 20 Eylül'de yayınlandı. Biz de ondan sonra İstanbul'da küçük bir işte ilk konserini yaptık. Birkaç
0: Evet.
1: gig yaptık albümle ilgili. Ondan sonra da işte yılbaşından hemen sonraki haftalar itibariyle de Süperisi albümü için eve kapandık. İşte iki buçuk, üç, yaklaşık 3 ay, kabaca 2,5-3 ay diyelim. 2,5-3 aylık bir çalışma sonunda albümü bitirip yayınladık tabii ki. Bizim için büyük bir keyif
0: Evet.
1: oldu. Bu arada yani benim için biraz da şu anlamda verimli oldu. Benim bir de çok istediğim bir şey gerçekleşti. İlk kitabım yayınlandı.
0: Evet.
1: Yıllar önce yazdığım bir metin, yüksek lisans metnim vardı. Onu kitap metnine dönüştürdüm. İngilizce çevirisini yapıp Amazon Kindle Direct Publishing'den yayınladım ve artık global platformda siparişe açık hale geldi. Bu da beni çok mutlu etti. Yıllardır bekleyen bir metindi çünkü elimde. O yüzden zaman, ya bu yıl benim için ayrı bir verimli, ayrı bir güzel.
0: Ne güzel, ne güzel. Yani zaten maşallah diyelim üretken olmak ve işte şey deyince çalışkanlık deyince sizi herhalde ilk sırada gösterebiliriz
1: Çok
0: gibime
1: teşekkür
0: geliyor.
1: ederiz Zeynep. Manevilerimizle ön sırada oturmaya devam ediyoruz.
0: Evet, hadi bakalım devam edelim. Şimdi sırada hangi albüm var diyeceğim mesela. Neye çalışıyorsunuz? Ne var yeni proje?
1: Şimdi sırada iki tane proje var. Bir tanesi bitmiş, bir tanesi üzerinde çalışılıyor. Biri bitmiş olan proje, ben geçen sene büyük bir şans eseri ikinci albümü de kaydettim. Sadece yayınlama zamanımı bekliyorum. Yine Eylül sonunu hedefliyorum. O tarih benim için güzel bir tarih oldu çünkü geçen yıl. Yine Eylül sonuna doğru benim ikinci albümümü yayınlayacağız. Onun bütün
0: Harika.
1: her şeyi hazır durumda. Kapak tasarımı, post production, her şeyi bitmiş durumda. Üzerinde çalıştığımız projede biz böyle kışın benim bir çocukluk arkadaşım var. Belki şu an dinliyordur. Burhaniye'de yaşayan Hakan Yeşildere benim ilkokul arkadaşım. Yıllardır bize, ya neden siz hiç bir türkü kaydetmiyorsunuz? Neden türkü yapmıyorsunuz diyordu. Ve o şu an Burhaniye'de yaşıyor. Ben de Balıkesirliyim bu arada. İşte Edremit'te bir Edremit türküsü yapın dedi. Edremit'in gelin türküsünü yapın istiyorum dedi. Biz de oturduk, Edremit'in gelini kaydettik ve yayınladık. Yine klasik gitar eşliğiyle Esra söylüyor. Ve bu formatta bir türkü albümü kaydediyoruz şimdi. O da bittikten sonra çok
0: beklemeden yayınlayacağız. Elimizdeki hazır üzerinde çalıştığımız proje bu. Ondan sonra da üçüncü artık en önemlisi kışın eğer imkanımız olursa işte her şey doğru zaman yani zamanlaması olursa insanların zamanı denkleşirse Esra için bir standartlar albüm belki kaydedebiliriz. Caz albümü kaydedebiliriz. Böyle bir sürü projemiz var önümüzde. Çalışılmasını
1: Çok
0: bekliyoruz.
1: güzel, çok güzel. Yolları açık olsun. Hakikaten emeklerinize de sağlık. Umarım bir an önce onlar da dinleyicisiyle buluşur. Türküyü dinlemiştim, paylaşmıştınız. Hakikaten hoş olmuştu. Keyifli dinleniyordu.
0: Biz de öyle çok mutlu olarak kaydettik o türküyü. Çok da güzel bir türkü bu arada hikayesiyle birlikte.
1: Evet. Peki, o zaman yine biz bu albümde kalalım şimdilik.
0: Evet.
1: Su Perisi albümünde kalalım ve küçük şarkıyı görüyorum sırada.
0: Evet.
1: Küçük şarkı, neden acaba küçük bir şarkı?
2: Küçük bir çocuk gibi hissettiğimiz anları anlatıyor belki. Bazen kırgın, üzgün, böyle oyundan ayrılmışız gibi hissettiğimiz anlar var. Ama bir müzik dinlediğimizde, bir şarkı söylediğimizde hemen tekrar kendimize geliyoruz ve iyileşiyoruz. Bu şarkı öyle bir şarkı.
0: Evet, çok kendisi küçük şarkı ama anlattıkları küçük değil. İçinde çok güzel, çok hoş etkiler yaratan ve beni çok her dinlediğimde bir şeyle yeni hayaller kurmaya sevk eden çok güzel fikirler, çok güzel düşünceler var şarkının içinde. Bu şarkı ile ilgili küçük şarkının özelinde ben hep şunu çok mutlulukla yaptım. Ya burada nasıl bir ses dünyası kursak? Yani dedim ya işte müzikal olarak büyümek veya küçülmek tercihleri var. Evet atış serbest, evet tercihler sonsuz gibi görünüyor müzikal açıdan ama benim çok sevdiğim bir küçük dev vardır müzikte. O da Shaker'dır. Shaker benim en sevdiğim perküsyon enstrümanlarından biridir. Tek başına bile bütün bir şarkıyı, bütün bir müziği taşıyabilecek lezzette küçücük bir enstrümandır. Ve bu parçada Esra Shaker çaldı ve bütün müziği çok güzel taşıdı ve şarkının anlattığı hikayeye ve şarkının sound'una

0: Evet, küçük şarkıyı dinledik. Melodisiyle de gerçekten hepimizin herhalde kalbine dokundu. Tatlı bir şarkıydı.
1: Ben küçük
0: Ne
1: şarkı ile
0: zaman?
1: ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Böldüm lafını ama
0: Lütfen.
1: özür dilerim.
0: Hayır, lütfen tabii.
1: Küçük şarkının sözleri arasında işte bir şeyler anlattım kendi kendime diye başlayan kısım var ya, ben bunun çok önemli
0: Evet.
1: olduğunu düşünüyorum. Bazen ya etrafımızda kocaman bir dünya var. O dünya işte sosyal, kah sosyal medya ile kah internet olanaklarıyla sanki her yerini görüyormuş, her şeyi biliyormuş gibi yaşıyoruz. Bu biraz önce konuştuğumuzda büyük koşturmaca, büyük bir telaş aslında kendi küçük dünyamız içinde var olmak değil, kocaman bir dünyanın içinde her yerde var olma çabamızdan geliyor belki de. Ve ben
0: Evet.
1: böyle bazen kendi içine dönüp tek başına kalıp insanın kendi varoluşunda, kendi hayatında bazı şeyleri şöyle omzuna dokunup ya aferin bunu da güzel yaptın, aferin şunu da şöyle yaptın diye kendi kendisine bazen motive etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunu unutuyoruz.

0: En önemli kaynak, en önemli şey önce kendimiziz, sonra tabii ki yakınlarımız ve bütün dünya.
1: Tabii.
0: Ama kendimizin hakkını verdikten sonra kendimize bazen de motivasyonumuzu artırmak için güzel şeyler söylememizin hiçbir şeye zararı yok.
1: Kesinlikle evet, çok doğru bir konuya temas ettin. Bunu kendimizi ihmal ediyoruz çoğu zaman, kendimizi önemsemiyoruz ama birincil konumda belki de gerçekten biz olmalıyız. Tabii bencillik vesaire onları katmıyorum, anlaşılmıştır tahmin ediyorum.
0: Tabii ki güzel yolculuğumuz değil zaten, evet.
1: Evet, biz iyi olduğumuz zaman, kendimizi iyi hissettiğimiz zaman etrafa da o denli mutluluk ve iyilik vesaire o şekilde dağılacaktır tabii ki. Evet, kendimizi unutmayalım. Şey soracaktım, siz Fethiye'desiniz. Dönüş ne zaman acaba?
0: Bizim artık işlerimiz, konserlerimiz oldukça İstanbul'a geliyoruz. Çoğunlukla buradayız. Ama belki bu kış biraz daha, geçen kış tabii albüme kapandığımız için İstanbul'a neredeyse hiç gelmedik kış boyunca. Belki bu kış İstanbul'a çok daha sık gelip işte konserlerimizi, gigiklerimizi yapıp hatta arkadaşlarımızı seni ziyaret etmek için geliriz. Neden olmasın? Hep beraber vakit
1: Çok
0: geçirmek için gelebiliriz.
1: evet, çok seviniriz tabii ki. Umarım güzel imkanlarda güzel konserler olur ve bir araya
0: Umarız.
1: geliriz. Orada peki konserlerinizi görüyorum. Orada iş olanakları vesaireler nasıl gibi sorsam?
0: Burada da bir hareketlilik var tabii. Buradan biz işte Kaş ve Marmaris gibi gün içinde gidip gelebileceğimiz mesafelere de gidip geliyoruz. Hatta bazen Bodrum'a gittiğimiz oluyordu ama Bodrum artık buradan çok uzun. Yani yaklaşık 5 saat kadar sürüyor. 4,5-5 saat kadar sürüyor arabayla. Yorucu bir mesafe. Bazen Antalya'ya gidiyoruz. Hani burada yaşadığınız zaman, Fethiye veya Güney'de yaşadığınız zaman bir hareketli olma bir durumu var. Bir mobil olma durumu var. Kah şuradayım, kah buradayım gibi. Buranın bir dinamiği, bir hareketliliği var. O yüzden biz de pek yerimizde durmuyoruz. Çoğunlukla seyahat halindeyiz.
1: Süper, o da çok güzel. Peki, şimdi sıradaki parçamıza geçelim. Çünkü diğer parçaları da dinletmek istiyorum. Hiçbirini atlamayalım
0: Tabii ki.
1: istiyorum. Kalbimi bıraktım. Esas bu küçük bir parça. Yani 2.36'lık albümün en kısa
0: Evet,
1: parçası.
0: en kısa parça. Bu şarkıda yeşille mavinin buluştuğu bir koyda geçiyor. Dostluğa paylaşılan güzel anıları, duyulan özlemi anlatıyor aslında. Yine söz ve müziği bana ait.
1: Evet.
0: Düzenlemesi Hakan'a ait.
1: Yine doğayla iç içe güzel
0: Çok
1: bir parça gelecek.
0: seviyorum
1: Evet. Ama zaten doğanın parçasıyız. Sevmemiz
0: kesinlikle
1: gerekiyor
0: öyle.
1: zaten.
0: Sevmemiz
1: Doğal
0: gerekiyor.
1: olanı bu. Doğru olanı bu
0: Evet.
1: zaten. Yani
0: Evet.
1: etrafa bakınca tam tersini yaşadığımız şu dünyada yani doğayı sevmek bir şey olmasa gerek. Yani bir acayiplik olmasa gerek.
0: Aynen
1: Doğru. Değil mi?
0: öyle. Aynen öyle. O yüzden de aslında hani biz Fethiye'deyiz. Yani
1: Evet,
0: ben
1: evet.
0: doğada olmadan yapamıyorum galiba. Sevmeyi böyle açıklayabilirim. Tabii
1: Evet, kesinlikle
0: İstanbul'da
1: çok iyi.
0: olmayı, İstanbul'u yaşamayı, kültürel sanatsal olarak orada bulunmayı çok
1: Evet.
0: seviyorum. Ama buraya geldiğimde ağaçlar arasında temiz havada denizi gördüğümde, temiz bir deniz gördüğümde çok çok mutlu oluyorum.
1: Kesinlikle. Evet. İstanbul
0: Herkes
1: vahşi
0: gibi.
1: doğa. Evet, İstanbul vahşi doğa. Oysa sizin yaşadığınız vahşi doğa gerçek doğa gibi bir şey söylenebilir belki. Kalbimizi o zaman doğaya bırakalım ve
0: Evet.
1: kalbimi bıraktım parçasını dinleyelim.

0: Evet, yumuşacık çok güzel bir parça kalbimi bıraktım. Bu Su Perisi albümün içindeki en kısacık ve yine de çok güzel bir parça. Evet, dünyanın cazını yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Daha 15 dakikamız var ve iki parçamız daha var ve konuşacak aslında çok şeyimiz var. Ama bu güzel albüm için ikiniz de ben tekrar tebrik etmek istiyorum ve yolu açık olsun. Umarım dilediğiniz güzel şeyler bu albümle gerçekleşir.
1: Çok teşekkür
0: Çok çok
1: ederiz.
0: teşekkür ederiz Leyla'cığım.
1: Ve her zaman hepimizi gülümsetir dinleyeceğimiz bütün parçalar ile. Yani tabii ki öyle olaylar oluyor ki gülümseyemiyoruz ne yazık ki.
0: Evet.
1: Özellikle ülkemizde her sabah farklı bir şeyle uyanıyoruz. Yani Evet, farklı
0: güleceğimiz bir
1: bir yanağımızda durumla
0: yarım kalıyor her
1: uyanıyoruz. Evet,
0: seferinde.
1: gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Sonra
0: Artık çok
1: tekrar
0: usandık. Evet. enerjimizi yükseltip bir şeyler yapmaya çalışmak hiç kolay olmuyor aslında yani bir sürü şey
1: Tabii.
0: arasında.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani sanatçılar bir şekilde yani tabii her türlü olaydan beslenebiliyorlar. İşte müzik yaparken, bir şey yazarken vesaire bütün bunlar insanı besliyor ama yani bunu da hak etmiyoruz. Bu kadarını da hak etmiyoruz bence. Yaşadığımız bu olaylar ile
0: Hep
1: gerek işte.
0: yaralanıyoruz aslında hani öyle bir
1: Evet,
0: şey, öyle
1: evet.
0: bir etkisi
1: Nasır,
0: oluyor.
1: nasır tutuyor. Daha çok nasır tutuyor ama daha güzel şeyler olabilir belki. Albümle ilgili son parça o ayrı, o çok özel bir parça. Onun hakkında da konuşacağız ama bu gülümseye geçmeden evvel albüm geneliyle ilgili aktarmak istediğiniz, söylemek istediğiniz, benim atladığım falan bir şeyler varsa lütfen söyleyin. Atladığın yok tabii ama ben şunu söylemek istiyorum. Biz bu albümü burada Fethiye'de evimizde kaydettik. Böyle olmasını bu sefer küçük soundlu, kendi imkanlarımız dahilinde bir albüm yapmak istedik. İşte albümün bütün işte aranjelerini, çalımlarını biz birlikte yaptık. Kayda aldık. Mix ve mastering tamamen bana ait. Ve hani bu sürecin içinde de elimizden gelen en güzel, en rafine sound'u çıkarmaya çalıştık. Bolca dinledik. Bir sürü şeyi tartıştık birlikte. Şöyle mi olsun, böyle mi olsun diye. Müzik bizi nereye götürüyorsa biz de orada en iyi şekilde var olmaya çalıştık.
0: Ve bu şarkıda benim sevgili hocam Işık Şahin'le birlikte benim yüksek lisans tezimi kitaba dönüştürmüştük. Seninle de program yapmıştık hatta.
1: Evet, tabii.
0: Kalliope'den Safo'ya Kadın ve Müzik kitabındaki müzisyenler gibi antik dönemde şarkılarını yazmış kadınlar gibi. Hani bir enstrüman onlar çoğunlukla lira eşliğinde yazmışlar şarkılarını. Ben de
1: Evet.
0: onları hayal ettim aslında. Bir enstrüman ve bir vokal. Nasıl şarkı yazarı şarkıyı nasıl yazdıysa o sadelikte olmasını istediğim bir albüm olsun istemiştim. Ve bunu yapmak, bu albümü yapmak
1: Evet.
0: fırsat oldu.
1: Evet, kısmet bu albümeymiş.
0: Evet.
1: Çok güzel. Peki, o zaman süremizi güzel kullanmak adına hemen gülümseye geçelim diyorum.

0: Evet, değerli Apaçık Radyo dinleyicilerimiz, bir programın da yine sonuna geldik. Zaman çabuk geçiyor ve sevgili dostlarım Esra Kayıkçı ve Hakan Kamalı ile birlikte canlı yayındaydık. İyi ki geldiniz arkadaşlar, iyi ki varsınız gerçekten. Emeklerinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkür ederiz Leyla'cığım. Sen de iyi ki varsın. Apaçık Radyo iyi
1: İyi
2: ki
1: ki var.
2: var.
1: Her zaman da var olmaya devam edersiniz umarım. Hem radyo hem sen hep birlikte.
0: Hep birlikte, hep birlikte. Evet ve programımızın sonuna gelirken albümün de en çarpıcı, en can alıcı parçası. Anons etmeden evvel ben önce teşekkürlerimi de etmek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimize, destekçilerimize ve teknik masaya çok teşekkürler ediyorum. Tabii sizlere de çok ediyorum. Teşekkür. Bu Beni Senden Farklı Görme parçası. Gerçekten yüreğe dokunan, zaten günümüzün konusu ve hepimizin canını sıkan sevgili hayvan dostlarımız için yazılmış bir parça. Size bırakayım ben sözü. Bununla ilgili anlatacağınız bir iki şey vardır.
2: Söz ve
0: Kısacık.
2: müziğim. Evet, söz ve müziği Merve Ademo'ya ait. Çok sevdiğimiz arkadaşımız. 2012'de ilk kayıtlarını yaptık aslında Beni Senden Farklı Görmenin. Ahmet Baykara düzenlemişti. Bir sürü vokalist ve biz
0: Evet.
2: Hakan'la birlikte de yer almıştık. Tekrar bu parçayı albüme almak istedik. Çünkü nedenini hepimiz biliyoruz. Tekrar
0: Evet.
2: farkındalık yaratmak istedik. Hayvan dostlarımızı ne kadar çok sevdiğimizi, onların biz doğanın bir parçası olduğunu ve birlikte
1: Evet.
2: yaşama hakkımız olduğunu bir
1: Kesinlikle
2: kez
1: öyle.
2: daha aykırmak istedik.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet.
1: Bu şarkı bizim için de çok özel ki hani sözleri, sadece sözleri dikkat ederek dinlediğinizde gerçekten ben ilk parçayı tekrar dinlediğimde hani yeniden aranje etmek için defalarca bir gün oturdum evde tek başıma parçayı loop'a aldım. Arka arkaya yaklaşık 10-12 kez belki 14 kez dinledim. Neredeyse her seferinde gözlerim dolarak dinlemiştim şarkıyı.
0: Evet.
1: Çünkü bizim aslında doğayı birlikte paylaştığımız, ortak dünyayı paylaştığımız bir yer kürede neden biz bu kadar eziyet ediyoruz bunu anlamıyorum.
2: Ve parçanın
1: Öyle.
2: başında Hakan düzenlemeli bir ses
1: Evet, bir
2: bulutu
1: ses bulutu yaptım. O ses
2: hayal
1: bulutu
2: etti.
1: bize onların aslında söylemek isteyip söyleyemediği bir
0: Söyleyemediği.
1: şey belki. Onları anlatan bir ses bulutu benim için.
0: Evet. Evet, parçayı bir an evvel dinlemeye başlayalım. Çok
1: Evet,
0: süremiz
1: çok
0: de
1: az
0: kısaldı.
1: zamanımız kaldı.
0: Farkındayım ve tekrar teşekkür ederek bu parçayı lütfen dinleyin, dinletin ve paylaşalım. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Leyla Diana Gücük.

0: Desteğe için Apaçık Radyo dinleyicisi Semra Muratoğlu Hakman'a teşekkür ederiz.
1: You know, this jazz music is quite the thing now. Jazz.
2: Apaçık Radyo.
3: Şoşoloza.
2: Dünyayı dinliyorum. Bir dünya müziği programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 29 Temmuz 2026 Çarşamba. Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük yangınla mücadeleyi Antalya, Kaş ve Demre ile Muğla, Seydikemer'deki orman yangınlarını, Türkiye'de artan sıcak hava dalgaları ve orman yangını riskini, Atlantik akıntısının zayıflamasının Kaliforniya üzerindeki etkilerini, Torres Boğazı yerli halklarının Avustralya devletlerine karşı yürüttüğü iklim davası temiz sürecini ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Mojave Gölü'nde yeraltı suyu çekmeye karşı açılan davayı ve sonra da İstanbul Ömerli Göleti çevresindeki hafriyat dökümünü tehdidini ele alacağız. İlk durağımız Fransa. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en büyük yangın krizinden söz ederek eşi görülmemiş bir yangınla karşı karşıyayız dedi. Bordeaux'un batısında geçen haftadan bu yana süren yangın Paris'in 4 katı büyüklüğündeki bir alanı yaktı ve 220 bin kişiyi evinden etti. İspanya'da ise Avila'da 500 kilometre kareyi aşan yangın ülke tarihinin en büyüğü oldu. Fransa ve İspanya'da tahliye rakamı 330 bini geçti. Başbakan Pedro Sanchez, yaşadığımız izole olaylar değil, bir iklim acil durumunun sonucu dedi. Fransa'nın güneybatısında sıcaklığın 35 dereceyi aşacağı, İspanya'da yılın 4. sıcak hava dalgasının başlayacağı öngörülüyor. Bir felaket. Türkiye'de farklı durumda değil. Antalya'nın Kaş ilçesi Üzümlü mahallesinde dün başlayan orman yangını ikinci gününde havadan ve karadan mücadeleyle sürüyor. Demre, Hoyran mahallesinde de yeni yangınlar çıktı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu hafta pek çok ilde ve saatte 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar beklendiğini duyurdu ve vatandaşları açık alanda ateş ve anız yakmamaya çağırdı. Bakanlık 14 İHA, 184'ü akıllı 776 gözetleme kulesi ve 28 bin orman personeliyle nöbette olduklarını açıkladı. Üçüncü haberimiz, Türkiye'de artan sıcak hava dalgası riski üzerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa'da sıcaklığın 41 dereceye ulaşacağını, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'da güney ile Akdeniz bölgesinde saatte 40-60 kilometre hızla kuzeyli rüzgarlar beklendiğini bildirdi. İklim bilimci Profesör Doktor Orhan Şense, Türkiye'nin batısında yaklaşık 15 gündür yağış yok, kurak periyoda giriyoruz dedi. Güney Ege ve Akdeniz'de nemin %20'ye düşmesi, sıcaklığın 40 derecenin üstüne çıkması orman yangını riskini belirgin bir biçimde arttırdığını vurguladı. Dördüncü haberimiz, Kaliforniya Riverside Üniversitesi'nden Nature Communications dergisinde 28 Temmuz'da yayınlandı bu çalışma. Doktor öğrencisi Mohima Mimi liderliğindeki ekip, Atlantik meridyenel devrilme sirkülasyonunun yani AMOC'un zayıflamasının atmosfer nemi ve fırtınalar üzerindeki etkilerini bir kez daha küresel ölçekte ortaya koydu. Bulgular, 100 yıl sonunda Kaliforniya kıyısındaki atmosferik nehirlerin şiddetleneceğini, buna karşılık Grönland ve Arktik üzerinden fırtına ve kar birikiminin azalacağını gösteriyor. Kıdemli yazarlardan Profesör Wei Lu ise sera gazı emisyonlarının düşürülmesinin bu etkileri hafifleteceğini vurguladı. Sonuçlar, okyanus akıntısındaki bu kaymanın binlerce kilometre uzaklıktaki ekosistemleri, su kaynaklarını ve toplulukları değiştirebileceğini gösteriyor. Beşinci haberimiz, Avustralya, Melbourne'den iklim davası. Torres Boğazı adalarında Uncle Paul Pabai ve Uncle Pabai Pabai önderliğinde bir temiz duruşması dün federal mahkemede başladı. 2021'de açılan davada Avustralya devletinin iklim değişikliğinin yerli topluluklara verdiği zarardan hukuki sorumluluk taşıdığı öne sürülmüştü. Alt mahkeme, ihmal hukukunun devlet politikası kararlarında tazminata izin vermediğini gerekçe gösterip reddetmişti. Ekipse yargıcın hukuki hataları olduğunu ve emisyonların Avustralya devletinin sorumluluğu altında yerlilerin kültürel zararına da yol açtığını savunuyor. Paul Kabayi, biz Torres Boğazı yerlileri ilk iklim mültecileri olacağız diye beyanat verdi ve gelelim bu sefer Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne. Burada da bir dava var. Center for Biological Diversity ve Sierra Club, Earth Justice avukatları eşliğinde Trump yönetiminin Cadiz boru hattı projesine verdiği izne karşı 28 Temmuz'da dava açtı. Proje, kullanım dışı bir petrol boru hattını canlandırıp Kaliforniya Mojave çölündeki yeraltı suyunu kentlere satmak üzere taşımayı hedefliyor. Davacılar, Kara Yönetimi Bürosu'nun onayının hem ekolojik hem de kültürel açıdan zengin çöl ekosistemini, çöle özgü türleri ve yerli halkların kutsal alanlarını riske attığını, sınırlı yeraltı suyunun kalıcı biçimde tükenmesine yol açacağını öne sürüyor. Dava Amerika'da su hakları ve iklim adaleti tartışmasının bir kesişim noktasında. Geldik programın son haberine. İstanbul'a dönüyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre Ümraniye'deki Ömerli Göleti çevresinde hafriyat ve atık dökümü var. Çevre gönülleri bunu durdurma çağrısı yapıyor. Hayvan davranışları araştırmacısı Deniz Tapkan, döküm alanının Çekmeköy Hayvan Barınağı'na yakın olduğunu, kamyonların yarattığı toz, egzoz, gürültü ve titreşimin hava ve su kirliliğine neden olduğunu, yığının gölete doğru ilerlediğini, yüzey ve yeraltı sularına karışabilecek maddelerin su kirliliği riskini arttırdığını söyledi. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere. Esen kalın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Desteği için apaçık radyo dinleyicisi İzel Rozental'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feyyaz Kabil ile birlikte haftanın 3. dergisi bu. Hepiniz hoş geldiniz. Yazı özel müzik yayınlarımız sürüyor Açık Dergi'de bu akşam. Salt dinleyeceğiz hep birlikte. Hayli bu ilginç İngiliz topluluğun Chapter One isimli plakları kulağımızda olacak. Evet, 2026'nın öne çıkan müzik örneklerini dinlemeye sürdürdüğümüz yayınlar bunlar. İkinci haftamızdayız. Bu akşam da Salt dinleyerek başlıyoruz yayına. Ama Salt'un hemen ardından köşelerimizin sizlerle buluşacağını hatırlatmak isterim. Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği bu akşam saat 18.45 sularında yayında olacak. Hemen ardından dönemler arası kanonlar ve karşı sesler ve de Hüsnü Kuruntu kuşaklarıyla devam edecek yayınımız. Fakat şimdi müzik zamanı, Açık Dergi Salt'la başlıyor.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: 1-1-2.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklamlar bitti.
11: Hoş geldiniz.
12: Herkese merhaba.
13: Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba.
14: Merhaba.
15: Günaydın.
16: Günaydın.
17: Bilim bence genel olarak insanlığın
18: 4 ila 6 saat arasında uyurlarmış. Ondan sonra uyanırlarmış bir süre.
19: Problemler devam ediyor yani.
20: Tıka basa bir tarih.
21: Burada bir döngü oluşacak o zaman yani.
14: Teşekkürler.
22: Radyodan herkese merhaba.
1: Nasılsınız?
3: Kainatın tüm seslerini
0: Apaçık Radyo.

Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Salt dinlettik sizlere. Chapter One isimli plakları kulağımızdaydı. Açık Dergi'de yaza özel müzik yayınlarımızda 2026'nın öne çıkan plaklarını yarın dinlemeye devam edeceğiz. Şimdi köşelerimizin zamanı, tarlanın, pazarın, sofranın geleceğiyle Açık Dergi devam ediyor.

0: tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
1: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman.
2: Herkese merhaba, ben Duygu Saatli. Tarlanın, pazarın, sofranın geleceğinde bugün Profesör Doktor Cemal Taluğ ile geçen hafta başladığımız sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen haftaki programımızda Cemal Hoca ile tarım ve gıda etiği konusuna giriş yapmış, ekonomik, sosyal, bilişsel kopukluklardan, kuramsal, uygulamalı etikten, etik bilincinden ve tarımda etik değerlerle iç içe olduğumuzdan bahsetmiştik. Peki hocam, tarım ve gıda etiğini izlenebilirlik açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: İzlenebilirlik, şeffaflık, üretici ne yediğini, ürünün nerede yetiştiğini, nasıl hasat edildiğini, yani ne kadar ilaçlandığını, hangi lojistik, tabii tarım gıda sistemi çok, dediğim gibi çok katmanlı bir sistem, yani depolaması var, nakliyesi var, koskoca tüketici sayısı arttıkça gıda sanayi var. Orada içine konan bir şeyler var dayansın diye. İşte yani öyle bir sistem ki, çok geniş bir sistem. Bu sistem içinde izlenebilirlik, tüketici tarafından izlenebilirlik son derece önemli. Emeğe saygı çok önemli. Emeğe saygı, yani üretici gerçekten büyük emek veriyor. En riskli ve belirsizliklerle dolu bir üretim ortamında çalışıyor. Onun emeğinin hakkını adil olarak almasını hepimizin gözetmesi gerekiyor. Aynı şekilde emek deyince kadın emeği mutlaka söylememiz lazım. Tarımda kadının emeği çok ama karşılığını almaya baktığın zaman burada kadın pek yok, kadın yok. Yani tarlada, bahçede, ahırda, ahılda var ama banka hesaplarında, işte tapu kayıtlarında filan kadın çok az var. Kadın emeği çok. Peki devam edelim, tarım işçileri. Tarım işçileri müthiş bir sorundur. Yani tarım işçileri basında ne zaman ortaya çıkar biliyor musun? Onları taşıyan en kötü vasıtalarla taşırlar. Çünkü kaza yapar. 20 kişi ne yazık ki aramızdan ayrıldı. 30 kişi öldü. O zaman tarım işçilerinden biz toplum olarak haberdar oluruz. Halbuki onların çok zorlu bir yaşam koşulları, güvencesiz yaşam koşulları var. Tarım bir insan hakkıdır. Tarım insan, pardon, gıda insan hakkıdır. Tabii gıda bir insan hakkıdır. Öyle olunca tarımsal üretim biçimleri, anlayışları adaletsizlikler ve eşitsizlikler yaratmamalıdır. Yani tarımsal tarım ve gıda sistemi adaletsizlik, eşitsizlik yaratıyorsa orada etik sorun var demektir. Ondan sonra ne diyeyim? Ulusal gıda egemenliği çok önemlidir. Ama bir bakıyorsunuz bir avuç ulus ötesi dev firma işte tohumlukları kontrol ediyor. Bir avuç dev firma ilaçları, tarım ilaçlarını kontrol ediyor. Bir avuç dev, hatta tarımsal bilgiyi kontrol ediyor. Yani toplumların gıda egemenliği önemlidir. Gıda stratejik bir güvenlik alanı. Yani burada oralara kadar gitmeyelim ama Gazze'de yaşananları biliyorsunuz. Yani gıda çoğu zaman böyle kullanılan, hep tarih içinde de öyle kuşatmalar yapılmış filan. Onun için kendine yeterlik önemlidir. Bu da önemli. Özetle bir şey söyleyeyim bu noktada. Biz hem tüketiciler olarak hem yurttaşlar olarak tarım ve gıdayı sahiplenmek ve savunmak zorundayız. Bunun için üzerimize düşen görevler var. Belki bu şeyde çok ayrıntılı giremeyiz bu konuşmada ama tekrar görüşme imkanı bulursak, yani tüketici olarak bizim yapabileceğimiz çok şey var. Tarım ve gıda sistemini daha iyileştirmek için hangi doğrultuda? İnsanın, toplumun, doğanın esenliği doğrultusunda diyeyim. Evet.
4: Aslında bunu vurgulamanız çok iyi oldu hocam. Çok teşekkür ederim. Çünkü evet çok detaylı bir konu. Sonrasında derinlemesine inceleriz. Ama birçok insanda ben birey olarak ne yapabilirim ki? Benim yapacağım bir şey yok. Bakış açısı var. Ama aslında yapabileceğimiz çok fazla şey var. Bunu vurguladığınız için teşekkür ederim tekrar. Yani biz bireysel
3: Evet abi,
4: olarak
3: evet.
4: gıdamıza sahip çıkmamız gerektiğini tekrar dile getirmemiz gerekiyor. Evet. Peki hocam, tamam, buraya kadar her şey tamam da agroekoloji ile ilişkisi nedir bu tarım ve gıda etiği konusunun? Agroekoloji ile ilişkisi nedir?
3: Agroekoloji ile tarım gıda etiğinin ilişkisini tabii bu insani ve toplumsal duyarlılıklar içinde birçok ilişkisini olduğunu görüyoruz. Çünkü agroekoloji bu anlamda adalet, eşitlik, bir hareket boyutu var. Tüketici, üretici ilişkisi var, bilim boyutu var filan. Ama en büyük ilişkisi tarım gıda etiğinin doğayla olan ilişkisiyle bağlantılıdır. Şimdi yani doğal varlıkları korumak tarım ve gıda sisteminde inanılmaz bir durumdadır. Ne yazık ki yani en çok kar ve en çabuk kar dürtüsü, neoliberal yaklaşım her şeyi göz ötesine bütün değerleri attığı gibi doğanın tahribine de hiç aldırmıyor. Yani insanlara diyor ki sen kendi çıkarını koru, hemen koru, para kazan, başka şeye bakma. Para kazan başka şey. Öyle olunca doğada yapılan tahrikler, betonlaşması, tarım topraklarının betonlaşması, çölleşme, çoraklaşma, orman yangınları, aman Allah'ım yaban o bitkilerin yok olması bu bakımdan çok önemli. Bir de tabii çiftçi, tekrar üreticiye gidelim. Çiftçi ne yapar? Şunu yapar çiftçi, aslında canlı materyallerle çalışıyor ama bu canlı materyalleri çiftçi, tamam kardeşim siz doğada yok musunuz? Varsınız. Doğa baksın size diyemez. Çünkü koyun doğaya bıraktığın zaman bugünün koyunu yaşayamaz. İşte ağaç ürettiğim bitkiler, hep bakım olmadan ağaç da hayvan da beslenmek istiyor. Ondan sonra hasta oluyor bunlar. İkisi de hastalıkları var, bakım istiyor. Çiftçi bakım ve gözetim sağlar tarım yetiştirdiği materyallere. Şimdi bu özen etiği dediğimiz etik anlamında şudur. Birisine veya da bir gruba bakım ve gözetim sağlıyorsanız onun ihtiyaçlarını ve kırılganlıklarını karşı duyarlı olmak zorundasınız. Çiftçi bir kere mesela hayvan refahına önem vermiyorsa, kendi hayvanlarının, hayvanlar tek tek kafeslerde, tavuklar duruyorsa, bütün gün ışık yanıp yemek yemeye zorlanıyorsa, bu böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir şey olamaz. Bu etik dışıdır. Birincisi doğa, ama daha önemlisi doğayla ilişkisi, toprağı, suyu, biyolojik çeşitliliği korumak, bizim bu güzel mavi gezegeni paylaştığımız dostlarımıza karşı da borcumuzdur. O uçan kuşlar gelip orada su içiyorlar. O sulak alanı kurutarak tarım yapmanız hiç doğru değildir. Hiç doğru değildir. Toprağa pestisit basmanız hiç doğru değildir. Çok derin işlemeniz hiç doğru değildir. Hiç doğru değildir. Bunu yapmayacaksınız. Ama bu aynı zamanda sadece doğadaki dostlarımıza değil, kime karşı sorumluluğumuz Duygu? Çocuklarımıza, gelecek kuşaklara, gelecek kuşaklara karşı sorumluluktur. Şimdi senin soruna geleyim. Agroekonomi, işte agroekonomi, etik değerleri merkeze koyan, insan hakları ve onurunu koruyan, toplumsal açıdan adalet, kapsayıcılık ve dayanışmaya dayanan, doğaya saygılı ve dost bir tarımsal üretim yaklaşımıdır. Yani agroekoloji deyince merkezinde etik değerler bulunan bir tarım ve gıda sistemini önceler. Çok yönlüdür hem de bu öncelemesi. Onun için agroekoloji aslında bizim tarımı, tarım ve gıdayı doğal özüyle buluşturmak için anahtarımızdır. Yani tek anahtardır. Hakikaten agroekoloji en önemli anahtardır. Böyle kapsayıcı, adaletli, doğaya dost bir tarım ve gıda sistemi özlüyor ve istiyorsak, hani bu diğer tarım ve gıda sisteminin yarattığı eşitliksizlikler yok olsun, işte doğanın tahribi yok olsun istiyorsak, en önemli anahtarımız etik değerleri merkeze koyan agroekolojidir diyor.
4: Hocam çok tülem diken diken oldu tabiri caizse. Agroekoloji en önemli anahtarımızdır. Çok kıymetli bir cümle yine. Her zamanki gibi sizden gelen. Çok çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Yani şunu söyleyebiliriz. Gıda sadece soframıza gelen bir şey değil. Onun arkasında doğa var. Onun arkasında çiftçinin emeği var. Onun arkasında yani toplumsal bir değer aslında. Değil mi? Yani
3: evet, evet, ama bu yemek bize de sorumluluk yüklüyor. Evet. Çünkü birileri havayı biz alıyoruz, hani suyu iletişim bir yerden bir yere taşıyoruz filan, ama gıdayı üretenler var ve bu gıda üretiminde bir büyük sistem var. Bu gıda üretiminin, gıda sisteminin gerçekten topluma, insana, doğaya saygılı bir biçimde, evet, dost bir biçimde gerçekleşmesi lazım. Onun için anahtar
4: agroekoloji.
3: Agroekoloji.
4: Bunun için de hepimize düşen görevler var.
3: Görevler.
4: İklimi değil, alışkanlıklarımızı kesin değiştirelim diyoruz hocam biz. İklimi değil, alışkanlıklarımızı değiştirelim.
3: Çok doğru, çok doğru.
4: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Emeğinize sağlık, dilinize sağlık. Çok güzel aydınlattınız bizi. Çok güzel bir program oldu. İyi ki varsınız, iyi ki bugün bizimleydiniz. Çok değerli.
3: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Görüşmek umuduyla diyorum. Bütün izleyicilere saygılar, selamlar sunuyorum. Sağ olun.
4: Hoşçakalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Tekrar hoşçakalın diyoruz.
0: Tarlanın, pazarın, sofranın geleceği.
1: Nedenleri ve sonuçlarıyla gıda krizinden çıkmak için çözüm yolları. Hazırlayan ve sunanlar Duygu Saatli, Emel Kızılcık, Fırat Karakurt, Mehmet Gürmen, Oya Ayman. Açık Dergi.

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo. Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.
0: Pazartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Dönemler Arası. Kanımlar ve Karşı Sesler.
3: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miran. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
0: Herkese merhaba, ben Hatimet. Apaçık Radyo'da Kanonlar ve Karşı Sesler programındasınız. Geçtiğimiz haftalarda Rönesans'tan Manierizm'e geçerken sanatta dengenin nasıl bozulmaya başladığını konuşmuştuk. Bugün biraz daha ileriye 17. yüzyıla gideceğim ve barok sanatla ilgili biraz konuşacağım. Barok sanatı nasıl bir ortamda meydana geldiğini biraz konuştuktan sonra asıl meselemiz olarak gördüğüm, bu hafta için gördüğüm müzik konusuna geçeceğim. Barok deyince benim aklıma demeyeyim tabii hepimizin aklına, herkesin aklına öncelikle bir hareket gelir değil mi? Rönesans'ın daha dengeli, ölçülü dünyası barokta sanki yerinde duramaz, devingen ve hareketli bir hale gelir. Bedenler çok net bir şekilde dönmeye başlar. Kumaşlar yine çok net bir şekilde kıvrılır, mekan derinleşir, ışık karanlığın içinden daha keskin bir şekilde çıkar barok resimde. Caravaggio'nun resimlerinde bunu mesela çok net görürüz, ışık ve gölge kontrastını. Bernini de onun heykellerinde mermer bazen mermer gibi olmaktan çıkıp bize daha çok kumaşı ve hatta figürün tenini daha yansıtır, gösterir. Peki neden böyle bir sanat ortaya çıkıyor? Biraz ondan bahsedelim. Bunun tek bir nedeni yok tabii ama barok dönem, yani 16. yüzyılda reform, Katolik Kilisesi'ne karşı yapılan reform Protestanlar tarafından ve daha sonra Katolik Kilisesi'nin de bu reform karşısında uyguladığı karşı reform çok önemli barok sanat için. Hatta barok sanat karşı reformun bir propaganda aracı haline de geliyor ve karşı reforma hizmet eden bir üslup haline geliyor açıkçası. 16. yüzyılda Katolik Kilisesi'nin daha da güçlenip zenginleşmesinin sonucunda bir takım sapkınlık olarak adlandırdıkları Protestanların, diğer mezheplerin sonucunda Katolik Kilisesi'ne karşı bir reform başlatıyorlar. Bu reformun başlangıcı da Martin Luther'in 1517 yılında yayımladığı ve bir kilisenin ismini şimdi unuttum ama birazdan söylerim. O kilisenin kapısına astığı 95 tezi bir başlangıç oluyor aslında bu reform hareketinin. Bu reform hareketi Avrupa'ya yayılıp Hristiyanlık dünyasında büyük bir ses getirdikten sonra sanatla ilgili epey bir değişim oluyor. Çünkü Protestanlığın bazı kolları dini imgelerin kullanımına epey bir mesafeli yaklaşıyorlar Katolik Kilisesi'nin aksine. Çünkü Katolik, yani din ve Tanrı'ya ulaşmak için herhangi bir bu kadar aracıya gerek olmadığını, sözün yeterli olduğunu, sözün yeterince güçlü olduğunu ve tüm halkın o sözle Tanrı'ya kendi bireysel varlığıyla ulaşması gerektiğini düşünüyorlar. Bu yüzden sanata mesafeliler. Katolik Kilisesi'nde ise durum tam tersi. Karşı reform sürecinde Katolik Kilisesi takipçileri sanatı çok güçlü bir araç olarak kullanıyorlar. Çünkü artık düşünce şu şekilde evriliyor. Kutsal bir hikayeyi yalnızca anlamak, anlatmak yetmez. İnsanın onu hissetmesi de gerekiyor. Bence barok anlamak için en iyi kelimelerden birisi bu olmalı. Hissetmek, etki daha doğrusu. Resim bizi olayın içine çekmeye çalışıyor. Heykel etrafında dolaşmamızı istiyor mesela. Işık, gölge, hareket, beden, mekan hepsi seyircide bir şey uyandırmak için kullanılıyor. Bir propaganda gibi hatta kullanılıyor. Tabii Rönesans bitti. Bir anda barok başladı gibi düşünmememiz lazım. Aslında hiçbir akıma böyle düşünmememiz lazım. Manierizm'de bu huzursuzluğun işaretlerini biz zaten görmüştük. Uzayan bedenler, bozulan oranlar, biraz tuhaflaşan mekanlar olarak, yani dönemler birbirini cetvelle çizilmiş sınırlar gibi takip etmiyor elbette. Birinin içindekini gerilim başka bir yerde başka bir biçimde dönüşebiliyor. Bu fikri şimdi aklımızda tutalım. Çünkü programın sonunda dönemleri nasıl tanımladığımız meselesine ben geri dönmek istiyorum. Şimdi müzikle ilgili biraz giriş yapmak istiyorum. Barok müziği. Barok müziği tek bir özellikle burada tarif etmek tabii ki mümkün değil ama görsel sanatlarda sözünü ettiğimiz, yukarıda plastik sanatlarda sözünü ettiğimiz etki arzunun müzikte de çok güçlü olduğunu görüyoruz. Sözün ve duygunun daha doğrudan aktarılması önem kazanıyor kısacası. Yani gerilim ve çözülme, o konsonans ve disonans, solo, topluluk gibi karşılıklar belirginleşiyor barok müzikte. Bir de bunun yanında tabii retorik meselesi var. Şimdi bir hatip düşünün. Konuşurken yalnızca bilgi vermiyor da karşısındakini ikna etmeye, heyecanlandırmaya, üzmeye ya da şaşırtmaya çalışıyor, değil mi? Barok müzikte de buna benzer bir yaklaşım var işte. Yani müzik dinleyici üzerinde bir etki yaratmaya çalışıyor öncelikle. Bu yüzden barok müziği dinlerken melodisinin güzel mi, çirkin mi ya da iyi bir müzik mi sorusundan daha çok başka şeyler gelir aklımıza. Başka şeylere kulak veririz istemeden. Yani o gerilimi anlarız, hissederiz. Gerilim nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bir uyumsuzluk, uyumsuz ses var mı? Ve o uyumsuz sesin ya da o disonansın olduğu yerde motif bize ne anlatmaya çalışıyor? Yani eserin sözleri o motifle nasıl uyum içinde, bizi nereye doğru çekiyor gibi böyle istemeden de olsa bu sorulara çekiliriz. Bir anlamda şöyle diyebiliriz ki barok müzik artık, müzik artık barok dönemde konuşmaya başlar. Bunun nasıl ortaya çıktığını görmek için biraz geriye gitsek, 16. yüzyılın sonlarına gitsek mesela. Şöyle anlatabilirim. Mesela Rönesans polifonisinde. Palestrina gibi bir besteciyi düşündüğümüzde birden fazla bağımsız sesi aynı anda böyle ilerletir, aynı anda kullanır. Bir ses başlar, başka bir ses ona katılır, ardından bir başkası, bir başkası. Kulağımız tek bir melodiye sabitlenmez, onun yerine seslerin arasında dolaşır. 16. yüzyılın sonlarına doğru bazı müzisyenler tam da bu noktayı sorgulamaya başlıyorlar. 4 ses, 5 hatta 6 ses aynı anda farklı melodik çizgiler üzerinde ilerlerse söze ne olur diye bir sorgulamaya başlıyorlar. Yani dinleyici metni bu karmaşık, yani çok karmaşık da değil ama bu polifoninin içinde dinleyici metni ne kadar anlayabiliyor? Yani müzik o sözün taşıdığı duyguyu ne kadar aktarabiliyor diye bir sorgulamalar başlar. Tabii şey... Yani şöyle de dememiz lazım ki burada polifoninin başarısız olduğu ya da eskiyip yerini işte daha geniş, daha gelişmiş bir müziğe bıraktığını söylemiyoruz. Yani söyleyemeyiz. Değişen şey biraz müzikten ne beklenildiği. Hala da dini anlatımın ön planda olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdi değişen şey biraz müzikten ne beklendiği dedik. Burada bir detay var. Floransa Kameratası çıkıyor karşımıza. Floransa Kameratası şu demek. Yani bugünkü anlamda bir kurum gibi değil ama 16. yüzyılın sonlarında Kont Giovanni de Bardi'nin çevresinde böyle bir isim var ve bunun çevresinde bir araya gelen müzisyenler var. Sadece müzisyenler değil, şairler, düşünürler, entelektüeller var. Bir takım, bir topluluk. Bunların içinde işte Vincenzo Galilei var. Galileo Galilei'nin babası. Giulio Caccini var. Umarım yanlış okumamışımdır. Jacob Peri var. Jacob Peri'yi de ilk opera eserini yazdığı Dafne eserinden biliyoruz gibi isimler var burada. Yani müzik, şiir, tiyatro, özellikle antik Yunan kültürü üzerine konuşulan, böyle hasbihal edilen bir masa düşünün. Kamerata'nın hikayesinde benim en çok ilgimi çeken şey şu oldu. Bu insanlar aslında müziğin, yani geleceğin müziğini yaratmaya çalışmıyorlar da geçmişten bulmaya çalışıyorlar bunu. Antik Yunan'ı, çünkü antik Yunan tragedyasını inceliyorlar araştırıyorlar ve sorguluyorlar. Yani antik Yunan'da müzik nasıl yapılıyordu? Antik yazarların müziğe atfettiği anlam neydi? Duygusal, o güçlü duygusal etki nasıl yaratılıyordu diye bir sorgulama, soruların peşine düşüyorlar. Özellikle Galilei, Vincenzo Galilei, o karmaşık kontrpuan yapısının, yani barok müziğindeki şiirin sözlerini ve duygusunu gölgelediğini düşünüyor. Bunun yerine de sözün daha açık duyulduğu bir müzik anlayışını öne sürüyor. Birbiriyle eşit ağırlıkta ilerleyen, yani çok sayıda melodik çizgi yerine önde tek bir insan sesi ve altında onu destekleyen armonik bir eşlik türü düşünün. Bu aslında bizi nereye götürecek? Operaya götürecek. Yani barok dönemin en önemli türlerinden birisine götürecek. Monodi gelişecek. Ardından konuşmayla şarkı söyleme arasında duran bir teknik var, resitatif denilen. Ve bütün bu resitatif ve bu monodi geliştikten sonra ortaya opera çıktığında barok dünyasının aslında çok uygun bir tür haline gelecek opera. Şimdi müzik var operada, şiir var, tiyatro var, kostüm, dekor, işte bedenler var, dans var, mekan var. Hepsi nasıl, yani aynı dramatik deneyimin içinde bir araya geliyorlar. Aslında tam bir barok tarifidir bu. Nasıl bu heykellerde, mimaride bile, mimari bir mekana girdiğimizde, yani o hareketi öyle bir anlarız ki o mekan hareket halindedir. Bizi de hareket haline sokar adeta. Bu operada kendi başına aslında bütün bu içinde hepsini taşır. Burada güzel bir paradoks da var. Camerata antik Yunan'ın o kaybolmuş müziğini yeniden kurmaya çalışırken onların, yani bu üyelerin, az önce saydığım isimlerin antik Yunan müziğine ilişkin varsayımlarının hepsinin böyle doğru olmadığını da biliyoruz. Yani ortaya çıkaramadıklarını da biliyoruz. Yani aslında geçmişi bulmaya çalışırken yeni bir şey yaratıyorlar. Şimdi benim bu program çerçevesinde düşündüğümde, kanonlar ve karşı sesler açısından bu ilginç bir yere varıyor. Daha doğrusu çok kıymetli bir yere varıyor benim için. Bir kanona karşı çıkarken başka bir kanona başvuruyorlar. Kendi dönemlerinin o yerleşik müzik anlayışını, polifoni anlayışını sorgularken antik Yunan'ı aslında otorite olarak kabul ediyorlar, kullanıyorlar. Buradan şu sonucu çıkarabilirim ki bir karşı ses her zaman gelecekten gelmiyor. Bazen geçmişe dönerek de kurulabiliyor. Şimdi Monteverdi'ye buradan geçmek istiyorum notlarıma bakıp. Monteverdi hepimizin yine aşina olduğu bir isim, özellikle operada. Şimdi onun özellikle önemlerinden bir tanesi Rönesans'ta bir ayağının barokta olması aslında. Bu onu biraz önemli bir yere koyuyor. Çünkü hem ihlal ettiği şeyler var, hem de aslında geleneği sürdürdüğü yerde duruyor. Öyle bir yerde duruyor. Dönemin böyle müzik kuramcılarından, bunu çok yeni öğrendiğim bir bilgi, Giovanni Maria Artusi adında müzik kuramcısı Monteverdi'nin özellikle disonans kullanımını eleştiriyor. Yani bu disonansı da bir açmak lazım belki. Kabaca şöyle diyebilirim ki aynı anda duyulduğunda gerilim yaratan işte ses ilişkileri, bir gerilimin, bir sürtünmenin olduğu. Monteverdi elbette önce, yani ondan önce de elbette disonans vardı. Yeni bir şey değil bu döneminde. Ama Rönesans'ta bunun nasıl hazırlanacağı, o kontrpuanda nasıl çözüleceği belli kurallara bağlı. Monteverdi ne yapıyor? Özellikle sözün duygusunu güçlendirmek için bu kuralları zaman zaman esnetiyor. Şunu demek istiyorum. Eğer metin, eser acıdan ya da ölümden söz ediyorsa müziğin de orada gerilmesine izin veriyor. İşte bu Monteverdi'nin kurallarından bir tanesi haline geliyor. Artusi de bu müzik kuramcılarından Giovanni Maria Artusi açısından. Bunların böyle bazıları kontrpuan bakımından yanlış oluyor. Monteverdi cephesindeki cevap yani Monteverdi'nin Artusi'ye söylediği şey ise bu bir müzik kuralı, yani bir teknik, bir yöntem olabilir. Bunun adına hatta ikinci pratik diyor, seconda pratica diyor. Ve temel fikir de şu oluyor Monteverdi'nin: söz müziğin hizmetinde değil, müzik sözün hizmetinde olmalı. Bu çok önemli. Çünkü soru artık yalnızca Rönesans'taki gibi doğru kontrpuan nasıl yazılır, müzik nasıl inşa edilir değil. Ne ifade etmek istiyorum? Müzik neyi ifade eder sorusu başlamış oluyor aslında. Bu etki demiştim ya yukarıda. Eğer bir disonans kurala göre sorunlu, yani bir gerilim o müzik kurala göre sorunlu ama sözün anlattığı acıyı duyurmak için gerekiyorsa ne olacak mesela? Burada tam bir işte kanon ve kanon karşıtı bir şey var. Yani kural mı geçerli, ifade mi? Barok demek ifadeyi artık vermeye başlamak, o ifadeyi de hareketle vermek demek. Bu hareket sadece fiziksel hareket değil, hatta birazdan bunun felsefede de karşılığını çok az bir değineceğim. Burada kanon ve karşı ses meselesi çok somut bir yerden yakalıyor aslında beni. Çünkü müzikte değişim her zaman tamamen yıkılmayla başlamıyor yani. Bazen sistemin içindeki küçük ihlaller başlıyor. Mesela bir disonansla, bir yanlışla, yanlış kabul edilen, ki buradaki yanlışı tırnak içinde söylediğimi anlayın lütfen. Bir yanlışla başlar ve o yanlış yarının müzik dilinin bir parçasına dönüşür. Böyle böyle ilerler. Bu ilerleme de lineer bir ilerlemeden bahsetmiyorum tabii. Barok müziğin bu dönemde belirginleşen başka bir özelliği de sürekli bas adında ki bir yöntem. Burada besteci her şeyi tek tek yazmıyor mesela. Bir bas çizgisi ve armoniyi gösteren rakamlar veriyor. İcracı buradan hareketle işte eşliği kendisi gerçekleştiriyor. İşin içinde doğaçlama da var tabii ki. Yani notada ne yazıyorsa onu aynen çalmak fikri burada geçerli değil. Bir yapı var ama o yapının içinde de özgürlük var. Bunu ilerleyen bölümlerde doğaçlamaya geldiğimizde daha da açarak konuşacağım. Şimdi Caravaggio'daki ışık karanlık gölge ilişkisini düşününce bu müzikte bir ses haline geliyor, bazen karşısındaki başka bir ses sayesinde belirginleşiyor. Barok bu anlamda böyle karşıtlıkları çözmek ve aslında yani çözmek yerine aslında onları duyulur hale, belirgin hale getiriyor. Şimdi Bach'tan da söz etmek lazım ama bir yandan da süreme bakıyorum. Bach'tan söz edebilir miyim diye. Evet, Bach'tan çok kısa söz edecek olursak, Bach'ın barok boyunca böyle gelişen kontrpuan, armoni, dans gibi, konçerto gibi geleneklerin çok yoğun bir şekilde zaten döneminde var olduğunu biliyoruz. Ama Bach'a atfedilen başka şeyler var. Yani Bach'ın bir fügünü düşünelim mesela. Onun barok müziğin zirvesi deyip kaideye, onu bir kaideye koymak yerine bir tema geliyor mesela fügde. Sonra başka bir ses aynı temayı alıyor. Ardından bir başkası ama ilk ses susmuyor hiç. Devam ediyor daima. Tıpkı barok kıvrımları gibi. Sesler birbirlerinin içine giriyor. Birbirlerini taklit ediyor. Birbirlerine karşı hareket ediyorlar. Ve bütün bunlardan tek bir tane yapı ortaya çıkıyor. Fügü oluşturan elementler böyle ortaya çıkıyor yani. Buradaki güzel şey birliğin olup ne denir? Özdeşliğin olmaması, düzenin olup mesela tek seslilik yok ama düzen var. Yani bütün farklı seslerin ortadan kalkmasıyla değil de aynı anda var olabilmeleriyle oluşuyor, kuruluyor. Zaten kontrpuan da bu demek kabaca, yani noktaya karşı nokta, sese karşı ses. Şimdi ben buradan Adorno'ya biraz bir uğramak istiyorum. Çünkü Adorno 1951'de bir yazı yayımlıyor Bach'la ilgili. Bach'ı hayranlarına karşı savunmak diye. Bir besteciyi hayranlarına karşı savunmak ne demek yani? Neden böyle bir şey yapar? Adorno neden böyle bir şey yapıyor? Aslında Bach'ın sevilmesiyle ilgilenmiyor da Bach'ın anıtlaştırılmasıyla ilgili bir problem görüyor orada Adorno. Bir besteciyi kendi tarihindeki çatışmalarından çıkardığını, kusursuz, değişmez, dokunulmaz bir başyapıta dönüştürdüğümüzde aslında müziğin içindeki gerilimleri de görünmez hale getirdiğimizi düşünüyor Adorno. Ve şunu sormak gerektiğini düşünüyor. Şunu sormalı yani. Bach kendi zamanında neyi değiştirdi? Neyi zorladı acaba? Peki tarih gerçekten bize böyle bütünlüklü bir barok mu bıraktı, yoksa bu bütünlüğün bir kısmını sonradan biz mi kurduk diye de sorgulamayı öğretiyor bir noktada. Mesela Deleuze'e de burada uğramak istiyorum. Deleuze sanki baroku başka nerelerde görebiliriz diye sorar. Adorno ise bu kadar farklı şeye barok dediğimizde aralarındaki hangi farkları siliyoruz diye sorar. Şimdi bu programın özelinde dönemler aslında sınırları kendiliğinden belli kategoriler değil. Biz kategoriler olarak görmeyiz. Biz onlara isim veriyoruz sonuçta sonradan. Başlangıç ve bitiş tarihleri koyuyoruz. Temsilciler seçiyoruz. Sonra işte o temsilciler üzerinden dönemin nasıl görüldüğünü, duyulduğunu, duyulması gerektiğini veriyoruz. Şimdi bugün barok müzik dediğimizde mesela hemen Bach, Vivaldi, Handel, Monteverdi gelir aklımıza. Peki neden onlar diye sormamız gerekiyor. Bu ihlaller, kanonların inşası ve ihlal edilmesi noktasında. Mesela neden barok müzikte Bach, Vivaldi, Handel yerine Francesca Caccini gelmiyor aklımıza hızlıca? Caccini biraz önce sözünü ettiğimiz Giulio Caccini'nin kızı. Kendisi de besteci, şarkıcı, Medici Sarayı'nda profesyonel bir müzisyen falan. Şimdi ya da Barbara Streisand neden gelmiyor mesela? 17. yüzyıl Venedik'in son derece üretken vokal müzik bestecilerinden birisi. Ama unutulmuş. Kadın bestecilerini ekleyip mesele onları ekleyip de kanon yapmak değil. Bence ilginç olan soru şu: bir dönemin hikayesini kimler üzerinden anlatıyoruz? Neden bazı eserler yüzyıllar boyunca tekrar tekrar çalınıyor da bazıları repertuardan çekiliyor? Neden bazı besteciler bütün bir dönemi temsil etmeye başlıyor mesela? Belki baroka buradan baktığımızda bu programın başından beri konuştuğumuz şeyler de birbirine bağlanıyor. Kamerata geçmişe dönerek kendi döneminin müziğine itiraz ediyor mesela. Monteverdi kuralı esneterek ifadeye alan açıyor. Bach'ın fügünde farklı sesler aynı yapının içinde birbirlerine karşı hareket ediyor. Caccini ve Strozzi bize kanonun dışında kalan başka sesleri hatırlatıyor falan demek istiyorum. Yani karşı ses her zaman dışarıdan gelmiyor. Bazen yapının tam içinde ortaya çıkıyor. Aslında sanat tarihinde genellikle çok düzenli bir çizgi halinde öğreniyoruz ki Rönesans, Barok, Klasizm, Modernizm, Romantizm, Modernizm, ama tarih gerçekten böyle ilerliyor mu acaba? O yüzden baroku dinlerken belki yalnızca bu barok müzik deyip geçmek yerine biraz daha dikkatle kulak verebiliriz. Nerede gerilim, nerede kural esniyor, hangi ses öne çıkıyor, hangisi geride kalıyor ve en önemlisi de bir müzikte kanonu mu duyuyoruz yoksa onun İçinden çıkmaya çalışan karşı sesimi. Şimdi bir müzik ile devam edeceğiz. Programın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Çalacağımız müzik, bu programın başından beri karşı sesin her zaman dışarıdan gelmediğinden söz ettik. Bazen mevcut dilin içindeki küçük bir ihlalle ortaya çıktığından söz ettik. O yüzden bugün çok bildiğimiz bir barok eserle değil, Monteverdi'nin döneminde gerçekten tartışma yaratmış bir eserle bitireceğim. Artus'un eleştirdiği o disonansları konuştuk ya, onları duyabileceğimiz Crudo Amarelli. Belki burada karşı sesi gerçekten kulağımızla yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.

0: Dönemler Arası. Kanunlar ve Karşı Sesler.
1: Hazırlayan ve sunan Hatimet Miral. Müzik perspektifinde sanat tarihinde kırılmalar.
2: Açık Dergi.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Hüsnü Kuruntu.
3: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
0: Hazırlayan ve sunan Esra Öner.

İyi akşamlar, Hüsnü Kuruntu'nun 9. bölümündeyiz. Bir arada durmak her zaman birbirimize güç vermek olmuyor. Bazen sadece kimsenin hiçbir yere kımıldamadığından emin olmak için bir arada duruyoruz. İnsanlık tarihi biraz da safların tarihi zaten. Ailelerimiz, mahallelerimiz, ideolojilerimiz, arkadaş gruplarımız. Her biri görünmez bir çizgi çizip safların yeterince sıkı olup olmadığını her zaman bize soruyor. Bazen iki sevgili, bir anneyle çocuk ya da yakın arkadaş. Yıllarca birbirini hep aynı hizada tutmaya odaklanır. Yani arkadaşın tam senin alışkın olduğun tonda güler. Sevgilin her zamanki tepkiyi verir. Fark etmeden birbirinizi her gün yeniden doğrularsınız. Aslında saf dediğimiz bu kavram, bu iki insanın birbirini aynı kişi olarak denk tutmak için yıllarca sürdürdüğü sessiz bir mutabakat gibi çalışıyor. Peki bir safta durduğumuzda tam olarak ne yaparız? Birbirimizin hareket alanını sınırlarız. Biraz öne çıkanın bıraktığı boşluk yanındakinin dengesini bozar. Bu yüzden bir grupta dengeler sarsıldığında sistem hemen reaksiyon verir. Hep bir serzenişte bulunuyoruz ama insanlar belki de aslında değişmekten korkmuyor. Başkasının değişiminin kendi değişmemişliğini görünür kılmasından rahatsız oluyor. Değişim yalnızca değişen kişiyi ilgilendirmiyor günün sonunda. Onunla birlikte etrafındaki herkes, tanıdığı herkes, bu değişime tanık olan herkesin düzeni de yerinden oynamış oluyor. Psikolojide buna homeostaz deniyor, biyolojide de hatta. Özellikle aile sistemlerinde karşımıza çıkan ilginç bir refleks bu. Bir kişi değişmeye başladığında sistem çoğu zaman ona uyum sağlamak yerine değişeni eski yerine çağırmaya programlı. Çünkü önemli olan tanınan dengeyi korumak, muhafaza etmek. Yani günün sonunda bir insan değiştiğinde yalnızca kendisi değişmiyor. Başkalarının onun hakkında yıllardır kafasında kurduğu hikaye de çatırdamaya başlıyor. Sen artık başka biri olmaya çalışırken karşındaki insanı da ister istemez şu soruyla yüzleştiriyorsun. O zaman ben seni yıllardır kim sanıyordum? Ve bu çatlak bazen böyle bir tuhaf bir aldatılmışlık hissi de yaratabilir. Sanki değişen kişi tüm bu insanlardan bir şey saklamış ya da bu süre boyunca onları yanıltmış gibi. O yüzden büyük arkadaş gruplarımızda, ailemizin içinde ya da paylaştığımız bir ideoloji içerisinde değişmek çoğu zaman kişisel bir karar olarak algılanmıyor. Daha çok ortak hikayeye yöneltilmiş, sessiz bir itiraz, hatta bir başkaldırı gibi algılanıyor. Bu noktada da ilginç bir ayrıntı var. Çoğu zaman bizi değişmekten alıkoyan, olduğumuz yere geri çağıran şey zaten bu grupların düşmanlığı değil, tam tersine bazen onların bize duyduğu, bize vermeye alışık olduğu, bizim de almaya alışık olduğumuz sevgiden kaynaklanıyor.

maliyetten bahsediyoruz. İnsan biyolojik olarak tek başına yaşayacak şekilde evrimleşmedi. Binlerce yıl boyunca bir gruptan dışlanmak, neredeyse hayatta kalamamak demekti. Bugün fiziksel olarak tek başımıza yaşıyor olabiliriz, tek başımıza kalmayı tercih edebiliyoruz ama zihnimizde bu eski mantığı unutmuş, tamamen bir kenara bırakmış değiliz. Ait olduğumuz bir grubun gözünden düşme ihtimali yalnızca duygusal bir kayıp değil, varoluşsal bir tehdit gibi algılanıyor bizim için. Burada biraz aidiyet kavramına da giriş yapabiliriz. Aidiyet yalnızca bir topluluğun parçası olma değil, aynı zamanda bize kim olduğumuzu, nerede duracağımızı, nasıl düşünmemiz gerektiğini, ne yaparsak kabul göreceğimizi de söyleyen bir kavram. Aslında düşünme yükünü hafifletiyor, belirsizliği rafa kaldırıyor. Bunun karşılığında da sizin yapmanız gereken bir şey var, çok da fazla değişmemek. İnsan aynı anda hem dünyaya ait olmak hem de dünyada kendine özgü biri olmak ister. İki güçlü arzudan bahsediyoruz Hannah Arendt'in dediği gibi. Şimdi anlatıyı burada kesersek bütün sorumluluğu herhangi bir grubun üzerine bırakmış oluyoruz. Oysa insan her zaman demin de dediğimiz gibi illaki dış etkenlerden dolayı olduğu yerde durmuyor. Bazen bu hizadan çıkmanın neye mal olacağını çok iyi bildiğimiz için zaten bu adımı atmıyoruz. Çünkü bu adımı attığımızda bir süreliğine kim olduğumuzu söyleyen bütün tanıdık seslerden mahrum kalacağız. Bu yüzden çoğu zaman çevremizde de gözlemlediğimiz tanıdık bir huzursuzluğu bir iyileşmeye tercih etme durumu söz konusu. Daha bir adım atmadan, nelerle karşılaşacağını tam olarak deneyimlemeden, cümleleri yumuşatıp, istekleri küçültüp, biraz daha küçük hayal etmeye başlayıp, fikirler tam duyulmadan, daha bunlar ortaya çıkmadan geri çekmeye başlıyoruz. Bir yerden sonra bu grupların bekçiliğine ihtiyaç duymadan zaten kendimizi olduğumuz yerde tutmaya devam ediyoruz. Bir de işin en rahatsız edici tarafı, bu bahsettiğimiz düzenin her zaman mağduru biz değiliz. Kendimize yaptığımız veya kendimizde tanık olduğumuz gibi bir başkasının da değişiminin bekçisi biz olabiliyoruz. Aynı huzursuzlukla karşılayabiliyoruz. Bir arkadaşımızın artık eskisi gibi davranmaması, bazı prangalarından sıyrılması, sevdiğimiz birinin yıllardır bizim kafamızda oturmuş bir rolden dışarı çıkması, ilişkimizde bir boşluk yaratıyor. Ve onları özlediğimizi düşünüyoruz ama özlediğimiz şey aslında bizim onları tanıdığımız, kafamızda yaşattığımız halleri oluyor. Yani bir yandan mağdur olurken bir yandan da kendi değişmemişliğimizi görmemek için başkalarını da zihnimizde aynı yerlerde tutmaya meyilli oluyoruz. Bu insanların olduğu yerlerden farklı yerlere kendilerini getirmesi, sadece bir zihinsel sıçrama bile yaşaması yalnızca onların hayatını değiştirmiyor. Bizim olduğumuz yeri de, durduğumuz yeri de bizim için görünür kılıyor. Bu durumda sevmenin en zor biçimi, bir ilişkiyi devam ettirmenin, bir ilişkiyi yıllar boyunca canlı ve dinamik tutabilmenin en zor biçimi zaten karşımızdakinin değişmesine rağmen onu yeniden her seferinde en baştan tanımayı göze alabilmek olmalı. Ben Esra Önal, Hüsnü Kuruntu'daydınız. Birbirimizi özgür bırakabilmemiz dileğiyle.

0: Hüsnü Kuruntu.
1: Deneysel sesler, gündelik anlatılar.
2: Hazırlayan ve sunan Esra Öner.
3: Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Hüsnü Kuruntu ile birlikte bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Esra Önel'e çok çok teşekkür ederiz. Hatırlatayım, Açık Dergi yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olacak. Yazı özel müzik listelerimiz ve de köşelerimizde bekliyoruz. Hepinizi İksem Abi Tuna ben. Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
0: Günün Sözü.
4: Aslında ben de buna benzer bir şey yapacağım zaten. Nobel Ekonomi Ödülü sahibi MIT Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Daron Acemoğlu, 10 yıla kadar dünyada paranın öneminin kalmayacağını savunan Tesla ve SpaceX CEO'su trilyoner Elon Musk'a çağrıda bulundu. Eğer 2036'da paranın önemi kalmayacaksa, yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt edin, diyen çağrıya Musk, tam da yeni ödeme platformu X-Money'yi resmen kullanıma soktuğu sırada işte bu neydi belirsiz cevabı verdi. T24.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzel Rozental'a teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

İyi akşamlar. Ahenk Engelme hoş geldiniz. Ben Altuğ. Bu akşam Esra ve Alper'in yokluğunda programın yönünü tekrar Afrika'dan Güney Amerika'ya hatta Brezilya'ya çevirelim istedim. Bu akşam programımızın konuğu Brezilya'nın son dönemlerde caz dünyasına, dünya caz sahnesine armağan ettiği önemli gruplardan Kagiso Kubo olacak. Programın açılışında grubun 2012 tarihli ve hatta 2012 isimli albümlerinden Erwin Delange isimli parçayla çaldık. Gruptan böyle hani hemen programın başında kısaca bahsedelim. Hani bir sonraki müziklere geçmeden önce grup dediğim gibi bir caz triosu. Yani müzikal anlamda bildiklerinden öte aslında çocukluk arkadaşı olan bir caz triosu. Hepsi São Paulo Üniversitesi'nde müzik eğitimi görüyorlar. Daha sonra zamanla işte bir müzikal birlikteliklerini bu caz grubunu oluşturarak sonuçlandırıyorlar diyebilirim. Grubun ilk albümü olan 2012'de aslında bugünkü çekirdek kadrodaki bas gitarcı Noah Stroeter bulunmamakta. Dolayısıyla orada aslında 2012 albümünde bas gitarist olarak farklı müzisyenlerle çalışıyorlar. Onun dışında grubun zaten 3 kişilik kadrosu diğer albümlerin hepsinde sabit olarak yer alıyor. Dediğim gibi bas gitarda Noah Stroeter, klavyeli çalgılar piyanoda Henrik Gomide ve davulda da João Fidelis, grubun üyeleri. Şöyle yapalım, hani şarkılara geçmeden önce hemen yeni anonslara geçmeden önce de biraz hani grubun tarzından da biraz bahsedeyim. Grup aslında 2018'den itibaren 2020'li yıllarda çıkardığı albümlerde artık hani iyice hani Jazz Fusion grubu olarak tanımlayabileceğimiz bir kıvama geliyor diyebiliriz. Ancak daha önceki bir erken dönem çalışmaları daha çok geleneksel akustik piyano caz üçlüsü formatında. İlk dinlediğimiz zaten programın açılışına dinlediğimiz şarkı da zaten bu formattaydı. Dilerseniz çok da fazla hani vakit kaybetmeyelim. Sırada 3 şarkımız olacak. Yine dediğim gibi geleneksel caz formatında 2 şarkı dinleyeceğiz gruptan. Yine 2012 albümünden Aburabu ve Malibu adlı şarkılar. Daha sonra grubun aslında genel perspektifi içerisinde çok farklı bir noktaya koyabileceğimiz Mistura albümünden albüme ismini veren şarkı dinleyeceğiz. Mistura albümü de şöyle söyleyeyim, biraz daha aslında geleneksel Brezilya müziğinin daha modern bir versiyonla yorumlanmasından ibaret. İsterseniz bu şarkıyı dinleyelim. Daha sonrasında grubun diğer şarkılarıyla ilgili biraz bilgi verip programın devamını sağlayalım.

Kayışo Kubo'nun erken dönem çalışmalarından üç güzel şarkı dinledik az önce. İlk iki şarkımız 2012 tarihli ve 2012 isimli albümlerinden Abu Rabu ve Malibu isimli şarkılardı. Son şarkı ise 2014 yılında çıkardıkları Mistura albümü adını veren Mistura isimli şarkıydı. Şey, programın bu aşamasında isterseniz biraz hani grubun diskografisinden bahsedelim. Biraz önce bahsettik, biraz da örneklerinden de dinledik. 2012 ilk stüdyo albümleri grubun. 2013 yılında Quartzo isimli bir albüm çıkarıyorlar. Bu albüme programda çok fazla yer vermedim. Hiç yer vermedim daha doğrusu. Biraz çünkü doğaçlamaların ve improvizasyonun çok fazla olduğu, deneysel çalışmaların çok fazla olduğu bir albüm. Ama hani şu açıdan bence önemli. Grubun hani klasik geleneksel jazz triyosu formatından biraz daha deneysel bir formata geçmeye çalıştığı bir albüm olarak hani Mihenk Taş taşlarından herhalde grubun müzikal kariyerinde Mihenk taşlarından biri olabilir diye düşünüyorum. Daha sonra 2014 yılında ise Mistura albümü çıkarıyorlar. Mistura albümü aslında kelime anlamıyla da karışım demekmiş Mistura'da. Tam da aslında albüm kendini ismiyle anlatıyor. Grubun kendi besteliyle biraz klasik samba şarkılarının yeniden yorumlarını içeren bir albüm bu. Daha sonra ise 2014 ile 2018 yılı arasında derin bir sessizliğe giriyor grup. Herhangi bir albüm çıkartmıyorlar. Ancak dönüşleri 2018 yılında iki albümle birlikte oluyor. Bu albümlerden bir tanesi aslında konsept albüm diyebileceğiniz bir albüm. Çünkü aslında Brezilyalı efsanevi telli çalgar ustası Garato lakaplı Anibal Agusto Sardinha'nın eserlerine adanmış bir albüm, bir konsept albüm aslında bu albüm. Ama hani grubun artık hani bugünkü haline hani günümüzde tanınının arttığı halinin geldiği Saturno albümü ilk nüvelerini gösterdiği Saturno albümü yine 2018'de çıkıyor. Bu albüm biraz daha işte artık hani kozmik jazz funk formatında bir albüm. Çok fazla synthesizer'lar ve jazz funk öğelerini barındıran bir albüm. Biraz sonra zaten ilk şarkıyı da zaten bu albümden yine bu albüme ismini veren Saturno isimli parçayla dinleyeceğiz. Ama daha sonra asıl grubun dünya çapında uluslararası çıkışı 2020 yılında çıkardıkları Angel albümüyle oluyor. Bu albüm aslında hani bu zamana kadar 2020 yılına kadar ki bütün albümleri sadece Brezilya'da yayınlanırken 2020 albümü artık Avrupa pazarında da lisanslanan hale geliyor. Hatta sanırım Angel'a ilk lisanslı Avrupa albümleri olabilir. Burada da aslında artık hani grubun müzikal sound'u da aslında hani artık Marcus Rezenci ve Azimut eksenine toplanmaya başlıyor diyebiliriz Angel albümde. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim. Bu anlattıklarımızı hani müzikle de tekrar teyit edeceğimiz üç güzel şarkı dinleyelim. İlki Saturno albümden gelecek. Albümü ismini veren şarkı Saturno. Daha sonra Angel albümden biraz benim için söylemesi zor ama Kahani Mambo isimli şarkıyı dinleyeceğiz. Son olarak da yine aynı albümden Palavras isimli şarkıyı dinleyeceğiz.

Tekrar merhaba. Üç güzel şarkı dinledik Kayışa Kubo'dan. İlki 2018 tarihli Saturno albümüne ismini veren şarkıydı. Daha sonrasında ise grubun uluslararası tanınımını artıran birçok platform ve eleştirmenden tam not almış Angel adlı albümden Karimambo ve Palavras adlı şarkıları dinledik. 2023 yılına geldiğinde grup Agora albümü çıkartıyor. Agora albümü biraz daha hani grubun genel tarzından farklı bir albüm. Şöyle ki birçok şarkıda hani tamam hatta bütün şarkılarda çeşitli sanatçılar vokalleriyle eşlik ediyorlar. Bu sanatçılardan mesela Zenia Franca var. Yakın zaman Brezilya müziğinin önemli seslerinden. Zé Leonidas var.

Mesela bazı şarkılarda Afrobeat etkisini görüyoruz. Hatta sanırım dinleyeceğiz biraz sonra. Bir tanesini dinleyeceğiz. O şarkılarda da Erik Oğuz'u eşlik ediyor vokalleri ki hani Erik Oğuz'u da Pat Thomas, Tony Allen, Ebo Taylor gibi müzisyenler de sahne almış kanalı bir söz yazarı ve vokalist diyeyim. Onun hakkında da. Bu albüm Almanya'da kaydediliyor. Jazz & Mix stüdyolarında, Köln'deki Jazz & Mix stüdyolarında kaydediliyor. Ve grubun aslında tanımlarının da Angela'nın üstüne koyarak gittiği bir albüm. İsterseniz programın son tarafına da geçmeden önce, son bölümüne de geçmeden önce bu albümden iki tane şarkı dinleyelim. İlk şarkımız Dreams ve daha sonraki şarkımız biraz önce söylediğim gibi Erik Oğuz'un vokalleriyle Asase.

Asasiura, Asasiura. Any anon, Musi say, hey. Ah.

Tekrar merhaba. Kayışı Kubo'nun 2023 tarihli Agora albümünden iki güzel şarkı dinledik. İlk dinlediğimiz şarkı Dreams, ikinci dinlediğimiz şarkının ismi ise Asasay'dı. Programın artık sonlarına geldiğimiz bu anlarda grubun son çıkarmış olduğu Modo Aviao isimli albümden bahsetmek lazım. Bu albüm 2024 tarihinde grup çıkarttı ama 2025'te İngiltere merkezi Far Out Recordings etiketiyle de basıldı. Ki bu Far Out Recordings biliyorsunuz belki hani en azından hani bu janra teşni olanlar diyeyim bilirler. Azimut'un da aynı zamanda çıkaran plak firması, yapım firması diyelim. Grup aslında bu albümüyle artık bence şöyle bir noktaya geldi. Yani Azimut, Marcus Rezenci, Antonio Adolfo, yani bunlar zaten Brezilya jazz funk tarihinin hani bu yani altın çağını yaşatan gruplar ve müzisyenler. Aslında bence Kayışı Kubo da hani bu albümle birlikte hani bu mirasını diyeyim, bu müzisyenlerin mirasının yani modern dönemdeki varisi diyebilirim bence. Benim ilk dinlediğimde çok hoşuma gitmişti. Çok yani çok dinlenmesi kolay ve hani böyle çok hani o 70'lerin fusion, Brezilya fusion'dan çok fazla tınıyı böyle hissettiğiniz bir albüm. Yani bulabilirsem de planını zaten arıyorum ama yani bulabilirsem de planını inşallah bir gün temin edeceğim. Mutlaka kendi koleksiyonumda olmasını isteyeceğim bir albüm. Valla programın sonuna geldik. Üç güzel parçayla bitireceğiz. İlki zaten albüm ismi olan Modo Aviao albümüne ismini veren şarkı Modo Aviao yine. Daha sonra Osaka adlı şarkı dinleyeceğiz. Daha sonra da Villa Macarena isimli şarkıyı dinleyeceğiz ve programımızı sonlandıracağız. Herkese keyifli dinlemeler diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.

0: Ahengi Hengame.
1: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç.

0: şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
3: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri merhaba, ben Tolga Esmer. Akdeniz Güneşi'nin yeni bir programına hoş geldiniz. Yepyeni parçalar dinleyeceğiz yine bu akşam. İlk parçamız Leeds, İngiltere'den Ancient Infinity Orchestra'dan gelecek. 24 Temmuz tarihli It's Always About Liberation albümünün açılış parçasını dinleyeceğiz. Nafas.

Sırada bir kanun sanatçısı var. Yaşamını New York'ta sürdüren Filistinli sanatçı Firas Reik 1 Temmuz'da plak olarak bir albüm yayınladı. Albümden iki parça dinleyeceğiz. İlki Fields of Figs, ardından Ambivalent.

Sırada yine bir Filistinli sanatçı var. Bu kez Neyzen Faris İshak. O da Filistin dışında İngiltere'de yaşamını sürdürüyor. 17 Temmuz tarihli Jasad başlıklı albümünden 3 parça dinleyeceğiz. Sırasıyla Ard, Incense Trail ve Carved.

Sırada pek çok müzik geleneğini cazla birleştiren Belçika'dan bir sanatçı Harun İkbal'in grubu Ignovara var. O Innocent Heart başlıklı 12 Haziran tarihli albümünün açılış parçasını dinleyeceğiz. Rosa's Enigma.

Sırada Yunanistan'dan bir üçlü, Jan Kirim, Alexandros Arkadopoulos ve Kostas Meretakis'ten oluşan Jack Trio var. 5 Haziran tarihli teklerinde dinleyeceğiz Berati

Şimdiki sanatçımız İtalya'dan bir gitarcı Fabrizio Prando. 11 Temmuz tarihli bir teklisinde dinleyeceğiz. Galleon yani kalyon.

Programımızın kapanış parçası, bu programın da kaydını yaptığım modaya adanmış Rentko Dirks Erkin Çavuş ikilisi 16 Ekim'de bir ortaçalar yayınlayacak. Shades of Istanbul Anatolia. Albümden yayınlanan bir tekliği daha önce dinlemiştik. Bu hafta yayınlanan ikinci tekliği dinleyeceğiz. Indigo Moda.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de, Apaçık Radyo'da.

Karen Osan adlı Karen Lee Orzalek, 22 Kasım 1978 Seul, Güney Kore doğumlu müzisyen, vokalist, besteci olmanın yanında stil ikonu ve seks sembolü olarak isim yapmış. Koreli bir anne ile Polonya asıllı Amerikalı bir babanın kızı olarak Seul'de doğduktan sonra çocukluğunu Englewood, New Jersey'de geçirmiş. Lisede okurken arkadaşıyla gittiği Jonathan Fire Eater konseri onda rock müzik tutkusunu başlatmış. Kısa bir süre Ohio'da Oberlin College'a devam eder. Ama sanatsal bir şey yapma arzusuyla New York'a taşınır ve NYU Tisch School of Arts öğrencisi olarak istediği sanatsal çevrelere girme olanağı bulur. Tam o dönemde gitarist Nick Zinner ve davulcu Brian Chase kuracakları grup için vokalist ararken yolları Karen ile kesişir. 2000'li yılların post-punk revival dalgasının en önemli gruplarından Yeah Yeah Yes ortaya çıkar. 2003 tarihli ilk albümleri Fever to Tell ile çok sıkı bir başlangıç yapan grup, Karen O'nun çarpıcı ve egzotik güzelliğiyle de konserlerin en anılan gruplarından biri olur. Sırada 3 parça var: Ministry, Turn the Light ve Woman.

Yaya Yes çıkardı toplam 5 albüm ve verdikleri konserlerle New York Garage Rock'ın en önemli gruplarından sayılıyor. Ayrıca ticari başarısı da oldukça yüksek bir grup olarak halen devam ediyorlar. Ancak 2014 yılında 4 sene süren bir ayrılık olunca hiperaktif Karen zaten başlamış olduğu solo çalışmalara daha yoğun olarak yönelir. Zaten New York indie müziğin sayılı figürlerinden biri olarak her türlü etkinlikte onu ilk başlarda görürüz. Moda defilelerine müzik yapmaktan, film müziklerine, sevdiği grupların albümlerine parça vermeye kadar hemen her taşın altından çıkar. İki parça daha geliyor, Redeemer ve Drowned.

Ayın Karalgüzü'nde bu akşam Karen O'u dinliyoruz. Yine de Karen O'nun en kayda değer solo çalışması Danger Mouse adıyla bilinen Brian Joseph Burton ile birlikte yaptıkları dinlemekte olduğumuz 2019 tarihli Lux Prima olur. Müzisyen ve prodüktör olarak dahi sayılan Danger Mouse, 22 Grammy adaylığı ve 6 adet kazanılmış Grammy ile çağdaş popüler müziğe çok katkısı olmuş biri. Beraber çıkardıkları Lux Prima katmanlı ve derinliği olan bir albüm. Psychedelic Rock yanında 1960'ların orkestral müziği, 90'ların trip-hop'u, disco, lounge, funk gibi birçok tarzı harmanlayan albüm, müzik basından çok yüksek notlar aldı. Sırada albümün son parçaları var, Leper's Tongue, Reveries ve Nox Lumina.

Kern O'nun bir önceki solo albümü 2014 tarihli Crush Songs'a göre daha katmanlı ve rafine olan albüm, yılın en iyileri arasında gösterildi. Kern O, müzisyenliğinden daha bile fazla personasıyla tanınıyor. Meet Me in the Bathroom adlı kitap ve sonradan çıkan filmi 2001 ile 2011 arası New York'ta rock'n'roll'un tekrar canlanmasını anlatırken, Kern O ana etkili figürlerden biri olarak öne çıkıyor. New Musical Express'in Cool listesinde 3 kere, Blender'ın En Seksi Rock Kadınları listesinde en önlerde yer alan Kern O, 50'ye yaklaşan yaşına rağmen hala sahnelerde. Son parçalar Crash Songs'dan geliyor. Beast, They Go By, Buddy, Native Korean Rock ve Sing Along.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Çam Sakura Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 262 11 03. Tekrar ediyorum, 0535 262 11 03 numaralı telefonu aramaları rica olunur.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
4: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Çam Sakura Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 262 11 03. Tekrar ediyorum, 0535 262 11 03 numaralı telefonu aramaları rica olunur.

caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Özgür.

İyi akşamlar saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri. 29 Temmuz 2026 Çarşamba, bu akşam Caz Portreleri program dizimde 212. portremiz tromboncu Steve Swell ile ikinci kez buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. 16 Ekim 2024'te maalesef ithama uğrayan karasal yayınımız 11 Kasım 2024'te tekrar çifeçifeçifeapaçikradyo.com.tr adresi üzerinden yeni yepyeni ismi Apaçık Radyo ile kaldığı yerden devam ediyor. Ben şahsım adına sizlerle tekrar buluştuğum için çok ama çok mutluyum. Ortak mutluluğumuzun devamının daim olması dileğiyle, ki bu dileğimi frekans yayınına, yani karasal yayına geçene değin devam ettirmek istiyorum. Şimdi dilerseniz programa başlayalım. 212. portremiz Steve Swell, bir tromboncu. 6 Aralık 1954, Newark, New Jersey, ABD doğumlu bir müzisyen. Bu hafta size 212. portremiz Steve Swell'den sunacağım ikinci örnek. Kayıtları Nusonic Stüdyoları, Brooklyn, New York'ta Ekim 2005'te gerçekleşen albüm Steve Swell Slamming the Infinite Remember Now olacak. Bu albümde Steve Swell Slamming the Infinite grubuyla çalmakta. Slamming the Infinite grubuna bakarsak basta Matthew Hayner, davullarda Klaus Kugel, trombon ve bestelerde Steve Swell, alto, tenor, saksafon, klarnet, alto klarnete de Sabir Matin yer almakta. Hemen Antlers başlıklı yaklaşık 3 dakikalık parçayla bugünkü dinletilerimize başlayalım dilerseniz.

Dinletilerimiz MB1 yani For Marion Brown diğer ismiyle başlıklı yaklaşık 9,5 dakikalık parçayla devam etsin lütfen.

Albümümüzün üçüncü parçası Patient Explorer başlıklı 6,5 dakikalık parçanın dinletilerine geçmeden önce size bu albüm hakkındaki bir eleştiriyi aktarmak istiyorum. Bu eleştiri Wikipedia'dan alacağım. Önce albüm üzerinde Steve Swell'ın yazdığı kısa notla başlayayım. Şöyle bir not var bu albümün cover'ının üzerinde. Bu harika müzisyenlerle ruhları ve sabırları için Marek ve Natu dediği plak firması destekleri için en iyi arkadaşım Barbara Ellen Mainz'e tüm kalbimle teşekkürler demiş Steve Swell. Daha sonra da Wikipedia'dan bir alıntı yapalım. Wikipedia bu albüm hakkında şunları yazmış. Remember Now, Amerikalı jazz tromboncusu Steve Swell'in 2005 yılında kaydedilen ve Polonyalı Natu plak şirketi tarafından yayınlanan bir albümüdür. Bu Sabir Mati'nin nefesli çalgılarda, Matthew Haynes'in bas gitarda ve Klaus Hügel'in davulda yer aldığı Slamming the Infinite dörtlüsünün ikinci albümü ve de şöyle devam ediyor aslında. The Penguin Guide to Jazz MB1 Marion Brown için yazılan parça ki biraz önce dinledik. Muhteşem ancak müziğin gürültülü bir itiş kakışa dönüştüğü çok fazla an var diyor The Penguin Guide to Jazz. Daha sonra All About Jazz'den bir alıntı yapıyor. Robert Iannapolo şöyle demiş bu All About Jazz'den. Bu albümde ritim bölümüyle birlikte iki ön hat solisti yerine dört eşit kişiden oluşan bir grup gibi görünüyorlar. Ritim bölümü hem öne çıkıp grubu yönlendirebilen hem de arkadan yönlendirebilen bir ekip haline gelmiş diyor. Şimdi dilerseniz Patient Explorer başlıklı 6,5 dakikalık parçanın dinletilerine geçelim lütfen.

Albümümüzün 5. parçasına geldik. Bu arada bir anımsatmak isterim. Bütün parçaların besteleri Steve Swell'e aittir. 5. parçamız We Interrupt This Channel. Bu yaklaşık 11 dakikalık bir parça.

Albümümüzün hızla sonlarına geliyoruz. Altıncı parçamıza geldik. Altıncı parçanın dinletilerine geçmeden önce size bir kritik daha takdim etmek istiyorum. Bu kritik Metropolis.com adlı blogda albüm hakkında yazılan notlardı. Şöyle diyor bu notlar. Remember Now, tromboncu Steve Swell'in Slam in the Infinite grubunun ikinci albümü ve artık daha bütünsel bir ses sergiliyorlar. İki ön hat solisti ve bir ritim bölümü yerine bu albümde dört eşit üyeden oluşan bir grup gibi görünüyorlar. Matthew Hayner ki bu albümde inanılmaz bir performans sergilemekte ve Klaus Rügel'den aynı şekilde oluşan ritim bölümü hem öne çıkıp grubu yönlendirebilen hem de arkadan destekleyebilen bir ekip haline geldi ve Swell'ın yazdığı materyaller bundan tam olarak faydalanmakta. Açılış parçası Enters iyi bir örnek. Bu grubun sadece enerji dolu bir grup olarak düşünenler bu parçaya şaşırabilirler. Üflemeli çalgılar ritim bölümü için bir sıçrama tahtası oluşturan ve Hayner için bir özellik olan alışılmadık bir dizi ifadeyle baştan sona yazılmış materyali işlemekteler. Bu parçadaki yaylı bas çalışması Alan Silva'nın varisi olduğunu göstermekte. Yaydan zahmetsizce akan hızlı çizgilerle başka yerlerde Swell üflemeli çalgılar için ateşli ifadeler bestelemekte. MB1 yani Barion Brown için yazılan parça adlı parçada üflemeli çalgılar temayı vurgulayarak staccato tarzında kısa ve sert ifadeler kullanmakta. Bu durum saksafoncu Sabir Matin'i stratosfere ulaşan güçlü bir tenor saksafon solosuna iteklemekte. Albümün başlık parçası kornaların temayı birlikte yukarıda seslendirmesiyle dengesiz bir ostinato ifadesiyle ilerlemekte. Bu Graham Monsor III'ün BYG Actual döneminde yazdığı temaları anımsatmakta. Swell ritmi bir o yana bir bu yana uzatan ki parantez içerisinde Kügel'in nasıl tepki verdiğine dikkat edin ve dikkat çekici bir gerilim yaratan büyük coşkulu bir solo icra etmekte. Matin tenor saksafonla girdiğinde Archer Shepard tarzı hırıltılı bir sesle birkaç ifade icra etmekte. Ardından materyali yükselten ve birkaç belirleyici ifadeyle tekrar yere indiren daha tipik bir soloya geçiyor. Her parçanın sunabileceği bir şey var. Her biri o kadar kısa kesilmiş ki bir saatlik bir suite etkisi yaratmakta. Bu diski bir kere çalmaya başladıktan sonra çıkarmak neredeyse imkansız. Remember Now, Slamming the Infinite'in günümüz caz doğaçlama müziğindeki en heyecan verici

çalışma gruplarından biri olduğunu güçlü bir şekilde ortaya koyuyor diyor Robert Giannapolo All About Jazz'de. Evet, şimdi parçamıza geçelim dilerseniz. Sıradaki parçamız albümle aynı ismi taşıyan parça Remember Now, yaklaşık 8 dakikalık bir parça.

Bugün dinlemekte olduğumuz albüm Stevie Wonder's Slamming the Infinite Remember idi, anımsayacağınız gibi. Ve de bu albüm 8 parçadan oluşuyordu. Biz 7 tanesini maalesef size takdim edebiliyoruz. Dolayısıyla bu dinleyeceğimiz 7. parça, yaklaşık 7 dakikalık Different Degrees başlıklı parça, bugünkü son dinletimiz olacak.

0: Evet, bugün ben size kayıtları Nusonic Stüdyoları Brooklyn, New York'ta Ekim 2005'te gerçekleşen albüm Steve Swell's Slamming the Infinite Remember Now idi. Bu albüm 8 parçadan oluşuyordu. 8 parçanın biz 7'sini size takdim edebildik. Albümde yer alan müzisyenler basta Matthew Hayner, davullarda Klaus Kügel, trombon ve bestelerde portremiz Steve Swell, alto tenor saksofonlarda, klarnet ve alto klarnetlerde Sabir Matin yer almaktaydı ve de albüm notlarını her zamanki gibi wikipedia.com, rateyourmusic.com, allmusic.com, allaboutjazz.com, m-etropolis.com'den ulaşabilirsiniz. Haftaya aynı gün ve saatte 212. portremizin 3. bölümünde sizlerle buluşmayı umar. Hepinize müzik, barış, umut ve yaşam mücadelesi dolu virüsten, doğal afetlerden Irak. Radyomuza çokça bolca destekli bir hafta dilerim. Varsa bu akşamki programımı desteklemekte olan sayın destekçime, ayrıca özelde programımı ve genelde radyomuzu dinlemek lütfunda bulunan değerli dinleyicilerimize teşekkür eder. Desteklerinizin radyomuza tüm coşkusu ve en iyi dilekleriyle devamını dilerim. Haftaya buluşana değin en derin sevgi ve saygılarımla. Hoşça kalınız, Apaçık Radyo'da kalınız ve her şeyden önce radyomuzun her türden olumsuzluktan Irak olarak yaşamasını temin ediniz saygıdeğer Apaçık Radyo dinleyenleri.
1: Caz portreleri. Ayrıntılı caz tiplemeleri. Hazırlayan ve sunan Mustafa Aykın.

0: 私が時間を食べるとどうなるの？
1: 14!
2: Surrender or release the lesbians!
3: I can see my brain!
4: Apaçık Radyo.
5: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Çam Sakura Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 262 11 03. Tekrar ediyorum, 0535 262 11 03 numaralı telefonu aramaları rica olunur.
6: Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.

0: Cuma akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Çam Sakura Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 262 11 03. Tekrar ediyorum, 0535 262 11 03 numaralı telefonu aramaları rica olunur.

0: Apaçık Radyo.
1: Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

Herkese merhabalar. Eldesler programında bu akşam ben Kerem Eldes. Sizinle beraber bu akşam Eldesler ailesine ve programına dolayısıyla yakın bir albüm çalmak istedim. Pinhani'den Başka Şeyler albümünü bu akşam size çalıyor olacağım. Kendisiyle denk geldiğimiz zaman zaten Akın Eldes'e de bu albüm üzerine yorumlaşmak isterim. Benim Pinhani'den çok sevdiğim bir sürü parçayı barındıran, aynı zamanda Akın Eldes'in bazı parçalarının böyle coverları bulunan çok güzel bir albüm bence. Umarım dinlerken keyif alırsınız. Hepinize iyi akşamlar ve müzikle kalın.

Hala pire berber iken, müzik ve fizik diye dolanırken. Bir gitar aldım, evime kapandım. Etüdümü yaptım büyük bir şekle. Ve düşler gerçek, planımı yaptım. Prova'ya gittim sevinç içinde. Keyifli geçti geçmesine.

0: Alma do mar.
1: Alma, alma, alma, alma.
0: Gazeteyi attım, radyoyu kapattım. Evime kapandım gitarımla. Velhasılı kelam, mevcut ortam. Bünyeri bozdu lan.
1: Lan, lan.

fire berber iken, müzik aşkıyla sahneye çıkarken, masalara baktım, kafaları saydım, çarptım, topladım, çıkardım, böldüm. Deve tellal pire berber iken, müzik aşkıyla sahneye çıkarken, masalara baktım, kafaları saydım, çarptım, topladım, çıkardım, böldüm, çarptım, topladım.

Eldesler. Müziğe ve hayata dair muhtelif değerlendirmeler. Hazırlayan ve sunanlar Akın Eldes, Akıncan Eldes ve Kerem Eldes.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Çam Sakura Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 262 1103. Tekrar ediyorum, 0535 262 1103 numaralı telefonu aramaları rica olunur.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza acil bir kan anonsu için ara veriyoruz. Çamsakura Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için ARH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin 0535 262 11 03. Tekrar ediyorum, 0535 262 11 03 numaralı telefonu aramaları rica olunur.

0: Noi. Türlerden bağımsız yeni sesler.
1: Noi.
0: Hazırlayan Selin Vesaire.
2: Apaçık Radyo.
3: Agora.
4: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.
3: Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

get down. When I say get down, I want y'all to say get down.